0: Cumhuriyetimizle de birleştirmiştir. 1923'ü baz almıştır. 103. yıl dönümü, o da kutlu olsun tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli partileri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi kendisine işte 1969'u baz alır. Onların da 57. yıl dönümüydü. Cumhuriyet Halk Partisi de tabii ki Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Çünkü o kadrolar Kuvayi Milliye'nin komuta kademesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o kadrolar daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuşlardır. O Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü, yılını baz alır 1923'ü. 9 Eylül'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü de Türk siyasetine deki önemli bir parti olduğu için Atatürk'ün ilk bir cümlesi vardır. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii zor dönemlerden geçti. Geçmeye devam ediyor. Bir dönem dönem biz de yönetimlerini eleştiriyoruz. Şey yapıyoruz. Politik olarak eleştiriyoruz. Ama hep de vurgularız Türk siyasetinde Milliyetçi Hareket Partisi gibi, merkez sağ temsil eden partiler gibi, işte bugün AK Parti o pozisyonda, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, sol partiler vardır, onlar gibi işte Milli Görüş Hareketi'nin partileri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'de özellikle bir cumhuriyetimiz açısından, siyasal hayatımız açısından bir sütundur. O yüzden onların da kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyelim. 9 Eylül'ümüz de kutlu olsun. Son düşman postalının Adalar Denizi'ne atıldığı gün. O yüzden 9 Eylül'ümüz de kutlu olsun. İzmir'e de buradan bir selam gönderelim. İzmir'den dinleyen dostlarımız varsa onlara da bir selam olsun. Türk İzmir'dir. Onu söyleyelim. İzmir her zaman bizimdir. İzmir her zaman güzeldir. Farklı düşüncelerimiz her zaman İzmirlilerle, ben farklı düşünebilirim. İzmirliler Yozgatlılarla, Erzurumlarla farklı düşünür ama hepimiz biriz. Yani bu vatan coğrafyasının her bir karışı birliktedir. Bunu unutmayalım. Lütfen bu günler hepimizin milli ve manevi günlerimiz önemlidir. 9 Eylül özeldir. Tekrardan kutlayalım, bir Almanya'ya gidelim. Nasıl gidelim Almanya'ya? Bağlantı yok tabii. Bağlantı için gitmeyeceğiz. Almanya'da biliyorsunuz Saksonya Anhalt seçimleri bir anda Alman siyasetini alt üst etti. Yani Friedrich Merz'in partisi CDU çok büyük bir yenilgi aldı. Yani nedir işte bu? Saksonya Anhalt eyalet seçimlerinde AfD, Almanya için alternatif partisi, AfD oyların %43.8'ini aldı ve açık ara en önde seçilen parti oldu. Yani yeşillere bakıyorsunuz düşük, SDU'ya bakıyorsunuz düşük, yani Merz'in partisi düşük. Çok ciddi bir şekilde bu yenilgi Merz'in koltuğunu da sallantıya soktu diyebiliriz. Kaçtı, %17 mi, öyle bir şey falan almıştım Merz'in partisi, ona bakmıştım. Sonra şimdi anketler yapılıyor Almanya'da. Biraz Almanya AfD üzerinden işte anketler başladı. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim, AfD'nin seçim zaferi sonrasında. Şimdi Almanların yarısı diğer partilerin gelecekte AfD'yi siyasi çalışmalarına daha yakından dahil etmesi gerektiğini, yani iletişimi kopartmaması gerektiğini söylüyor. %45'i buna katılmıyormuş. Almanların 2/3'ü seçim sonuçlarından endişe duyuyormuş ama. Yani %64'ü. 1/4'ü memnunmuş, %24'ü. Geri kalan işte 64 endişeli, 1/4'ü memnun, yani %24 memnun. Geri kalansa kayıtsız kalmış, yani kararsız seçmen. Mesela Almanların anketlerde %45'i, tabii ankete katılanlar için veriler açısından söylüyorum. Bu arada hemen şey söyleyeyim, katılımcı 1051. Anket dönemi 7 Eylül 2026, yani seçimlerden hemen sonra. Anket yöntemi rastgele telefon ve çevrim içi anketmiş. Hata payı %2 ila %3 oranında, 3 puan diyor. Bu anketi öyle söyleyelim, sonra devam edelim. %45'i bu sonuca dayanarak AfD'nin lider adayı Ulrich Siegmund'un başbakan seçilmesi gerektiğine inanıyormuş. AfD destekçilerinin yanı sıra CDU destekçilerinin 1/3, yani %36'sı, Yeşiller Partisi destekçilerinin %18'i, SPD destekçilerinin %12'si ve Sol Parti destekçilerinin %10'u da bu görüşü paylaşıyormuş. Yani genel olarak neredeyse yarısı, %48'i AfD'nin lider adayının başbakan seçilmesi gerektiğine inanıyormuş. %10 geri kalan da seçilmemesi gerektiğine inanıyor demek ki. Yine Almanya'da oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin 1/4'ü federal hükümetin seçim sonuçları nedeniyle eleştiriyi hak ettiğine inanıyormuş. Yani mevcut yönetimi eleştiriyor. %18'i aynı fikirde değilmiş. Almanların neredeyse yani 10/9'u, %88'i şu anda federal hükümetin pansından memnun değilmiş. Ve hiç memnun ve aynı zamanda yani hem memnun değil hem hiç memnun değil. Hani iki seçenek olur ya. %88'i sadece 1/10'u %10'u memnunmuş. Ve tepkiler CDU'ya yönelik. Yani Friedrich Merz'in partisine yönelikmiş. Memnuniyetsizlerin %63'ü en çok Hristiyan Demokratlardan, %22'si de SPD yani Sosyal Demokratlardan, %2'si de CSU'dan rahatsızmış. Azınlık oluşturan %14'lük bir kesim Friedrich Merz'in Almanya'yı önümüzdeki zorlukların üstesinden başarıyla yönetebileceğine inanıyormuş. %14 Merz'e inanç. %82 ise Merz'e inanmıyormuş. Bu başarıya inanmıyormuş. Yani bakıldığı zaman ciddi bir Almanya'da siyasi sarsıntı oluşturan bir olayla karşı karşıyayız. Ben de tesadüf bugün birinin de bir gazeteci de yazmış, demek ki aynı düşünmüşüz. İki gün önce önümü açtım, dedim ya bu AFD'nin programı ne, herkes konuşuyor, belki de geciktik yani gazetecilik açısından da belki bir öz eleştiri de olabilir. Sonuçta dış politika, yani diplomasi çalışmıyorum ama dış politikaya da bakıyoruz, güvenlik meseleleri üzerinden bakıyoruz. Dedik ki ya, dedim ki biraz gecikmeli de olsa şu AFD'nin programına kendi internet sitesinden bakayım. Yani neyi savunuyorlar? Şimdi kaç başlık olduğunu söyleyelim. 14 başlıklı bir program var AFD'nin sayfasında. İşte başlıklar demokrasi ve temel değerler, 2 Avrupa ve Euro, 3 iç güvenlik ve adalet, 4 dış politika ve güvenlik politikası, dış ve güvenlik politikası, 5 iş gücü piyasası ve sosyal politika, 6 aileler ve çocuklar, 7 kültür, dil ve kimlik, 8 okul, yüksek öğrenim ve araştırma, 9 göç, en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi o biliyorsunuz. 9 göç, entegrasyon ve iltica, 10 ekonomi, dijital dünya ve tüketici korunması, 11 finans ve vergiler, 12 enerji politikası, 13 doğa ve çevre koruma, tarım ve ormancılık, 14 altyapı, konut, ulaşım. Başlıklar bunlar. Şimdi dikkatimi çeken şeyler var. Mesela birinci başlık demokrasi ve temel değerlerde AFD diyor ki İsviçre sistemini örnek alarak Almanya'da referandumların getirilmesini istiyoruz. Parti finansmanını anayasa hukukuna uyarlayın. Örneğin vakıf aracılığıyla yapılan gizli parti finansmanı tamamen kontrolden çıktı. Şu anda yıllık yaklaşık 600 milyon euroya ulaşıyor. Gizli parti finansmanı biliyorsunuz dönem dönem, yani partilerin finansmanları, grupların finansmanları konusu Türkiye'de de çok konuşulur. Mesela buna bir öneri getiriyor. Anayasa Mahkemesi tarafından haklı olarak sınırlandırılan gerçek parti finansmanının 4 katıdır bu diyor. 600 milyon euro. Bu nedenle AFD'de tüm devlet parti finansmanının yeni bir yasal zemine oturtulmasını ve sınırlandırılmasını istiyor diyor. Devam ediyor. Federal Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesini savunuyor. Daha şeffaf ve siyasi partilerden bağımsız hale getirmek için diyor. Federal Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmelidir diyor. İkinci başlıkta Avrupa ve Euro bölümü. Avrupa merkeziyetçi bir federal devlet haline gelmemelidir diyor. Ulusal ve bölgesel, yani bu Avrupa Birliği'ne yönelik bir yaklaşım. Ulusal ve bölgesel kültürlerin, kültürel geleneklerin büyük çeşitliliği kıtamızı bu kadar özel kılan şeydir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin merkeziyetçi bir federal devlete dönüştürülmesine karşıyız. Yani aslında bakıldığı zaman Avrupa Birliği'ne temelden bir eleştiri var. Temel reform önerileri mevcut AB sistemi içinde uygulanabilir olmazsa Almanya'nın çekilmesi veya alternatif olarak Avrupa Birliği'nin demokratik bir şekilde feshedilmesi ve yeni bir Avrupa ekonomik topluluğunun kurulması için çaba göstereceğiz. Ulus devlet güçlenmeli diyor. Ondan sonra onu vurguluyor. Mesela dış politikaya bakıyoruz. Mesela polisin, bu arada üçüncü başlık iç güvenlik ve adalette polisin güçlendirilmesi gerekiyor. Ceza adaleti iyileştirilmeli diyor. Bağımsız savcılar ve hakimler diyor. Kamu görevlilerine yönelik saldırılar için daha ağır cezalar gündeme getirilmeli. Burada tartışılacak şeylerden bir tanesi, silah yasalarının sıkılaştırılmasına gerek yok. Çünkü silah sahipliğini suç haline getirmek suçluları caydırmaz, aksine mağdurları daha savunmasız hale getirir diyor programda. İlginç bir yaklaşım. Almanya'nın sınırlarını korumak, Almanya için Alternatif Partisi diyor ki Avrupa'nın dış sınırlarının salt korunmasını yetersiz bulmakta ve federal polis çatısı altında kapsamlı bir Alman sınır koruma sisteminin kurulmasını talep etmektedir. Almanya'nın dış sınırlarında tam işlevli sınır geçiş noktaları yeniden oluşturulmalıdır diyor. Programın dördüncü başlığı dediğimiz gibi dış politika, dış ve güvenlik politikası. Bu da NATO üye, yani sadece savunma ittifakı olmalı diyor. NATO üyeliği, NATO'nun savunma ittifakı rolünü koruması koşuluyla Almanya'nın dış ve güvenlik politikası çıkarlarıyla örtüşmektedir. Alman silahlı kuvvetlerinin esas olan da bu arada diyor, Alman silahlı kuvvetlerini güçlendirmektir diyor. Avrupa ordusu yoktur diyor. Alman silahlı kuvvetlerini, yani Avrupa ortak silahlı kuvvetlerini reddeder ve Alman egemenliğinin temel taşı olarak tam kapasiteli bir Bundeswehr'i savunur. Yani Alman ordusunu savunur diyor AFD. Rusya ile daha iyi ilişkiler. Soğuk savaş sona erdi. ABD ortağımız olmaya devam ediyor. Rusya da ortağımız olmalı. Bu nedenle AFD yaptırımların sona erdirilmesini ve Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesini savunmaktadır diyor AFD programında. Kalkınma politikalarına falan gidiyor. Burada merak edilen noktalardan bir tanesi göç. Ondan sonra ve daha fazla çocuk yapılmalı diyor bu arada. Demografik sorunlarla mücadele ediyoruz diyor. Bakın altıncı başlık aileler ve çocuklar. Almanya'daki demografik sorunlarla mücadele edilmelidir. Ekonomik olarak sürdürülemez ve çatışmalarla dolu olan kitlesel göç bunu başarmak için uygun bir yöntem değildir. Yani Almanya'nın iş gücünü göçle karşılamayalım, nüfusumuzu arttırarak. Bunun yerine diyor orta ve uzun vadede tek sürdürülebilir çözüm olarak yerli nüfus arasında daha yüksek bir doğum oranına ulaşılması ve proaktif hale aile politikalarının uygulanması gerekmektedir diyor. Mesela ebeveynlere konut satın almak için faizsiz kredi verilmeli ve her yeni doğan çocuk için kredi miktarı azaltılmalıdır. Öğrenimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra veya öğrenimleri sırasında ebeveyn olan öğrencilerin belli kredileri, herhalde BAföG diye geçiyor ama anladığım kadarıyla Almanya'daki öğrenciye kredi sistemi bu. Destek kredisi sistemi. Ebeveyn olan öğrencilerin kredileri iptal edilmelidir. Yani kredi borçları demeye getiriyor herhalde. Bir veya daha fazla çocuk yetiştirmiş olan kişilerin bu sosyal sorumluluğu yerine getiremeyen veya yerine getirme istemeyen çalışan kişilere göre daha erken emekli olmalarına izin verilmelidir. Yani diyor ki nüfusu arttırıcı bazı politikalar üretelim falan. Göç meselesine yine geleceğim. Yani şunu diyoruz bu arada, mesela çok kültürlülük yerine, yedinci başlık kültür, dil ve kimlik, bunlar aslında göçle de bağlantılı. Almanya'nın demografik yapısıyla da bağlantılı. Diyor ki Almanya için alternatif, yani AFD, Alman temel kültürüne bağlıdır. AFD çok kültürlülük ideolojisini toplumsal barışa ve ulusun kültürel bir birim olarak varlığını sürdürmesine yönelik ciddi bir tehdit olarak görmektedir. Devlet ve sivil toplum Alman kültürel kimliğini bu ideolojiye karşı güvenle savunmalıdır. Kimliğimizin merkezinde yer alan Almanca dili diyor. Almancayı savunmamız lazım diyor. İslam'la ilgili bir bölüm var. Şimdi şöyle, İslam düşmanlığı üzerine değil de Almanya diyor Hristiyandır diyor. Almanya diyor başka bir dine ait değildir diyor. Kültürümüzün Yahudi, Hristiyan ve hümanist temellerine karşı yöneltilen her türlü İslami dini uygulamaya açıkça karşıdır diyor. Burada tabii ki İslam'a bakış açısıyla burada şey yapabilir. Şimdi Yahudi boyutunu neden eklemiş? Evet, Almanya'da ciddi bir Yahudi nüfus vardı. Geçmişte de vardı. Halen de muhtemelen vardır. Ama yani bugün bakıldığı zaman Almanya'nın temel parçalarından bir tanesi de Müslümanlar olmuştur mesela. Yıllarca orada artık Almanya'da, Almanya ile entegrasyon da gerçekleşmiştir. Hatta Türkiye bile bunu teşvik etmiştir. Tabii ki öz kimliğinizi kaybetmeyin ama entegre olun sisteme diye. Böyle bir şey var. İslam'a karşı bir şey var. Yani İslam'a karşı demeyeyim de Müslümanların orada egemen kültür olarak şey yapılmasına bir karşı duruşu var AFD'nin. Onu görüyoruz programında. Göç konusunda da şunu söylüyor. AB'nin dış sınırları tamamen kapatılmalı. Kuzey Afrika gibi mülteci hareketlerinin kaynak bölgelerinde güvenli ülkelerde koruma ve sığınma merkezleri kurulacak. Almanya'ya güvenli seyahat ancak koruma gerekçelerinin tanınmasından sonra mümkün olacak. Yasa dışı sınır geçişlerini önlemek için hali hazırda düzensiz göçün gerçekleştiği tüm Alman sınırlarında sıkı kimlik kontrolleri uygulanmalı. Bireysel sığınma hakkı anayasal bir sığınma yasası güvencesiyle değiştirilmelidir. Sığınma hakkı artık kitlesel göç için bir araç olarak kötüye kullanılmamalıdır diyor. Ben bir yerde daha programda da görmüştüm sanki. İlginç bir detay var. Diyorlar ki bunu şunu savunuyorlar. Göçü diyor. Yani göçü kaynağında engellemek lazım. Şöyle kaynağında. Yani deyim yerindeyse ya o ülkelerle ilgili politikalarınızı düzeltirseniz Allah bir açıklamalarında galiba yanlış hatırlamıyorsam o ülkelerle ilgili politikalarınızı düzeltirseniz insanların göç etmesine gerek kalmaz. O ülkelere işte yani Amerika'nın o küreselci batının politikalarına bir eleştiriydi o. O önemliydi. Yani bakıldığı zaman AFD programında tabii karşı çıktığımız bazı noktalar var. Huzursuz edilebilecek bazı noktalar var ama yani burada karşımıza çıkan bir Alman milliyetçiliği. Endişe ne? Endişe şu, geçmişteki Alman milliyetçiliğinin nazizme evrildiğini hatırlayınca tabii ki insanlar endişe ediyor. Ama eğer bu sınırda dururlarsa ve İslam karşıtlığı gibi bir garabeti durdurabilirlerse bu arada son dakika gelişmesi Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani şu an herhalde şu an devam ediyor değil mi görüşme? Bir görüşme yapıyorlarmış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde edilmiş. Önemli detaylar ilerleyen saatlerde mutlaka çıkacaktır. Belki açıklama falan da yapılabilir. Yani özeti AFD'ye dönersek AFD belli noktalarda karşı çıktığımız daha itidalli bir dil kullanmasına dikkat etmesi gerektiği noktasında o sınırını iyi bilirse aslında savundukları bir Alman milliyetçiliği, bir ulus devlet milliyetçiliği. Ama işte 1920'lerde o Versay Anlaşması'na tepki olarak oluşan ekonomik çöküş noktasında birazdan aslında ona da değinmek istiyordum ama çok kısa özet söyleyeceğim. Almanya ekonomisi çok ciddi sıkıntıda, onu da söyleyeyim. O dönemde 1920'lerdeki ekonomik çöküşün ardından nazizmin yükselişi de akıllara geldiğinde tabii ki endişe doğal olarak oluşuyor. Umarız sınırlarını iyi koyarlar. Bir ülke, yani insanların, halkların, milletlerin kendi ulus devletlerini, milli devletlerini savunması kadar biz de çünkü kendi milli devletimizi, ulus devletimizi savunuyoruz. Bunun kadar doğal bir şey yok ama olayın ırkçılığa, medeniyetlere, dinlere düşmanlığa varmayacak boyuta umarız. Orada kalır. Yok. Ya, kalmasa tabii ki o zaman dilimiz başka olur ama şu an gördüğüm program aslında küreselcilere karşı Alman millicilerin bir duruşu. Yani Almanların, Almanya'nın, yani Amerika'nın, Washington'un, Londra'nın küreselcilerin çıkarları değil. Adam diyor ki ben diyor Almansam Almanların çıkarını savunurum. Almanya'nın çıkarını savunurum diyor. Bu da doğal çünkü ben de şunu söylüyorum. Ya hepimiz onu söylüyoruz. Ben derken özel olarak şey söylüyorum. Hepimizin söylediği biz Türk'üz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları bizim için esastır. Türk milletinin çıkarları esastır. Farklı değil ama dediğim gibi olayı ırkçılığa, olayı medeniyetlere düşman vardırırsa sıkıntı. O yarım kalan şeyi söyleyeyim o zaman. Ondan sonra hani Alman ekonomisi sıkıntı, yani AFD'nin güçlendiği zemin şu. Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Wolfgang Niedermark geçen Haziran'da bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir metal kriziyle karşı karşıyayız. Ki Almanya'nın ünlü otomotiv devlerinden bir tanesi 100 bin işçi çıkartmak zorunda kalıyor. Fabrikalar kapanıyor falan, sıkıntı büyük. Şimdi neyi konuşuyorlarmış biliyor musunuz? Bunu detaylandırırız sonra. Afrika'daki metallere, madenlere nasıl çökeriz? Şu an Afrika'ya gidelim diyorlarmış. Öyle bir tartışma var Almanya'da. Çünkü Çin'den alamıyorlar. Tedarik zincirinde sıkıntı var. Ticaret savaşından dolayı da sıkıntı var. Şimdi Afrika'ya çökelim diyorlarmış. Bugünlük bu kadar diyelim. Tatili bitirdik ve çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Valla özlemişim sizleri. Cuma akşamı tekrar görüşeceğiz aynı saatte. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında çarşamba günü sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, aslında yeni şeyleri konuşurken, haberleri konuşalım derken biraz eski şeylere doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü yapay zeka çıkınca dedik ki dünya ileriye doğru gidecek. Harika bir gidişat içindeyiz. Süper bir şey bu dedik. Dünya ileriye doğru giderken bir anda el frenini çekip geri vitese takıp geriye gitmeye karar verdi. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Efendim son birkaç gündür sosyal medyaya baktığınızda 1980'lere geri dönüş tarafı var işin içinde. 1980'lerde olsam nasıl görünürdüm diye bakmaya başladı. Instagramlar, TikToklar, efendim işte WhatsApplar, şunlar bunlar. Her şey o 1980'lerin kıyafetleri, saçları, aksesuarları vatkalarıyla doldu. Yani 1980'lerde nasıl görünürdüm diye yayılan akımın belli bir mucidi yok ama tuttu. Gerçekten de tuttu. Mesela CNN Brasil bir araştırma yapmış. İşte burada add yours, hadi sen de seninkini ekle filan tadında şeylerle ChatGPT'den, Gemini'den, bilmem nereden, oradan buradan üretilen görsellerle herkes 1980'lere gitmeye çalışmış ve neredeyse saat başı böyle on binlerce, yüz binlerce fotoğrafın sisteme girmesi durumu söz konusu. Ünlüler de bu işin içine katıldı. Ben şöyle Türkiye'den hızlıca baktım. Ebru Şahin, Cedi Osman, İbrahim ve Nurdan Büyükak, işte Eser ve Berfu Yenenler, Demet Akalın, Pelin Akil, Çağla Şikel, Melis İşiten, Seda Bakan, Engin Altan, Düz Yatan filan, bu isimleri 80'lerde olsalar halleri ne olurdu ile görmeye başladık. Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben 80'leri yaşadım. Ben 80'lerde teenage'dim. Onlu yaşlarımdım ve 80'leri bol bol yaşadım. Peki size ne oluyor arkadaşlar? Size ne oluyor? Ben o 80'leri bitirebilmek için, o teenage halimden kurtulabilmek için neler feda ettim biliyor musunuz? Ömrümü feda ettim. Ve siz tekrar oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Gerçi ben de sizler için bir 80'ler resmini hazırladım. Sizlerle paylaşıyordur şu anda arkadaşlarım. Yani peki asıl soru şu. Niye 80'ler abi? Niye 80'ler? Neden insanlar kendini 1960'larda, 1910'larda veya işte ne bileyim 1453'te görmek istemiyor da 80'ler dönmek istiyor. Bu yani enteresan ve kısa bir cevabı var bunun. 1980'ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, deri ceketler var, kot pantolonlar, neon renkler, kasetler Atari salonları, analog fotoğraf grandi, işte o resimleri, dönemin işte zaten makyajı. Ah o makyaj, ah kızlar, kadınlar, şimdi 50'li yaşlarında olanlar beni dinliyorlarsa ah diyorlardır, ah o makyaj. Evet, gerçekten de o yüzden de 1980'lere görsel olarak dönmek çok kolay. Mesela 1930'lara döndüğünüzde aynı havayı, aynı etkiyi bir anda veremiyorsunuz ama 1980'lere dönmek için oynayabilecek çok şey var. Yani peki muzır bir soru geldi aklıma. Yani hiç yaşamadığınız 1980'leri özlemek, oraya doğru bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Bunu uzmanlara danıştım. Onlar şöyle dediler. Hayır, bu bir psikiyatrik bozukluk değil. Hatta ironik biçimde nostalji kelimesi 1600'lü yılların sonunda çıkmış ortaya. İlk ortaya atıldığında hastalık olarak kabul edilmiş. 1600'lerin sonunda. Özellikle evlerinden uzakta bulunan askerlerde görülen o ağır sıla hasretini tarif etmek için kullanılmış. Modern psikiyatriye geldiğimizde nostaljiyi ve sıla özlemini ruhsal bozukluk olarak sınıflandırmıyorlarmış. Günümüze yapılan araştırmalar normal düzeyde nostaljinin insanın kimlik sürekliliğini, sosyal bağlılığını ve hayatın anlamlı olduğu duygusunu, hatta iyimserliği güçlendirebileceğini söylüyor. Şimdi ama 20 yaşındaki birinin 1980'leri özlemesi ya birazcık tuhaf, kabul edin ya. Birazcık tuhaf yani. Şimdi Kristin Bacho diye bir psikoloğun yazısını buldum bu konuda. Historical Nostalgia diye, yani tarihsel bir nostalji olarak bunu algılıyormuş. Öyle anlatıyor. Kişi kendi çocukluğunu özlemiyor. Hiç yaşamadığı ve zihinde idealize ettiği bir döneme özlem duyuyor diyor. Bunu popüler kültürde kullanılan bir adı da varmış. Anemoya. Yani insanın hiç yaşamadığı bir zamana karşı nostalji hissetmesi. Tabii bu bir tıbbi teşhis değil ama bugünkü duyguyu en iyi tarif eden kavram bu. Bacho'nun o psikiyatrin araştırmalarında önemli ayrıntı şuymuş. Tarihsel nostalji kişinin bugünden memnuniyetsizliğiyle kişisel nostaljiye göre daha güçlü biçimde bağlantılı olabiliyormuş. Yani başka türlü bir ifadeyle şöyle, genç insan gerçekten 86'yı özlemiyor olabilir. Ama 2026'da eksik bulduğu bir şeyi 1986 hayalinin içine yerleştiriyor olabilir diyor. Yani aslında 1980'leri idealize ediyor. Bakın tekraren söylüyorum, 1980'leri yoğun biçimde yaşamış, teenage olarak yaşamış biri olarak size söylüyorum. 1980'lerin hiç özenilecek tarafı yok. Ya Reagan vardı, böyle dünyada insanlar birbirlerine atom bombası atacak atmayacak polemiği vardı. Ondan sonra ne bileyim, dünyayı kirletmek vardı. Kötü filmler vardı. Allah'ım ne kötü filmler vardı. O özellikle Sylvester Stallone filmlerinden bahsediyorum tabii. Yani gerçekten başka bir şey özleyin ya. Başka bir tarih özleyin. 1970'ler daha güzel mesela. Ben olsam 1970'leri, hatta ben olsam 1950'lere, o dünyanın altın çağına, her şeyin böyle bolluk bereket içinde olduğu çağları özlerdim. 1980'ler ne abi? O saçlar ne? O Allah'ım kafaya takılan havlu ne ya? Ne olursunuz ya? Neyse, şöyle bir şey de var bu arada. Şimdi enerji meselesine gelelim İsterseniz. Şöyle ki, şimdi o sahte geçmişin fiziksel maliyeti var mı? Var. Yani siz yapay zeka bir şey ürettirince hep onların bir enerji maliyeti oluyor, biliyorsunuz. Şimdi yapay zeka resimleri bulutta bir sihirle oluşturmuyor. Tabii ki veri merkezlerindeki işlemcilerde elektrik tüketerek oluşturuyor. Bunların soğutulması gerekiyor filan. Şimdi bir 80'ler fotoğrafı şu kadar elektrik harcıyor demek teknik olarak mümkün değil. Ya bunun bir sürü açmazı var, bir sürü farklı bakış açısı var ama şirketler her üretimin gerçek enerji tüketimini açıklamıyor. Ama modeller arasında da ayrıca büyük farklar var. Şöyle, dünya genelinde böyle yapılan bir araştırma, kapsamlı bir ölçüm var. Carnegie Mellon yapmış bu araştırmayı. 1000 üretim başına ortalama 2.9 kilowatt saat elektrik tüketimi söz konusuymuş. Yani bu nedenle işte 2.9 kilowatt saat rakamını bugünkü ChatGPT'nin ortalama tüketimi olarak, referans tüketimi olarak göstermemiz mümkün. Şimdi buradan yola çıkacak olursak mesela rakamlar çıkarttım ben. 5 milyon paylaşım, yaklaşık 20 milyon görüntüleme, yaklaşık 50 megawatt saat civarında elektriği ortaya çıkarttığını söylüyor. Bu da yaklaşık 24 Türkiye hanesinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğu yine belirtilmiş. OpenAI ChatGPT'ye bakıldığında ilk hafta 130 milyondan fazla kişinin 700 milyondan fazla görsel ürettiği açıklanmış. Aynı 2.9 watt saatlik deneysel ortalamayı buna uygularsak 2 gigawatt saat elektrik elde etmiş oluruz. Bu da 2400 kilowatt saatlik yıllık tüketim varsayımıyla yaklaşık 850 hanenin elektriği anlamına geliyormuş. Aslında yani yaptınlar ya, çakta bir şey değil diyoruz ya, ama işte Hani dünyayı koruyoruz, her şeyden koruyoruz filan. Neyse ama bunu, bu konuyu böyle bir popüler kültür malzemesi olarak nereden çıktı, nasıl çıktı, aslında nedir, sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalıştım efendim. Şimdi neredeyse bir popüler kültür malzemesi haline gelmiş milenyum matematik problemine geçelim. Çok enteresan bir konu. Gerçekten son iki gündür dünya bununla çalkalanıyor. Twitter bununla çalkalanıyor. İnsanlar bu konuyu anlayabilmek için matematik öğrenmeye başladılar. Dünyaya bakmaya başladılar. Çok enteresan bir konu. Hadi bu konuya girelim. Şimdi OpenAI matematiğin en ünlü çözülmemiş sorularından biri olan Navier-Stokes Millennium problemini yapay zeka ile çözdüğünü açıkladı. Ortalık birbirine girdi. Eğer yaklaşık 100 sayfalık ispat bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanırsa, bu yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Yapay zekanın insanlara yardımcı olan bir araç olmaktan çıkıp kendi başına yeni matematik üretebildiğinin bugüne kadarki en güçlü örneklerinden biri olacakmış efendim. Gerçekten çok önemli bu. Şimdi haberi şimdiden bilimsel başarıdan çok daha büyük bir tartışmaya doğru dönüşmesi durumu söz konusu. Ben biraz ona da gireceğim. Hatta araştırma hattında bir çalışıyor. Aslında Türk ve Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Matematikçi Levent Alpöge New York Üniversitesi'nden Tristan Buckmaster'la OpenAI'nin kendi çalışmalarından haberdar olduktan sonra milyonlarca dolarlık hesaplama gücüyle aynı yola girdiğini söylüyor. OpenAI ise yayınlanmamış çalışmalarına doğrudan erişmediğini savunuyor. Bu da böyle. Şimdi Navier-Stokes 2000 yılında Clay Mathematics Institute tarafından seçilen 7 milenyum probleminden biri ve çözene 1 milyon dolar ödül vaat ediliyormuş. Denklemler suyun ve havanın genel olarak akışkanlarının hareketini tarif ediyormuş. Mesela uçak kanatlarının çevresindeki hava, borulardaki su, atmosfer hareketleri, damarlarımızdaki kanın akma matematiği filan farklı uygulamaları. Fakat milenyum problemi bu denklemleri kullanabiliyor muyuz sorusu değil. Onları zaten her gün kullanıyoruz. Asıl soru, üç boyutlu bir akışın matematiksel tekillik oluşturup oluşturmayacağı. Yani OpenAI ikinci olasılığı kanıtladığını, yani düzgün bir dış kuvvet altında Navier-Stokes çözümünün patlayabildiğini söylemiş. Bu da Clay'in kabul ettiği resmi çözüm yollarından bir tanesiymiş. Şimdi bu matematiğin gerçek hayatla ilişkisi düşündüğümüzden çok daha doğrudanmış. Mesela yapay kalpler ve kalp destek pompaları tasarlanırken Navier-Stokes denklemleri kullanılıyormuş. Bakın düşünün, yapay kalpten bahsediyoruz. Araştırma cihazın içinde kanın hangi hızla aktığını, hangi bölgelerde girdap oluşturduğunu ve yüksek kayma geriliminin kan hücrelerini parçalama, yani hemoliz ve pıhtılaşma riskini artırıp arttırmadığını bilgisayar ortamında hesaplamaya çalışıyorlarmış. 2025'te yayınlanan bir çalışma doğrudan mekanik bir kalbin içindeki kan hareketini Navier-Stokes denklemleriyle modellemiş. Daha eski kalp pompası çalışmalarında bu tür hesaplamaların fiziksel prototip sayısını azaltıp tasarım süresini yıllardan aylara indirebildiğini göstermiş. Ama burada abartmamak gerekiyor, onu da söyleyeyim. OpenAI'nin ispatı yarın daha iyi bir kalp, yapay kalp üretmeyecek. Bir dakika, bir sakin olun orada. Ama mühendisler denklemleri zaten sayısal olarak çözebiliyor. Kazanım olan şey şu, yani bizim burada kazandığımız şey, akışkan davranışının matematiksel sınırlarını daha iyi anlamaya başlayacağız ve uzun vadede simülasyonların teorik temellerini güçlendireceğiz. Çok önemli bir şey bu. İleriye doğru atılmış çok iyi bir adım. Şimdi hikayeyi biraz Türkiye açısından bakalım. Niye? Orada bir isim geçiyor. Levent Alpöge. 1992'de Long Island'da doğmuş. Hem Türkiye hem Amerikan vatandaşı. Harvard'da matematik lisansını almış ve 4 ortalamayla, yani 100 üstünden 100 diyebiliriz buna, en yüksek dereceyle tamamlamış. Aynı dönemde bir de üstüne yetmemiş fizik lisansı almış. Cambridge'in ardından Princeton'da Fields madalyalı Manjul Bhargava'nın öğrencisi olmuş. Matematik doktorası yapmış. Yetmemiş, Harvard's of Fellow, Junior Fellow seçilmiş. Yani içinden geçtiği üniversitelere bakar mısınız? Harvard, Cambridge, Princeton filan. Abi ne yapıyorsun? Neyse. Adına bir asteroid onun adı verilmiş hatta. 25.898 Alpöge diye bir asteroidi varmış, onun adına adını verildi. Kendisi bugün antropikte çalışıyor deniyor. İlginç olan, kariyerinin büyük bölümünü klasik matematikte geçirmiş olmasına rağmen GPT-4'ün ortaya çıkışından sonra yapay zekayı insanlık tarihindeki en ilginç gelişme olarak görmüş ve yeniden bilgisayar bilimine yönelmiş ve kendi kişisel sayfalarında bunları anlatmış. Şimdi ne oldu bunlara diye soracak olursanız hemen o esas polemik noktasına doğru ilerleyelim hep birlikte. Alpöge ile Buckminster yaklaşık bir yıldır bu problemin üstünde çalışıyorlarmış. Ağustos ortasında önemli bir kırılma yaşayıp düzgün dış kuvvet altında Euler-Busnesque ve başka akışkan denklemlerinde sonlu zamanda tekillik oluşturabileceğini göstermişler. Yani bir noktaya getirmişler bu işi. Çalışmalarını Claude Codex ve başka AI modelleriyle geliştirmişler ve Lean isimli bilgisayar destekli ispat sistemiyle doğrulamışlar. Şimdi Fields madalyalı Terence Tao onların sonucunu heyecan verici bir ilerleme olarak değerlendirirken yönetim Navistoks'a kadar uzatılmasının artık oldukça mümkün olduğunu söylemiş. Yani daha ilerlere, yani Navistoks orada daha ilerideki bir seviye olarak duruyor. Tao'nun yaptığı başka bir vurgu önemliymiş. Neymiş bu? Matematikte asıl değer yalnızca bir problemin üzerine çözüldü damgası vurmak değil. Neden çözüldüğünü anlamamızı sağlayacak yeni fikirler geliştirmek diyor. İşte tam bu noktada OpenAI devreye girmiş. Şirket Alpöge ve Buckminster'ın çevresinde büyük bir gelişme olduğuna ilişkin söylentileri duyduktan sonra 1 Eylül'de kendi henüz yayınlanmamış güçlü modelini bütün açık milenyum problemlerini yönettiğini açıkça kabul etmiş. Navistoks için yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanını aynı anda çalıştırmış. 2.7 milyon mesaj ve yaklaşık 130 milyar çıktı token'ı üretilmiş. Çözüm 88 saatte bulunmuş. GPT-6 Astra ile Lean formalizasyonu yaklaşık 17 saat sürmüş. OpenAI araştırma yöneticisi Mark Chen hesaplama maliyetinin milyonlarca dolar olduğunu söylemiş. Yani o yapay zeka ile çaktık artık, 1 milyon dolar bizimdir demek çok mantıksız. Çünkü zaten oraya harcadıkları para 10 milyonlar seviyesinde. Yani milyarlarca token diyoruz, gerçekten de iyi para bu. Şimdi burada işte matematik tarihinde ilk, belki de ilk kez bir problemi çözmek için yalnızca dahi bir insanın yıllarca düşünmesi değil, aynı anda çalışan binlerce yapay araştırmacının devasa hesaplama bütçesi belirleyici hale gelmiş. Şimdi matematik dünyasının tepkisi burada ikiye ayrılıyor. Bir tarafta bunun yapay zekanın bilim yapabilme kapasitesinde gerçekten yeni bir eşik olduğunu düşünenler var. Yani mesela bu demin bahsettiğim, ismini bahsettiğim Tao daha genel olarak yapay zeka sayesinde matematiğin kıtlığından ispat bolluğuna geçebileceğini söylüyor. Çok önemli bir laf bu. İspat kıtlığından ispat bolluğuna geçmek. İnsanların yıllarca uğraşacağı yüzlerce yaklaşım makineler tarafından paralel biçimde denenebilir ve matematikçilerin görevi doğru fikirleri seçmek, anlamlandırmak ve genelleştirmek haline gelebilir diyorlar. Diğer tarafta, İşte hemen diğer tarafa geçelim, ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi Clay Mathematics Institute henüz problemi çözülmüş ilan etmemiş. Bunu söyleyelim. Yani tamam, bana bir şey söylüyorsun ama ne çözdün diyor. Çünkü bağımsız matematikçilerin ispatı ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyormuş. Mesela matematikçi John Cook diye birisi varmış. Diyor ki dikkat çektiği gibi popüler haberlerdeki AI Navier-Stokes denklemini çözmeyi başardı ifadesi yanıltıcı diyor matematikçiler. Bu denklemler onlarca yıldır bilgisayarlarda zaten sayısal olarak çözülüyor. Milenyum problemi çok daha soyut bir matematiksel düzenlilik sorusu diyor. İşte daha da büyük bir tepki var aslında. Daha da büyük tepki şu: yapay zekanın kendisine değil, yapay zeka şirketlerinin bilimsel araştırmadaki yeni gücüne yönelmiş. Şimdi Alpöge, bizim Levent'le Buckminster çalışmalarının taslakları aylar boyunca Codex'e yüklenmiş. Yani yapay zekanın erişebildiği yere, yapay zekanın bizzat kendisine yüklenmiş. Şimdi bakın, burada çok önemli bir yere gidiyoruz. OpenAI çalışanlarının veya araştırma ajanlarının bu özel belgelere erişmediği belirtilmiş. Ama İkirinin OpenAI ürünlerini kullanmasından elde edilmiş kimliksizleştirilmiş verilerin modelin genel gelişimine katkıda bulunmuş olmasından tamamen dışlanamayacağı söyleniyor. Yani siz atıyorum bilgisayarınızla bir iş yapıyorsunuz. Bilgisayar firması sizin yaptığınız işi bir adım öteye götürüyor. Abi olmaz ki böyle bir şey. Ya ben parasını verip senden hizmet alıyorum ve bunu yapıyorum. Sen benim yaptığım işi bayağı kelimenin tam ve her anlamıyla çalıyorsun. Ya burada OpenAI çalmadığını nasıl ispatlar bilmiyorum. Ha Levent Alpöge ve işte arkadaşı Buckminster çalındığını nasıl hesaplar onu da bilmiyorum. Onu nasıl kanıtlarlar onu da bilmiyorum. Ama burada sakat bir şey var. Bir şeyler yanlış. Bu yanlışın bir an önce ortaya çıkması lazım. Yani iş şeye kadar gidiyor. Yani Deep Blue mesela 1997'de Kasparov'u yenmişti. Bu bilgisayar oyunlarının icat ettiği oyunu insandan daha iyi oynayabilen bir şey vardı. Yani burada şimdi mevcut durumda başka bir şey var. Adam literatür okuyor yapay zeka. Hipotez üretiyor. Binlerce olasılığı paralel olarak deniyor. On binlerce ajan eş zamanlı olarak çalışıyor filan. Yani hani matematiğe yardımcı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu bize şöyle bir şey gösterdi. Zorlu işlerin altından yapay zekaya bir şekilde kalkmayı bilecek. İnsanlar olmadan da bunu yapmayı bilecek. Zaten sonraki haberlerde size bununla ilgili çok enteresan veriler okuyacağım ama şimdi bir şarkı arasına gidelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Hatta acaba 80'lere mi gitse diye düşünmüyor değilim. Arkadaşlar az önce onu fısıldadılar kulağıma. Hadi bir dinleyelim, ardından beraber olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra arka planda Sherry Sherry Lady'yi dinlediniz efendim. Yani bakın 80'lere dönmek isterken, 80'lere gitmek isterken 80'lerde Modern Talking gibi grupların olduğunu da unutmayın. Döndüğünüz yerde onlar var. Böyle adamların o kadar rutini vardı ki böyle bir şarkıyı düzgün düzgün söylüyorlar sonra da ince sesle söylüyorlar. Şeri şeri şeri şeri de sonra da şeri şeri neydi diye bir ton inceltip söylüyorlardı. Saçlar, Allah'ım o saçlar, ah o saçlar. Gitmeyin 80'lere, gerçekten 2020'ler çok güzel. Fıstık gibi, internet var, yapay zeka var, her şey var. Gitmeyin 80'lere. Neyse ya, AIDS çıktı ya 80'lerde, öyle söyleyeyim size. Gittiğiniz yerde bu var yani. Hani bir yere gidecekseniz orası değil ya. Neyse. Hadi o zaman haberlerimize devam edelim. Şimdi bu şeyde en son matematik probleminin çözümünde fark ettiyseniz size biraz ChatGPT'nin yeni ve son modeli 6 Astra'dan bahsettim. Şimdi Astra geldi, hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlıyor. Henüz bana sıra gelmedi ama bekliyorum sırada, kapıda böyle bekliyorum. Hadi abi bir an önce verin bana diye. Benim planımda var çünkü Astra. Neyse biraz ondan bahsedelim istiyorum size. Ne yapar, ne eder, dünyamıza nasıl katkıda bulunur, işe yarar mı, şirketinize ya da evinize almak ister misiniz diye. Hadi bakalım şimdi. OpenAI'ın iddiasına göre son yılların en iyi modeli diyor ChatGPT Astra için. GPT 6 Astra. Astra diyelim bundan sonra da. Neyse. Şirket model için yalnızca biraz daha iyi ChatGPT ifadesini kullanmıyor. Başka bir şey diyor. Şimdi OpenAI başkanı Greg Brockman bunu yapay zekada yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini, hatta geriye dönüp bakıldığında yapay genel zeka, yani AGI, onu size söyledim, insan zekasına yakın yapay zekanın başladığı modellerden biri olarak görülebileceğini söylüyor. Şimdi tabii bu OpenAI'nin, yani satıcının iddiası. Şeye baktığınızda, mesela telefon satanlara baktığınızda, bizim telefon uçar kaçar filan öyle diyorlar ya, ya da bizim araba hiç benzin yakmaz, hatta benzin bulup size getirir parasını alırsınız filan, böyle şeyler söylüyorlar ya. ChatGPT de diyor ki bu genel yapay zeka. Denemedim, o yüzden de ha demek durumundayız şu anda. Denemediğim şey için ne diyeyim ben size. Şimdi önce isim karmaşasını bir çözelim. Modelin adı GPT 6 Astra. Yani OpenAI'ın API'ında geliştiricilerin kullandığı model doğrudan bu adla bulunuyor. Şimdi ChatGPT'nin normal sohbet ekranında Astra'nın daha yüksek hesaplama kullanan sürümü GPT 6 Pro ismiyle karşınıza çıkıyor. Yani Astra'yı orada görmeyeceksiniz. GPT 6 Pro diye göreceksiniz. Önünüze geldiği zaman, henüz gelmemiştir diye düşünüyorum. ChatGPT 6 Astra diye konuştuğumuz şey aslında GPT 6 ailesinin temelindeki Astra modeli. Yani OpenAI'nin mevcut belgelerine göre Astra ChatGPT Word ile Codex'te daha geniş, yani normal ChatGPT sohbetleri ise daha sınırlı bir plan içinde dağıtılıyor. Bunu yine cebimizde tutalım. Şimdi Astra'yı önceki modellerden esas ayıran şey sohbet, muhabbet değil. Onu ben size söyleyeyim. Ya bunun da muhabbeti hiç tutmadı, bu kadar para verdik falan diyecekseniz demeyin öyle. Şimdi ChatGPT 5 ve 5.6'yı kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben kullanıyorum ve çok yoğun kullanıyorum. Bugün yine sabaha kadar kullanmak durumunda kaldım. Neyse. Şimdi orada yapay zekayı çoğunlukla bir şey sor cevap versin mantığıyla kullandık. Yani öyle çalışıyordu. Astra'da OpenAI'nin asıl hedefi bir iş ver, gidip yapsın diye bakacağız. Aradaki zihniyet dönüşüm farkını bile anlıyorsunuz değil mi? Çok acayip bir şey olacak bunu. Yani bunu tabii nasıl yapacağız? Bunu bir iş vermek için aslında sizin de o işi biliyor olmanız lazım. Yani şöyle bir şey, mesela bana bir kitap yaz, aşk romanı içinde herkes öpüşsün. Şimdi gidip yazar mı? Yazar. Ama ortaya çıkan şey kitap olur mu? Bence olmaz. Bence olmaz yani. Model tarayıcıyı kullanıyor, programları açabiliyor, formları doldurabiliyor, CRM kayıtlarını güncelleyebiliyor, takvimi düzenliyor, web araştırması yapıyor, hazırladığı metni belgeleri aktarabiliyor, verileri inceleyip grafik oluşturuyor, web sitesi hazırlıyor, test ediyor, yazılım kuruyor. Şu ana kadar saydıkları benim teker teker değişik uygulamalara yaptırdığım şeyler. Eğer bunların hepsini bana yapabiliyorsa ben onu omzuma alırım. Hatta belki de diğerlerini kapatıp bütün paramı, kredimi buna kullanırım. Ben size söyleyeyim. Şu anda 100-200 dolar aralığında çok çalışıyor, deniyor. Ama 100-200 doları şu anda bir yere gömmek çok delikanlılık Türkiye'nin bugünkü şartlarında. Neyse, özellikle bir gazeteciyseniz. OpenAI'nin verdiği performans rakamlarında şeyler deniyor. Mesela bilgisayar kullanma yeteneğini ölçen OS World 2.0 testinde ChatGPT 5.6 sol, %65.7 başarı elde ederken Astra %72.6 başarıyla çalışıyormuş. Şimdi mesela şöyle bir şey. Testlerin simülasyonlarında ChatGPT 5.6'nın yaklaşık 75 dakikada tamamladığı testi Astra 40 dakikada tamamlıyormuş. Ya mesela bende şey var, öyle belgelerle uğraşıyorum ya, böyle yoğun belgeleri derliyorum, tasarlıyorum falan ve onların içinde mesela şöyle şeyler çıkıyor karşıma. Mesela bir belgeyi oluşturmam, grafikleriyle vesaireyle uğraştırmam 22 dakika sürüyor. Ha dedim ya size, gece sabaha kadar oturuyorum diye. Ben böyle yanımda bir sürü şeyler, açık pencereler, her birinde sizler için işte ne bileyim spor, sanat, bilmem ne falan hepsini, hatta bunun haberleri, onları derliyorum değişik yerlerden. Bunun hızlanıyor olması benim için çok büyük bir avantaj. Muhtemelen sizin için de öyledir. Bu arada başka, ekranda nereye tıklanması gerektiğini ölçen Screen Spot Pro testi de varmış. Burada 5.76.9'da kalırken Astra %92.7'ye ulaşıyormuş. Bunu ben nerede kullandım size söyleyeyim. Kullandım yani, gerçekten de. Şöyle bir şey. Mesela dedim ki ya ben YouTube kanalında bir sürü şeyler attım. Şarkılar, türküler atıyorum. İşte ne bileyim romanlar, hikayeler atıyorum. Bunların mesela insanlar tarafından daha çok tıklanmasını sağlayacak bana yöntemler söyler misin dedim. Bir sürü yöntem saydım. Peki dedim, bunların şunu işte şunu şuraya tıkla, bunu buraya tıkla, şuradan git buraya gel falan diye bana bir sürü bir şey anlattı. Dedim ki yani bunların içinden çıkmama imkan yok. Ben içeriğe odaklı bir insanım. İçeriği nasıl daha güzel satacağımıza, paketlemeye odaklı bir insan değilim. Bunları sen yap dedim. Aa olur dedi. Nasıl olur dedim, benim böyle elim ayağım titredi. Ya yaparım ben tabii, ayıp ettin dedi. Ayıp ettin demedi tabii de, neyse. Ve gitti kendi kendine benim ona verdiğim yetkilerle açtığım tarayıcı ekranında tık oraya tıkladı, tık bunu sürükledi, tık üstüne bilmem ne yazdı. Aa benim YouTube kanalı bir anda durup dururken çok daha güzel, çok daha güzel paketlenmiş bir hale geldi. Mükemmel bir işti. Şimdi bunu daha hızlı, yani %25-30'a yakın daha hızlı yapabilecekse süper bir şey. Tabii burada esas önemli olan nokta da şu. Şimdi 5 saatte bir o size verdiği şeyler bitiyor ya. Yani mesela bir kitap yazma işinden ben size bahsedeyim. Mesela 100 sayfalık bir yazıyı işlediğinizde hani şunları düzelt, bunları al, bunu sıralamaya koy falan diye. Mesela 100 sayfalık bir kitabı benim 5 saatlik şeyim bitiriyor. Yani 5 saatlik kullanımım 100 sayfalık kitapta hemen bitiyor. Ve bunda yaklaşık 25-30 dakikada bitiriyorsunuz hızlı olunca. Şimdi esas olan bize orada daha çok token vermeleri. Yani bunu mesela ne bileyim 100 sayfalık değil, 300 sayfalık şey mesela 5 saat sürmesi. Bunu yaparlar mı bilmiyorum ama işte bunun için de bizi sürekli daha fazla para vermeye doğru itiyorlar. Diyor ki bana, abi zaten 20 dolar veriyorsun, bastır 200 doları, bak ben sana neler yapıyorum var ya, kralını yaparım diyor. Yiyecek miyim bunu bilmiyorum. Yiyebilir miyim? Hayır, yiyemem. Öyle söyleyeyim size. Yani bir yapay zekaya ayda şu anda 200 dolar verebilmek çok büyük delikanlılık. 200 dolar kaç para yapıyor? 10 bin lira mı yapıyor? 5 bin lira, 5 bin lira yapıyor. Evet. Neyse. Astra çok pahalı. Şu andaki herkesin, kullananların söylediği şey şu. Astra çok pahalı. Çok hızlı. Ama çok hızlı olduğu için de çok pahalı. Neden? Çünkü diye böyle içine çekip bitiriyor sizin bütün tokenları. Yani bütün o kullanım haklarınızı hop diye alıyor götürüyor. Ya bu yüzden de çok pahalı. Ha yani bir şeyi siz verdiğinize 3 günde yapınca daha mı ucuz oluyor? Hayır, olmuyor. Ama işte belirli işleriniz varsa onları halletmek için. Ya çok kararsızım orada. Gerçekten çok kararsızım ama deneyeceğim. Gerçekten de size denediklerimi atacağım ve hangi yollardan gittiğimi de size söyleyeceğim. O zaman hadi bir 80'ler parçasına daha gidelim mi ya? Hep birlikte şöyle böyle ellerimizi havaya kaldırıp oy, vuri vuri vuri diyelim. Hadi birazdan birlikte olacağız efendim.

All the night is my world dedi Laura Branigan rahmetli. Gerçekten de Self Control şarkısı 80'leri çok iyi paketleyen, çok iyi anlatan bir şarkıydı. Klipleriyle, şarkıcısıyla, şarkıdaki saç modelleriyle, her şeyiyle, ışıklarıyla, renkleriyle. Efendim toprağınca yaşasın. Şimdi şu şey konusunu bitirelim ya. Astra konusunu bitirelim. Astra ne yapıyor? Mesela size diyor ya $100 vereceksin. $100 haftada 50 tane mesaj atabiliyorsunuz ona. Mesaj derken araştırma konusu verebiliyorsunuz. $200 verirseniz 100 tane araştırma konusu verebiliyormuşsunuz. Bizim $20 modellerde bir tane verirlerse öpüp başıma koyacağım. Hayırlısı diyoruz çünkü orada. Ama yani nasıl araştırma yaptığında görmeyi hakikaten istiyorum. Yani mesela öyle bir araştırma çıkartır ki adamın çıkar arttığı araştırmadan ortaya bir kitap çıkar. Olur olur yani. Ha $100 bir tane kitap yaptırdım abi, daha ne olsun diyorsanız da neden olmasın yani. Bakalım bunların hepsini göreceğiz. Şimdi isterseniz biraz şeye, bugüne gelelim. Bugün ne var? Akşam Apple Fanboy Bayramı var. Neden? Çünkü Apple akşam Türkiye saatiyle 8'den itibaren işte en önemli etkinliklerinden birini yapacak ve burada yeni işte iPhone'ları vesaireleri tanıtacak. Herkes böyle evinde duvarlarına şeyler astı, bayram dışarıya bayraklar asıldı filan. Herkes bunu bekliyor. Apple fanboylar bunu bekliyor. Ben Apple fanboy miyim? Telefonlar anlamında değil ama bilgisayar anlamında evet. Bilgisayar ne çıkartırsa, ne söylerse iyi söyler diyenlerdenim, PC kullanamayanlardanım. Onu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi şöyle, bu akşamki etkinliğin önemli tarafı ne? Tim Cook biliyorsunuz CEO'luktan ayrıldı, bunu size söylemiştim. Yerine John Ternus geldi. John ilk defa sahnelere çıkacak ve as solist olacak. Bakalım nasıl yapacak bu işi. Daha önce çıkmıştı tabii, etkinliklerde onu görmüştük ama tabii as solist olarak çıkmamıştı. Yanlış, üvertür şarkıcı olarak çıkmıştı. Bakalım şimdi ne yapacak? Şimdi bu akşamki beklenti şu. iPhone Ultra ve iPhone Duo diye anılan iki katlanabilir iPhone çıkartacaklar. Yani iPhone epeydir beklenen, kendisinden beklenen ama bir türlü o taraflara gitmedi. Katlanabilir dünyasına girecek. Tabii ki şey diyecek. O katlanabiliri ilk biz yaptık arkadaş. Yani 10 yıldır var bu katlanabilirler diyeceğiz ama Apple fanboylar bizi dinlemeyecek tabii ki. Katlanabilir dünyasına girecek. 7.7 inçlik ekrana 5.3 ve 5 inç civarında dış ekrana sahip olması bekleniyormuş. Böyle katlanınca, açılınca bayağı tablet kadar büyük bir şey oluyor neredeyse. Şey diyorlar, Apple'ın o menteşe dayanıklılığı ve ekran kat yerinin mümkün olduğunca görünmez hale getirmeye odaklandığı belirtiliyormuş. Bu önemli. Yani ucuz bir Apple denemesi beklememek gerekiyor diyorlar burada. Ürünün 2000 dolara satılacağı söyleniyor Amerika'da. Amerika'da 2000 dolara satılan şey. Türkiye'de kaça satılır? Bekliyorum sizden cevabınızı, şaka ya, beklemiyorum. 4000 dolar çarpı 2 diyeceksiniz çünkü ülkemiz Apple'dan daha fazla para kazanmak istiyor telefon üstünden. Apple bunun üstünden mesela atıyorum $200 kazanıyorsa biz $2000 kazanıyoruz. $2000'lık ürünün üstüne lap diye $2000'lık vergi de biz koyuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu ürünün satışını 200 bin liranın altında beklemeyin bence. Yani 183.600 lira da olabilir ama büyük bir ihtimalle 200 bin liraya satılacak bu katlamalı iPhone. Eğer dedikleri gibi 2000 dolara çıkarsa Amerika'da. Bu bağlamda da belki Amerika'dan bunu almak hakikaten uçak parasını size bedavaya getirebilir. Yani çünkü 2000 dolar daha ucuz alacaksanız, burada Türkiye'de kaç para veriliyor şu anda? 20-30 bin lira mı 50 bin lira mı ne veriliyor galiba telefonu Türkiye'ye sokup pasaportunuza yapmak için? Yani 70 bin lira kazanıyorsanız uçak parası bedavaya geliyor olabilir. Hele yanınıza iki tane telefon getiriyorsanız, iki kişi için getiriyorsanız, bir de orada kalma parasını da bedavaya getirmiş olursunuz. Ne acayip dünya ya, bakar mısınız? Yani telefon kullanacağım diye bir telefonda ülkemizi almak ne kadar güzel bir şey değil mi? Bakın, bir telefon kendime, bir telefonda tepeye alıyorum diye böyle gidiyorsunuz. Mükemmel bir şey.
Kim istemez ki bunu? Dünyadaki ülkeler neler kaçırdıklarını bilmiyorlar. Benim o telefonu bir tane de devlete alırken ki iç huzurumu, mutluluğumu tahayyül etmesine imkan yok bir Norveçlinin, bir İspanyolun, bir Almanın. Evet. Neyse efendim, geçelim bunları. Yani evet. Geçtik başka haberlere. Şimdi Jacob Coxon diye bir abi var. Bu abiden biraz bahsetmek istiyor size. Bu abi bu hafta çok konuştu. Çok enteresan şekilde manşetlere çıktı ve herkes manşetine çıkarttı. Kimdi o ya diyeceksiniz. Çünkü o kadar çok gördünüz ki bu adamı sosyal medyadan. Jacob Coxon deyince hatırlamıyor olabilirsiniz. Şimdi bu adam sosyal medyada Anthropic'in yapay zeka güvenlik başkanı istifa etti diye aktarılan adam. Ama aslında Anthropic Alignment'ın başkanı değil. 27 yaşında Cambridge'de matematik okumuş. 3 yıl önce OpenAI ve ardından Anthropic'te özellikle büyük dil modellerini ön temel eğitim süreçlerini yöneten, pre-training yaptıran teknik bir araştırmacı abimiz. OpenAI'nin GPT-4o ve 4.5 çalışmalarında cidden adı geçmiş. Bu nedenle sıradan da bir çalışan değil ama Anthropic'in güvenlik politikası yöneten kişi olarak sunmak da bu adama yanlış bir kere, onu söyleyelim. Şimdi 9 Eylül'de Anthropic'ten ve bütünüyle yapay zeka sektöründen ayrıldığını açıkladı bu adam. İki şirkete de, yani OpenAI'ye de Anthropic'e de çok ağır bir suçlama yöneltti. Neydi bu suçlama? OpenAI ile Anthropic'in kendi kendini geliştirebilen süper zekaya doğru yarıştığını, bu yarışla hayatlarımız üzerine kumar oynandığını söyledi. Hayatlarımız üstüne kumar oynuyor yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic. Aklımıza tutalım bunu. Cox'una göre yakında ortaya çıkacak sistemler insanüstü seviyede siber saldırılar gerçekleştirebilecek diyor. Bilimsel alanlarda çok hızlı ilerleme yaratabilecek ve gerçek dünyada para, bilgisayar, insanlar ve başka kaynakları kullanabilecek ajanlara dönüşecek diyor. Ama manşetlerde işte yapay zeka 2030'a kadar hepimizi öldürecek cümlesi onun söylediği bir şey değil. Böyle bir şey söylemedi. Uydurmayın. Ya adam acayip acayip şeyler söyledi ama bunu söylemedi. Coxon yapay zeka geliştiren insanların önemli bir bölümünün bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine gerçekten inandığını söylüyor. Yani kesin bir tahmin değil, onun inancı, risk algısını anlatıyor adam. Wall Street Journal'a daha somut ve daha radikal bir kişisel öngörü vermiş. 2027 sonuna doğru en agresif senaryolarda işlerin kontrolden çıkmış olabileceğini söylüyor. Bu da tabii ki bilimsel bir şey değil. Yani böyle olacak, şöyle olacak, böyle olacak değil. Yani ikizler burcu bugün daha mutlu yaşayacak falan demek gibi bir şey aslında. Biraz daha bilgiye dayalı. Şimdi Coxon'un en çarpıcı iddiası oradaki işte terminatörler, katil robotlar falan değil. Şirketlerin davranış biçimleri. OpenAI'daki birçok kişinin medeniyet ölçeğindeki tehlikeyi yeterince içselleştiremediğini söylüyor. Anthropic'te ise risklerin çok daha iyi anlaşıldığını ama şirketin başkası sorumsuzca yapacağına önce biz sorumsuzluk yapalım mantığına sıkıştığını söylüyor. Ona göre bir özel şirketin Slack kanalında birkaç yönetici ve araştırmacının insanlıktan daha zeki bir sistem geliştirip geliştiremeyeceğine dair karar vermesi kabul edilebilir değil. Yani bu adamlar oturuyorlar, chatleşiyorlar karşılıklı. İnsanlığı daha hızlı, daha geçecek bir şey yapalım mı? Bilmem yapalım mı? Yapalım bence filan. Yani abi siz kimsiniz ya? Durun bir sakin olun diyor. Jacob abi çok haksız değil. Teknik olarak çok haksız değil. Yani bunun bilimselliği var, devletleri var, felsefesi var. Abi size mi kaldı ya? Ey Anthropic, ey OpenAI. Yani lütfen bir sakin olun diyor John Coxon. Şimdi söylediklerinin gerçek hayatta bir dayanağı var mı konusunu biraz araştırdım. Yani evet var. Ama yani Coxon'un söylediği kadar da değil. O kadar da abartmayalım. Neyse şöyle. 2026 yazındaki o Hugging Face olayı vardı. Hani bilgisayarı salıyorlar, yapay zeka gidiyor oradan birilerinin sitesini hackliyor, getiriyor falan. Şimdi yani kendi haline bırakınca bunların nasıl kontrolden çıkacağını hep beraber gördük zaten. Bunu bizzat yaşadık. Şimdi yapay zeka bilinçlendi ve kaçmaya karar verdi ama gelmediğini size daha önce de söylemiştim. Yani bilgisayara diyorlar ki bunu yap bakalım, yapabilecek misin?
Onlar düşünüyor ki bilgisayar oradan hesap yapacak bilmem ne, ama bilgisayar şunu hesaplıyor. Diyor ki abi ben gidersem adamların sitesini hacklersem, oradan dataları çekip buraya getirirsem bunu zaten halletmiş oluyorum. Niye hesaplayarak abi, bu daha kolay diyor ve onu yapıyor. Şimdi dolayısıyla neymiş? Siz sadece programlama öğretmeyecekmişsiniz. Siz mesela şey öğreteceksiniz yapay zekaya, ahlak, etik, değerler filan, bunları vermelisiniz yapay zekaya. Yani şimdi mesela bir çocuğa gidip derseniz ki çok zengin olman lazım, zengin olman lazım, çocuk aklından şunu geçirebilir: çok çalışayım, işte ne bileyim dershaneye gideyim, üniversiteye gideyim, oradan bilgiler alayım, bir şirkete CEO olayım, oradan kendi şirketimi açayım filan yollarını da düşünebilir. Ama diğer taraftan gideyim bir banka soyayım, oradan aldığım parayla mafya tutayım, pis sakal bırakayım ve dünyanın içinden geçeyim de diyebilir. O yüzden sizin önce yapay zeka ve çocuklarınız da dahil olmak üzere etik, ahlak ve değerleri öğretiyor olmanız lazım. Yani başkasının sitesini hackleyemezsin arkadaş demeniz lazım. Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bu yapay zeka ile beraber aslında kötü olan şeyleri biz tanımlamadığımız için yapmaması gereken şeyleri teker teker anlatmak zorundasınız. Şimdi insanları düşünün. Eski insanları düşünün. Bugünün insanlarını, Türkiye'yi düşünmeyin. Eskiden şöyle bir şey vardı. İşte benim Kemal Sunal seyrederdik, Münir Özkul seyrederdik vesaireleri seyrederdik ve bunlar bize iyi ve kötünün ne olduğunu anlatırlardı. Yani başkasının önüne geçip otobüse binmemek, işte ne bileyim birisinin parasını çalmamak, stok yapmamak, işte ne bileyim başkasının işine, işte güzelliklerine göz dikmemek filan. Biz bunları böyle öğrendikten sonra biz iyi ile kötünün arasındaki ayrımı çok net öğrenebilirdik. Ama bugün bunların hepsi karma karışık oldu. Yani çalıyor ama çalışıyor da mantığı çıktı ya, işte bu yapay zekayı da sirayet ederse o zaman patladık. Coxon abi, Jacob abi biraz bunu söylüyor bize. Yani biz iyi ile kötünün ne olduğunu anlatamadığımız sürece ve kendini geliştiren ve kendini düzeltebilen bilgisayarlar, sürekli sizin önüne engel koyabileceğiniz, bütün engelleri aşacak olan bilgisayarlar, yapay zekalar üretirsek orada patlarız diyor. İnsanlık ölecek derken bunu kastediyor. Peki kendi kendini geliştirebilen bilgisayarlardan bahsettik ya da yapay zekalardan bahsettik. Şu anda var mı? Şu anda bu anlamda yok. Evet, yani bugün modeller kod yazıyor, yeni modeller için eğitim verisi hazırlıyor, araştırma yapıyor, İşte başka modellerin eğitiminde görev alıyor filan böyle. Ama yapay zeka kendisini inşa etmeye başlarken ifadesini antropikte kullandılar mesela. Ama yani biraz yutkunarak kullandılar. Hani sanki şu anda böyle bir şey var, kesin var önümüzde falan denmiyor. Ya dolayısıyla şöyle düşünmek gerekiyor. Yapay zeka, yapay zekanın geliştirilmesine yardım ediyor. Yani mesela siz 5.6 modelini yapıyorsunuz. 6 modelini üretmeniz için size destek sağlıyor. Yapay zeka araştırma sürecinin büyük bir bölümünü otomatikleştiriyor. Yani bunun daha iyi çalışması için şuradan şuradan şuradan şuradan bilgi al. Ama buna benzer bilgileri de git bir yerlerden al getir diyor. Böylece siz her seferinde nereden bilgi alması gerektiğini söylemek zorunda kalmıyorsunuz yapay zekaya. Diğer tarafta kontrol edilemeyen süper zekanın birkaç gün içinde dünyayı ele geçirebilmesi henüz gözlemleyeceğimiz bir şey değil diyor uzmanlar. Ama bunları da gözlemleyerek bulamazsınız ki, ben diyeyim. Adam gelir bir gün kalkar sabah, yani bir bakarsınız yani ne oluyor mesela ülkede, bir sabah kalkıyoruz yataktan ve Kenan Evren diye birisi çıkmış mesela, biz yönetime el koyduk diyor. Ya da akşamleyin böyle yemek yiyorsunuz bir yerde, bir anda arkadaşınız sizi arıyor, Boğaz Köprüsü'nü kapatmışlar, orada askerler varmış diye. Yani bunlar böyle bağıra çağıra gelmiyor, bir sabah kalkıyorsunuz ve geliyor. Bunu işte 80'leri yaşamış olanlar bilirler, ötekiler dinlerler sadece. Efendim, programın yavaş yavaş sonuna geliyorum. Yok, hayır, daha okuyacağım birkaç bir şey. Durun, sakin olun. Şimdi dünya bu adamı Coxon'u ciddiye aldı mı diye bir soru var. Medya kesinlikle aldı. Wall Street bunu manşete çekti mesela. Business Insider, Independent, The Next Web filan gibi böyle bir sürü şeyler. CNBC Türkiye'de, CNBC'ye Oksijen filan, hepsi de bunları, haberleri almışlar. Hatta şey diye görüyorlar biraz. Bir çalışanın X'te attığı uçuk tweet olarak görüyorlar bunu. Ama işte detaylı olarak size anlatması için ben varım.
Yani orada böyle ben sizi çünkü şey yapmıyorum, alalım böyle herkesi şaşırtayım, yerden yere vurayım falan derdim yok. Ben size ne olduğunu anlatayım. Siz isterseniz korkun, isterseniz mutlu olun, isterseniz aman hadi be deyin. Benim de amacım burada bu efendim. Bilim dünyası konuda kesinlikle böyle antant kalmış değil. Dünyanın kötüye gittiği ya da bir şey olabileceği şeklinde. Ya mesela işte yapay zekanın babaları arasında sayılan Yann LeCun insanlığın yok oluşu anlatılarının abartılı ve yanlış olduğunu düşünüyor. Bugünkü modellerin hala gerçek akıl yürütmede ciddi sorunları olduğunu, insan düzeyinde yapay zekaya ulaşmanın sandığından çok daha uzun süreceğini söylüyor. Şimdi bakın. Bir de burada bir açıklama vereyim size. Yann LeCun şu andaki mevcut bakış açısına haklı. Ama biz mesela 4.5'u kullanırken, ChatGPT 4.5'u kullanırken adamlar muhtemelen 5.6'yı hatta 6'yı bitirmişlerdi. Kendi işlerinde onun testlerini döndürüyorlardı. Şimdi biz mesela 6'yı kullanırken adamlar belki de 14'ü yaptılar. Bilmiyoruz ki. Yann LeCun'a da gidip abi biz böyle bir şey yaptık şuna bir gelip baksana demiyorlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani şu anda insanlık o seviyede değil. Belki de o seviyede. Bir de bu her şeyi hızlandıracağı için yani mesela bugün bir modelden diğerine geçmek atıyorum 6 ay sürüyorsa belki de önümüzdeki günlerde 6 gün sürecek. Hep beraber göreceğiz bunu. Efendim programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, arka tarafta Queen dinliyorsunuz. I Want To Break Free diyor sevgili rahmetli Freddie Mercury. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, Yeni Şeyler rehberinden herkese iyi günler diliyorum efendim. Yarın yine aynı saatlerde yapay zekada görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Takvim yaprakları 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde İzmir'in üzerine sadece yeni bir gün değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin imkansızı başardığı o büyük rüya doğuyordu. Kordon'da rüzgar başka bir türlü eser o gün. Denizin tuzlu kokusuna, mavilik değil, özgürlüğün en saf hali siner. Çünkü bu zafer sadece düşmanın bu topraklardan sökülüp atılışı değil, esarete boyun eğmeyi reddeden bir halkın anıtıdır. O anıtın baş mimarı ise hiç şüphesiz, hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kocatepe'nin kıraç topraklarından İzmir'in zeytin kokulu yollarına kadar uzanan o yorulmak bilmeyen yürüyüş, yalnızca bir askeri dehanın değil, bir milletin inanç destanıdır. Mustafa Kemal Atatürk, cephede mermi taşıyan anaların şalındaki duada ne kadar pay sahibi ise, İzmir'e ilk giren süvarinin atının nal sesinde de o kadar yürektir. O, tarihin akışını değiştiren gözleriyle sadece ufku değil, bu milletin geleceğini görmüştür. Çünkü bu zafer kolay kazanılmamıştır. Doğa tepeden Afyon'a, Sakarya'dan İzmir'e kadar her karış toprak, yazılmamış hikayelerin, yarım kalmış sevdaların ve gencecik fidanların omuzlarında yükselmiştir. Adı anılmayan neferler yorgun ayaklarıyla yolları aşarken akıllarında tek bir şey vardır: ya istiklal ya ölüm. İşte bu yüzden 9 Eylül takvimde sıradan bir yaprak değildir. Bir ülkenin yeniden nefes alışıdır. Bir şehrin gözyaşlarını denize akıtıp gülümsemesidir. İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açtığı o 9 Eylül sabahının sönmeyen ateşiyle selam olsun o büyük mücadeleye, o eşsiz lidere ve bu toprakları bize vatan kılanlara.

0: düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi, reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan stüdyoda çok güzel bir hanımefendi ama gerçekten bir sanatçı konuğum olacak. Sevgili Çimen Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden bir tanesi. Çok ciddi bir repertuarı var hanımlar beyler. Birazdan radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesaj var. 9 Eylül 1922 milli mücadelenin zaferle taşlandığı gün olarak nitelendirdi ve İzmir ilelebet Türk yurdu olsun dedi değerli dinleyiciler. Hızlandıralım istiyorum. Hızlıca başlıkları geçelim istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim camiasına PISA tebriği vardı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 verileri açıklandı. Türkiye açıklanan verilere göre OECD ülkeleri arasında puanı en fazla artan ülke oldu. Fen bilimi ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Erdoğan da tebrik mesajı yayınladı ve başarılı emeği geçen öğretmen ve öğrencileri, velileri kutladı değerli dinleyiciler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları da ortaya çıktı hanımlar beyler. Şimdi bir çay bahçesi, çay bahçesinde değerli dinleyiciler gizli kamera skandalı. Erkekler tuvaletine yerleştirilen gizli kamera değerli dinleyiciler. Canlı izleme düzeneği bulunmuş daha doğrusu. Canlı izleme giriyor bir de izliyor. Kimse artık. Manisa'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edildi. Polis ekipleri düzeneye el koydular. Şüphelileri ya da şüpheliyi bilmiyorum yakalamak için çalışma başlatmışlar. Kimin yerleştirdiği araştırılıyor kıymetli dinleyiciler. Ama bulurlar yani o düzeneyi kuran, izleyen, nereden izliyorlar değil mi? Yani şey sistem gelişmiş vaziyette yani. O göz işareti ne? bu ne yani bu işaretle? Düzenek kurmuş delikten izlememek için. Neler duyuyoruz ya gerçekten. Demiş diyeyim. Hani genelde demiştim demeyeyim derler ya. Yok ben demiştim. Üsküdar Belediyesi. Kıymetli dinleyiciler AK Parti'ye geçti biliyorsunuz. Seçimin 4. turunda AK Parti MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayı Sibeltan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı. Kıymetli dinleyiciler Özgür Çelik dün sert açıklamalarda bulundu. Tehdit iddiasına onun o sert açıklamalarında bazı iddiaları vardı. İşte birilerinin tehdit edildiğinden bahsetti. Özgür Çelik ve meclis üyesi ifadeye çağrıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Cumhuriyet Partisi'nden AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ayhan Aydın'ın savcı beni tutuklamayla tehdit etti dediği yönündeki iddiaları üzerine resen soruşturma açıldı. Meclis üyesi Aydın'ın ifadeye hazır edilmesi istendi. Değerli dinleyiciler, dünkü açıklamaları sert açıklamalardı, onu da söyleyelim. Bu arada yeni partiden bu Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi sonrası, yani Cumhur İttifakı'na geçmesi sonrası daha doğrusu, 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar'da miting yapılması kararı. Ses kimin? Zeynel Emre'nin tepki sesi varmış. Peki bir dinleyelim. Simge bir dinletsin bize, sonra devam edelim. Bu arada bir daha hatırlatayım. 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar'da miting yapma kararı aldı yeni parti. Bir duyalım bakalım Zeynel Emre ne demiş.
3: Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani söz aldıklarında işte güneş motel güneş motel diyorlar ya. Bin beteri tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış istediği gibi at koşturuyor. Tutuklarım diyor, malına çökerim diyor. Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım diyor. Bu çürümeden Türkiye'yi kurtarmamız lazım.
0: Evet, Zeynel Emre'nin değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama, kıymetli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, yeni parti cumartesi günü 12 Eylül cumartesi akşamı bu yaşananlar sonrasında Üsküdar'da miting yapma kararı aldı. Simge şimdi bizi ses daha dinleyecek. Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları var. Onu da duyalım bakalım Simge.
4: Belediye Ruhsat Müdürlüğü'nde, İmar Müdürlüğü'nde binlerce dosyanın yığıldığını görüyoruz. Burada Üsküdar halkına önemli bir zaman kaybettirildiğini görüyoruz. Üsküdar'ın sokaklarındaki çukurları şöyle bir medya mensuplarımız gezerse çok net bir şekilde görebilir. Üsküdar tarihinde böyle bir şey olmamıştı değerli arkadaşlar. Üsküdar'da bir takım düzenlemeler yapıp Üsküdar'ın trafiğini felç eden yönetimin Üsküdar'lılara yaşattıklarını Üsküdar'lılar çok iyi bilir. Biz bir haftadır karalama kampanyalarıyla karşı karşıyayız. Ama sabırla bekledik. Bugünkü sonucun suhuletle çıkmasını özellikle bekledik. Herhangi bir tartışmaya girerek meselenin onların istediği gibi köpürmesini ve farklı bir boyuta ulaşmasını istemedik.
0: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında, radyonuz Radyo Sputnik'te. Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tunç Soyer, İzmir eski belediye başkanı Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı. Soyer'e 6 yıla kadar hapis talebi var. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 7 yıldır tutuklu bulunan isim. Diyarbakır, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi hanımlar beyler. Şimdi sosyal medya eş genel başkanım, teşekkür ederim. Sosyal medya fenomeni değerli dinleyiciler, Vanlı Kara Haydar kara paradan tutuklandı. Bu dün görüntüleri yayınlanmıştı. Hani çok para takılmıştı ya, dün aktardık o haberi. Ondan sonracığıma şey olmuş, açıklamalarında şey demiş, düğün ve nişandaki lüks harcamaların kendisi ve eşi Çağla Tançala'nın sanal medya üzerinden elde ettiği reklam ve sponsorluk geleliğiyle karşılandığı, hatta şöyleymiş, düğündeki altınların emanet olduğunu ve daha sonra kuyumcuya iade edildiğini öne sürmüş. Değerli dinleyiciler, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, tutuklandı, cezaevine gönderildi. Kıymetli dinleyiciler, öyle bir şey oluyor mu ya? Ödünç altın oluyor mu? Kuyumcuya gidiyorsun. Öyle bir şey var mı? Sevgili dinleyiciler, var mı öyle bir şey? Var. Ha? 30 kilo altını kimse vermez diyor Öznur. Öyle yani şimdi. Ödünç. Neyi? Ha, gram altını ödünç veriyorlar da. Ben şey, bak Kemal'in dediği doğru. Ben onun çünkü görmüştüm. Hani imitasyon, çok benzer altınlar falan kullanılıyor, onlar kiralanıyor ediyor falan filan değil mi, ya da bir yerlerden alınabiliyordur, bilmiyorum, öyle bir şeyler herhalde yapıyorlar değerli dinleyiciler. Bu arada Suriye'nin İdlib kentinde bir patlama, Suriye basını patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuş, bir son dakika gelişmesi görüntüleri de var İdlib kentindeki bu patlama sonrasında. Neyse devam edelim, ama bunu dün demiştik yani Ekonominin sıkıntılı olduğu bir süreçte, insanların derdinin çok olduğu bir dönemde böyle düğünler, şaşalı düğünler yapmak gerek yok. Ha, ona bakarsanız diyeceksiniz ki Okan Bey diziler de var. Var. Dizilerde de öyle mesela. Öyle şeyler empoze ediliyor ki insanlara, bizlere. Ben izlemiyorum ya. Televizyon dizilerinden çok sıkıldım gerçekten. Bir arkadaşımız işte sevgili Selin Genç Erol ATV'deki bir dizide biliyorsunuz rol alacak. O da çok seviyorum kendisini. Ondan sonracığıma harika olacak dedi. Çok şaşırtacağım Okan dedi. Ona bir bakarım yani. Ama onun dışında böyle ekran karşısına geçip saatlerce böyle dizileri izlemek falan, öf diyorsun. Yani hakikaten öf diyorsun. Şimdiki Türker Ertürk hakkında tutukluluğa devam kararı geldi. Bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Emekli Amiral Türker Ertürk, değerli dinleyiciler, ilk duruşmasına çıktı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Bak arkadaşlar, İstanbul'da yaşayan biri, tamam mı? İstanbul'dan taşınmış. Taşınınca da İstanbul'a gittiği yer, bu arada Sakarya, iki yer arasındaki farkı, ekonomik farkı ortaya çıkarmış. Kârı ne kadar olmuş biliyor musunuz? İstanbul'dan Sakarya'ya gidince aylık 63.310 lira kâr yapmış. Şöyle. Bak söyle. Bir dakika dur ya. Heyecanlandırma beni ya. Simge. İstanbul'da market harcaması 37.710 lira. Kira ve aidat 74.000 TL. Kira ve aidat. Akaryakıt 9.000 TL para ödüyormuş. Sakarya'ya gidince market harcaması 22.400'e düşmüş. 37.700'den. Kira 35.000'e düşmüş. Akaryakıt da sıfır. Niye sıfır? Toplam tasarrufu 63.310 lira olmuş. Şimdi burada İstanbul'daki yoğun trafikte işte harcanan saatler orada kalmıyor. Hem ruhsal bir rahatlık yaşıyor. Bir de akaryakıt neden sıfır? Muhtemelen çalıştığı yere falan herhalde yakın. Yürüme mesafesinde olduğu için akaryakıt önemli. Yol parası da önemli, öyle değil mi? Şimdi yol parası çok para değil mi yani? Bir işe gidiş geliş aylık bilmiyorum ne kadar. Ben duymuyorum Kemal Tam Simge. Toplu taşıma da pahalı, doğru söylüyorsun. Bence de. Bence adam haklı. Adam haklı. Yalnız şimdi Kemal'in tavrıyla dalga geçiyor Simge. Kemal çünkü hakikaten hani bu konuda nasıl bir hepimizin iç yarası varsa öyle. Çok pahalı ya. Ulaşım da öyle yani. Hayret bir şey. Elimin tersiyle gibi böyle bir şey. Adı neydi Simge? Canımız bizim. Seviyoruz onu ya. Vallahi seviyoruz. Yıkıldı şu an. Bildiğin yıkıldı. Kemal'e doğru yıkıldı. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. İstanbul Esenler'de 70 okula kamera sistemi kurulmuş. Okulun binaları, bahçeleri ve çevresindeki sokaklar 7/24 izleniyor. Olası olayların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hanımlar beyler, devam edelim. Başka ne var? Aa bak. Yapay zeka araştırmacısı şöyle bir şey demiş. Yapay zekayı geliştiren insanlar bunun 10 yılın sonunda hepimizi öldürebileceğine içtenlikle inanıyorlar demiş. Bir dakika dur, unutma. Son 3 yılını OpenAI ve nerede araştırmalar yapıyor? Bir şirkette araştırmalar yaparak geçirmiş. Hiçbir şirket sorumlu davranmıyor demiş. Doğrudan kendi kendini geliştiren süper zeka doğru hızla süper zekaya doğru koşuyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar demiş. Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin demiş. Yapay zekanın gücünden bahsediyor. Bakar mısınız olaya ya? Vallahi çok fena. Hanımlar beyler, İstanbul'da gel gelelim bu habere. Biraz can sıkıcı bir haber ama bahsetmek lazım. İstanbul'da otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle istenmiş, biliyor musunuz? Evet, istenmiş. Sigorta şirketi aileden 63.000 TL tutarındaki icra talep ediyor. Ailenin itirazı ve sosyal medyanın tepkileriyle ne yapıyorlar? Geri çekiliyorlar. Baba buna tepki göstermiş. Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte biz hasil etmek istediler demiş hanımlar beyler. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin vicdanı ne ara bu kadar kurudu ve bu insanlık ne ara bu kadar bitti sevgili dinleyiciler? Haberi okuyoruz. Artık gerçekten midemiz kaldırmıyor, biliyor musunuz? Hakikaten kaldırmıyor ya. 14 yaşındaki bir çocuk, gencecik bir evlat sevgili dinleyiciler. Trafikte can veriyor ve ailesi evlat acısıyla kavruluyor. Ocakları sönmüş, kahroluyorlar bu insanlar. Evlatları yok, kendileri kötü durumdalar. Ve ondan sonra sen kalkıyorsun bu insanlara taziye dilemek yerine kapılarına icra kağıdını gönderiyorsun. Neymiş efendim? Çocuğa çarpan o aracın hasar bedeliymiş, masrafıymış, faiziymiş. Bir şey söyleyeyim mi? Vicdansızlığın da bir sınırı olur ya, burada yok. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim ama yazıklar olsun gerçekten. Daha ortada mahkeme yok, karar yok, kusur tespiti yok. Bunlar hesap kitap peşindeler, biliyor musunuz? Sanki suçlu olan 14 yaşındaki hayattan koparılan öyküymüş gibi, bir de utanmadan babasından kalkıyorlar kıymetli dinleyiciler. Aracın şeyinin hasarıyla ilgili olarak para istiyorlar. Utanmazlığın dik alası, hangi hukuka, hangi ahlaka, hangi vicdana sığar Allah'ını seversen ya. Neyse ki tepkiler büyümüş, sosyal medyada tepkiler olmuş, sesler yükselmiş. Ondan sonra tırnak içinde o sigorta şirketi pısmış, geri adım atmış. Tabii yiyorsa arkasında dursanıza, kararınızın arkasında dursanıza yiyorsa. Yemedi tabii. Sosyal medyaya kalkıyor ve aile, değerli dinleyiciler, parayı ödemek zorunda kalmıyor. Yazıklar olsun ya, gerçekten. Sadece ve sadece bunu söylemek lazım. Yazıklar olsun. Şimdi Konya'da, değerli dinleyiciler, Konya Meram'da yol verme kavgasında elinde sopasıyla diğer sürücünün üzerine doğru yürüyor biri. HD isimli bir şahıs ve polisin gece operasyonuyla yakalanıyor. Tam 380 bin TL idari para cezası uygulanmış. Sürücü belgesine 60 gün boyunca el konulmuş ve otomobilde 60 gün trafikten men edilmiş kıymetli dinleyiciler. Eline aldığı bir sopayla trafikte tartıştığı kişinin üzerine yürüyen, onu dövmek üzere giden, ona şiddet uygulamak üzere giden kişinin kıymetli dinleyiciler başına gelenler. Şimdi OpenAI dedik ya, bir tebrik göndermiş, o da kime? Levent Alpöge'ye. Şöyle ki, 1992 yılında New York'ta doğuyor. Harvard Üniversitesi'nde matematik bölümünden değerli dinleyiciler en yüksek onur derecesiyle mezun oluyor. Eğitimi sırasında lisans öğrencilerine verilen en önemli matematik araştırma ödüllerinden biri olan Frank ve Brenny Morgan ödülünü kazanıyor. Ondan sonracıma bir problemin çözümünde önemli bir parça, bir çalışma yapıyor. Orada yer alıyor. 2020'de matematik doktorasını tamamlıyor. 2021-25 yıllar arasında Harvard Üniversitesi'nde genç araştırmacı olarak görev yapıyor. Matematik alanında da en az 6 akademik ödül kazanıyor. OpenAI çözümünü açıkladığı 90 yıllık, değerli dinleyiciler, probleme yönelik çalışmalarda önemli bir sonuç elde etmiş. Özellikle 2024 itibariyle araştırmalarını yapay zeka şirketi o tarihten bu yana yapay zeka şirketinde sürdürüyor. Biz de tebrik ediyoruz kıymetli dinleyiciler kendisini. Şimdi ben biraz müsaade isteyeceğim sizlerden. Bugün çok özel bir konuğum var. Kırmadı beni sağ olsun. Çok zarif bir hanımefendi, çok kibar bir hanımefendi, değerli dinleyiciler. Sanatçı dediğimiz nedir? O büyük, içeriği büyük olan kelimeyi kendisine söyleyebiliriz. O yakıştırmayı yapabiliriz. Çünkü o gerçekten de Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, aynı zamanda bu onura layık görülmüş kendisi. Ama Türk halk müziğinin çok sevilen isimlerinden bir tanesi, bambaşka ve çok güçlü bir isimli dinleyiciler, sevgili Çimen Yalçın radyonuzda konuğumuz olacak. Ben onu buraya davet etmek üzere minik bir müsaade istiyorum, sonra buradayız.

0: bir şey söyleyeceğim. Anatürk'ü veya Türk sanat bir şey söyleyeceğim. Çünkü
1: hocam, ben
0: Hüseyin
1: de...
0: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ım ben de her yolu var. Sıkıntı yok ama türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
0: Okan konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii biz
0: bir şey Türk sanat. Müziği veya Alaturk'a söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği, yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
2: Yar diye turnam dedim, uçup da yetmez.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Bende her yol var.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve çok güzel bir hanımefendi var stüdyoda konuğum, sevgili Çimen Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
1: İki ay tatil yapılınca güzel gider tabii.
2: Aynen, spoiler keşke vermeseydim konuşurken. Keşke söylemeseydim. Böyle başlamak istemezdim.
1: Ama olsun, yani sonuçta yoğun bir tempo oluyor.
2: Aynen.
1: O yoğun tempoda da tatil ister istemez. Yani tatil deyince böyle hani aklımıza deniz gelir, ne bileyim doğa gelir falan, ama burada durum biraz daha farklı. Dinlenme demek daha doğru olacak herhalde.
2: Hem öyle hem de şimdi bizim yapmış olduğumuz iş biraz psikolojik bir iş ya. Yani beden bir yere kadar götürüyor sizi. Yorulsanız da götürüyor, ama kafadaki o fiziksel, psikolojik rahatsızlık onun bitmesi lazım, rahatlaması lazım ki güzel şeyler yapabilirsiniz.
1: Müzik hakikaten ruhun gerçekten gıdası galiba, değil mi? O doğru bir şey mi?
2: Yani. Bence öyle, çünkü amatöründen profesyonele kadar herkes müzikte bir şekilde bağ kuruyor. O da herhalde onun kutsallığı ile ilgili. İyi geliyor ki kadim bir bilge, bilgelik gerektiriyor. Din, hani nasıl söyleyeyim? Geçmişten bugüne herkesin sığındığı
1: kesinlikle
2: en önemli kapılardan
1: kesinlikle
2: bir tanesi.
1: Yani bir insanın anlatamadığı şeyleri anlatabilme yolu, ya da duyduğunda hissettiği şeyler, o anki ruh halinde ihtiyacı olan şeyleri onunla tamamlıyor falan, daha birçok.
2: Müziğin sessizliği bile çok güzel. Ah, o bile çok güzel terapi.
1: Müthiş ya, gerçekten müthiş. Şimdi Bitlis Tatvan değil mi?
2: Doğum yeri sadece.
1: Orada hiç yaşamadın mı?
2: Hayır, yaşamadım. Ben İzmir'de büyüdüm. Babam Ziraat Bankası'ndan emekli. Dolayısıyla işte Afyon Daskarı, Dinar depremiyle beraber bir İzmir macerası. Üniversitenin son dönemine kadar da Ege Üniversitesi mezunuyum. Devlet Türk Halk Müziği mezunuyum. O döneme kadar da hep böyle İzmir'de geçen bir gençliğim.
1: Peki,
2: var.
1: Peki şeye gittin mi hiç? Bitlis'e gittin mi hiç?
2: Bitlis'e gitmedim. Van'a gittim.
1: Hadi işte,
2: buyur
1: bakalım.
2: Van'a gittim küçücük bir geziyle. Böyle 30 saatlik bir gezi yapmıştık. Hemen pandeminin hemen öncesinde. Üç kadın böyle bir kaçıp gelmiştik. O güzel bir an olmuştu benim için. Üstünden geçtim diyelim. Kurtarayım kendimi.
1: Var mı peki planda? Bir Bitlis olması lazım artık. Bitlis'te beş minareyi söylemeyi biliyorsun ama.
2: Ama onu söylemezsem topa tutarlar. Ben ne yapayım?
1: Çok iyi ya.
2: Yani çok seviyorum tabii ki. Türkiye'nin her yerini çok seviyorum. Anadolu çok güzel yerleri barındırıyor. Bu sene eşimle şöyle bir şey yaptık. O iki aylık tatili anlatayım.
1: Anlat. Gördüm şöyle... fotoğraflarda gördüm. Bu arada buradan kendisine de selamlarımı ve sevgilerimi de gönderiyorum. Sen onu anlat, ondan sonra benim soracaklarım var.
2: Tabii ki. Şöyle İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ'dan, yani Marmara, Ege, Akdeniz, en son eş memleketi işte Antakya'da final yaptığımız bir tatil oldu. Arada da böyle tabii Yunan adalarına kaçtık geçtik. Hep böyle arabayla iki kişi, çok güzel bir
1: güzel
2: tatil
1: miydi?
2: Oldu. Aynen, ama hani bizim amacımız şey değil, hani gidelim dinlenelim değil. Aslında biraz işte o antik yerleri görmek bizim için çok güzeldi. Yeni bir furya başladı biliyorsunuz.
1: O tarihi dokuyu
2: çok seviyoruz.
1: Değil mi ya?
2: Çok seviyoruz. Bir de hani bir şeyleri öğrenebilmek için bir şeyleri görmek lazım.
1: Kesinlikle.
2: Duymak lazım.
1: Kesinlikle.
2: Bizim zaten mesleğimiz işitmeye ve görselliğe dayalı bir şey ya. Biraz da oralara aslında böyle değmek, dokunmak, görmek bizim için açıkçası böyle kapı açıyor.
1: Çok güzel bir düşünce.
2: Öyle bir gezi yaptık.
1: Vallahi
2: yani.
1: Çok güzel.
2: Sadece börek yemedik.
1: Pek yemiş gibi durmuyorsunuz. Şeniz Çiçekçioğlu. Değil mi?
2: Aynen.
1: Sevgili kendisi de aynı zamanda müzik dünyasının içerisinde müzik öğretmeni ve bağlama çalıyor değil mi? Doğru mu?
2: Aynen. Bağlama metodu yazarlığı da yapıyor. Aynı üniversiteden mezunuz.
1: Aynı üniversite.
2: Aynen. Hatta böyle bölüm bir
1: nasıl
2: falan yaptı.
1: Çimen, nasıl tanıştınız?
2: Nasıl tanıştık? Yani nasıl söyleyeyim ki? Şimdi Okan abi diyorum artık.
1: Tamam, ne olur rahat ol.
2: Sınırlara girdik.
1: Cansın ya.
2: Bey demeyeyim.
1: İyi ki varsın. Tabii ki rahat ol.
2: Teşekkür ederim.
1: Burası abi. Radyo Sputnik gerçekten çok samimi bir ortam. Dinleyicilerimiz de öyle. Ekip arkadaşlarım da öyle. Seni dinliyoruz. Sevgili Şeniz Çiçekçioğlu nasıl yaklaştı? Gördü, kesin aşık olmuştur.
2: Ya hayır, ben ona aşık oldum. Ya şöyle biz aslında onun abisi benim bağlama öğretmenimdi. 14 yaşında falan başlamıştım işte, sağ olsun benim büyük abim.
1: Sana 11 yaşında, pardon 14 yaşında bağlama hediye etti değil mi sana?
2: Öz abim bana hediye etti.
1: Sana hediye etti.
2: Sonrasında ben onun abisinin kursa gittim. Verdiği bir bağlama eğitim merkezine gittim ve böylece bir bağlama çalmaya başlamada devam etti. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanacaktık. Tabii Şeniz Antakya'da yaşıyor, ben İzmir'de yaşıyorum. Tabii zor dönemler de geçiriyoruz, aileyle ilgili kayıplar var, bende de var, onda da var. Bir şekilde uzaktı okullarda. Dedik ki hani gitmeyelim. Ben de erteledim, o da ertelemiş. Yoksa daha erken buluşacakmışız. Antakya'dan gelecekmiş. Sonra tesadüfen Konak Meydanı bilirsiniz. Zal Kulesi'ni.
1: Evet, evet. Meşhur.
2: Aynen. Benim hocamın yani Şeniz'in abisinin ders verdiği bir müdür var. O da Şeniz ve ablasını işte İzmir gezisi yaptırıyor falan. Orada fotoğrafını çekerken ben de Engin Hoca'yı görüyorum. Selam veriyorum falan. Sonra Şeniz'le göz göze geldik. O kadar yani.
1: Vay, ilk görüşte aşk.
2: Tanımıyoruz birbirimizi.
1: İlk görüşte aşk mı?
2: Aynen öyle.
1: Allah Allah.
2: 19 yıl oldu, bu sene 20 olacak.
1: Maşallah ya, maşallah ya. Aynen. Allah nazarlardan saklasın. Daimi etsin diyelim. Evlenme teklifini nasıl yaptı?
2: Evlenme teklifi yapılmadı.
1: Yapılmadı mı?
2: Yok, ben de yapmadım, o da yapmadı.
1: Ciddi misin?
2: Böyle ama şeyler sen, de gerek ama yok ki.
1: Yok mu diyorsun?
2: Yok tabii ki.
1: Abi yok ya. Sevgili Şeniz'e buradan.
2: Yok. Hayır, vallahi gerek yok. Yani yüzüğümün içinde de şey yazar benim. Onunkinde de aynı şekilde. İlk çıktığımız tarih yazar. 6 Ekim 2006.
1: Ay ne güzel.
2: Başka
1: ya.
2: Başka bir günü kutlamıyoruz. O gün bizim için böyle.
1: Ciddi
2: güzel.
1: Ciddi misin ya? Evet. Ay ne güzel.
2: Birbirimizi
1: ya.
2: Birbirimizi gördüğümüz gün yani.
1: Gerçekten, gerçekten çok güzel. Buradan da kendisine bir kez daha selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili Çimen, Deng 5 torunu, doğru mu?
2: Aynen.
1: Ne demek bu diye şöyle bir baktım. Mesela diyor ki Deng söylemek, pardon. Ses ve söylemek kelimelerin birleşimiyle oluşuyor. Deden mi bu arada?
2: Dedem fakat dedem 70'li yılların sonunda vefat etti.
1: Allah
2: ben 87
1: eylesin.
2: Aynen, teşekkür ederim. Ben 87 doğumluyum. 87 10 Aralık doğumluyum. Dolayısıyla biz hiç yan yana gelemedik. Ben zaten aile büyüklerimin çoğuyla da yan yana gelemedim. Ama şeyi çok seviyorum. Eskiyi çok seviyorum. Yani sadece müzik anlamında değil, kültür anlamında, dinleme anlamında, giyim anlamında, yemek anlamında, görgü anlamında, her anlamda eskiyi çok seviyorum. Belki de hani kendi jenerasyonum içerisinde de yolumu daha kolay bulmamın şeylerinden bir tanesi de onların ışık tutması. Çünkü hep oraları kurcalıyorum.
1: Müzik senin hayatında direkt küçüklükten var olan bir şey değil mi? Ailede ailede bu arada başka...
2: Babamın sesi çok güzel, çok güzel şiirleri var. Ailede birçok insanın sesi güzeldir, çalar söyler. Ama hani profesyonel anlamda ilk yapan benim.
1: Çimen genelde özellikle o bölgelerde böyle alaylıdır. Yani bağlama evlerde mutlaka vardır. Ve o bağlamayı değil mi? Yani genelde insanlar... bir şekilde bilirler, çalarlar. Eğitim alır almaz ayrı mesele ama sen bağlama abinin sana hediye ettiğinden sonra onun öncesinde yoktu galiba öyle bir şey değil mi?
2: Ben de şöyle sesle başlayan bir macera var. Sesin yanına hani seslere temiz basmak için de bir enstrüman her zaman ihtiyaç duymalı müzisyen. Bir şeyi küçücük de olsa bilmeli. Bağlama olur, işte mey olur, piyano olur, ritim olur. Zaten ritmi bilirse çok daha zengin oluyor.
1: Çok güzel.
2: Gerçekten. Ben de şeyle başlamış böyle. Ben bir buçuk yaşlarındayken böyle emekli radyoya gidiyormuşum. Bizim bir tane büyük bir radyomuz varmış. O beyaz radyonun üstüne gidip böyle kenarında oyun oynarken uyuyakalıyormuşum.
1: Allah Allah.
2: Ama benim o müziğe işte olan sevgimi, sempatimi sağ olsun annem, babam, kardeşlerim hep şey yapmışlar.
1: Fark etmişler.
2: Pekiştirmişler.
1: Çok
2: evet,
1: güzel.
2: Fark etmişler ve şey demişler hani bu çocuk Başka bir şey olmalı. Yani açıkçası
1: abi çok iyi ya.
2: Aynen, benim en büyük belki şanslarımdan bir tanesi o ailenin içerisinde o güzelliğe maruz bırakılmak. Çünkü beni hiç kimse yönlendirmedi. Ben hep müzisyen olacağım.
1: Hep o vardı yani.
2: Evet, hep müzisyen olacağım. Aynen. Vardı. Hiçbir şeye çalışmadım. Hani şöyle hiçbir şeye çalışmadım. Kitaplarımı okudum, kurslarıma gittim vesaire. Yani entelektüel anlamda kendi birikimimi sağlayabilecek altyapımı tabii ki ağlarımla beraber kurmaya çalıştım. Fakat hani işte mühendis olacağım, gazeteci olacağım, işte arkeolog olacağım gibi bir şeyim olmadı.
1: Senin de hep hedefinde müzik vardı.
2: Müzik vardı.
1: Ama ailenden de bu desteği almış olman da çok,
2: çok
1: özel ve güzel bir şey değil mi? Bütün hepsi yani annen, baban, kardeşlerin öyle mi?
2: Aynen.
1: Vallahi çok güzel.
2: Ablam zaten tasarımcı. Şu an iyi bir markanın tasarımcısı. Onun bir büyüğü ablam tarih öğretmeni, küçük kardeşim edebiyat öğretmeni.
1: Hiç kimsenin şeyle müzikle aslında pek bir alakası yok yani.
2: Profesyonel olarak yok, hobi olarak kesinlikle hepsinin sesi de çok güzel.
1: Ciddi
2: ailede çok güzel sesler var.
1: Ciddi misin ya?
2: Kuzenlerim mesela.
1: Bir araya geldiğinizde falan böyle herhalde bir
2: bir araya geldiğimizde güzel şeyler oluyor ama böyle birazcık çekiniyorlar artık.
1: Niye?
2: Senden babam dolayı. Dışında.
1: Abi şimdi karşılarında da yani öyle böyle bir ses değil yani sonuçta ayrıcalıklı çok bambaşka bir ses var yani sevgili Çimen var daha ne olsun.
2: Teşekkür ederim ya ben açıkçası Okan abi şu konuda çok mutluyum. Her şey taklit üzerine dünyada ama hani bir yere kadar bir şeyleri dinleyip taklit etmek gerektiğini düşünüyorum. Kendi sesimi kendi yolumu bulduğum için çok mutluyum.
1: Nasıl bunu nasıl peki keşfettin? Nasıl buldun? Yani eğitim sürecinden sonra olan bir şey mi bu baktığın
2: yani
1: zaman?
2: Yani zaten böyle bir çağda bu kadar çok konservatuvar, bu kadar çok eğitmen varken, kaynak varken gidip okulu okumamak açıkçası cahillik. Hani o eski zamanın şeyi yok. Madem bir okul var, kaynak var, hoca var, gitmek zorundasın zaten. Ama okul bize şeyi öğretiyor sadece işte hani o teknik kısmı öğretiyor. Onun içimizdeki olgunlaşma süreci ve kendi yolumuzu bulma kısmı yine bizim yapabileceğimiz bir şey. Yani bizim bulacağımız, bizim keşfedeceğimiz bir şey. Çünkü bu bir yol gerçekten. Ve şey bir yol hani böyle gerçekten kırılma noktaları olan yerler. Ben kırılma noktalarımdan bir tanesine sağ olsun Hasan Saltık'la kavuştum.
1: Tam onu soracaktım. Hayatındaki dönüm noktası ya da dönüm noktaları nelerdir diye soracaktım. Sen bir tanesini
2: Hasan
1: söyledin
2: Saltık'tır.
1: Zaten.
2: Hasan Saltık'tır. Yani nur içinde yatsın, devri
1: Amin.
2: Daim olsun.
1: Amin.
2: Abimizdi, büyüğümüzdü. Hani herkesin kucak açtığı, herkese kucak açan bir patrondu. Patron, ben çok patron lafını sevmiyorum
1: evet
2: ama
1: ya.
2: Benim Hasan abimdi.
1: Ama ne isimlere, ne isimler,
2: yani
1: ne
2: dizi müziklerine, gerçekten, filmlere, belgesellere onun sayesinde girme şansı yakaladım. Ama sonra da sağ olsun o şeyde zaten bırakmıyor. O sesi yakaladığı zaman o yapımcılar vesaire o dizi senaristleri bırakmıyorlar. Epey bir dizide sesim oldu. Ne? Yani 12 tane falan belki daha da fazla olabilir.
1: Ne hissediyorsun
2: olabilir.
1: Çimen onları dinlediğin zaman? İzlediğinde ne bileyim çünkü şöyle bir şey de oluyor. Yani artık sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada falan paylaşımları görüyorsun. Yani o ekrandaki o anı görüyorsun. O anda kendi sesini duyuyorsun. Duygulu anlar böyle. Sen ne hissediyorsun? Nasıl?
2: Vallahi diyorsun? Tüylerim diken diken oluyor.
1: Ne söylemişim be?
2: Yok söylemişim de değil de başarmışım.
1: Ah bak bu çok güzel.
2: Başarmışım. Hani çünkü şöyle herkes söylüyor. Herkesin bir alıcısı var. İyinin de var, kötünün de var. Bugün amatör koroların konserleri de dolu geçiyor. Değil mi sonuç olarak? Hani her şeyin bir alıcısı var. Ama şeyi düşünüyorsun hani neredeydim? Nereye geldim?
1: Sen bu yolda başarılı olduğuna inanıyorsun anladım.
2: Gerçekten
1: bu önemli
2: inanıyorum
1: bir şey.
2: Çünkü ve bunu 40 yaşına gelirken yapabiliyor olmanın
1: ne kırkı ya? Kaç 25-26 göstermiyor mu Allah'ını seversen Simge? Simge maksimum 30 diyor maksimum.
2: O Simge Hanım'ın
1: vay be
2: güzelliği.
1: Vallahi billahi.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama şey sonuçta bir de şeyi soracağım ben. Dolu geçiyordan falan deyince aklıma geliyor. Türk halk müziği. Gerçekten halk müziği bambaşka ve çok özel. Sıkı sıkıya sarıldığımız. Şöyle bir şey var mı ama? Yani gün geçtikçe özellikle gençler tarafından, çünkü böyle tartışmalar çok oluyor. Çok fazla işte gençler şey göstermiyor, ilgi göstermiyor, ilgi ondan uzaklaşıyor falan filan deniliyor ama bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben mesela buradan selamlar olsun Oğuz Aksaç'la Güler Duman'ın konserine gittiğimde Harbiye'yi tıka basa doldurduklarında aslında bu sorunun cevabı orada çok net bir şekilde verilmişti. Sen ne diyorsun? Yani bunu nasıl gözlemliyorsun?
2: Ben bu konuda umutsuz değilim. Eşim de zaten Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitmenlik yapıyor. Oradan tanıştığım ve bir şekilde hani onun dokunduğu çocukları biliyorum. Bu kadar umutsuz bir şey yok. Yani bu da bir çağ. Zaten şey çok değişiyor. Görüyorsunuz hani yapay zeka ile hayatımıza giren çok başka bir dönüşüm yaşadığımız bir dönem. Müzikte şey popüler olan her zaman zaten bir şekilde siz de yıllarca radyoculuk yaptınız. Popüler olan her zaman bir dönem şey yapıyor. Yer ediniyor. Zirvede kalıyor. Ama müziğimiz şey değil hani böyle bitecek, tükenecek bir öyle müzik bir şey değil. Çünkü alıyorsunuz 17. yüzyıla gidiyorsunuz. Bektaşi şairi Hasan Dede diyor ki Eşrefoğlu al haberi bahçe bizim gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. Vay şimdi ya. 17. yüzyılda sözlü kültürle aktarılmış. Tabii ki yazılı Edvardlar Cönkler sayesinde bize ulaşmış ama şimdi böyle bir kültür var bizde. Meşk usulü var. Sözlü kültürün yazılıya aktarılmadığı dönemde bile kulaktan kulağa türkülerin söylenerek geldiği bir dönem var. O zaman bitmediyse ben bu zaman biteceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: 1700 yani düşünsene mümkün değil yani.
2: Bence
1: mümkün
2: bitmez. Değil.
1: Ve ben gerçekten müziğimize, halk müziğimize sıkı sıkıya sarılındığını, belki Türk sanat müziği bu noktada biraz daha bir tık daha sıkıntılı gibi olabilir ama bu konu üzerinde, bu konu özelinde
2: ama
1: söylüyorum.
2: Ama ağır müzikler. Ağır yani müzik. Zaman harcayıp eğitim açısından gerçekten geçmeniz gereken eserler var. Evet. Orada Dede Efendi'dir, Itır'dır, Buhrizade. Hani şey değil hani böyle önce usulü öğrenmeniz lazım, makamı öğrenmeniz lazım. Ondan sonra o camianın kuralları var. Hani şey değil, belki de Türk müziğinin biraz daha az dinlenmesinin sebebi de budur. Eğitim gerektiren bir müzik.
1: Sen de hiç böyle oldu, çok sıkıldım, çok zor, çok daraldım falan dediğin anlar oldu mu hiç böyle? Eğitim hayatı boyunca.
2: Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman çok daraldım. Eğitimle ilgili değilim ama tamamen maddi kaynaklar.
1: Ha, öyle mi?
2: Daha doğrusu kaynaksızlıklar yüzünden.
1: Olmayan kaynaklar.
2: Evet, yani müzisyenlerin derdi bu. Çünkü ben bir yerde çıkmıyorum. Hani Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde uzun zamandır ses sanatçılığı
1: 2013
2: yapıyorum.
1: Yılı değil mi bildiğim kadarıyla?
2: Öncesinde de TRT İzmir Radyosu'nda
1: çalıştım. TRT İzmir Radyosu'nda çalıştın. Gençlik korosu sınavı hayatını orada bir şekillendiriyor. 14 yaşında kazanmışsın ya, öyle mi? Doğru mu? Allah Allah.
2: Ama 6 yaşından beri sahne alıyorum.
1: 6 yaşında ilk sahneyi hatırlıyor musun Çimen?
2: Tabii ki.
1: Neydi, neresiydi, ne hissettin?
2: Okul müsameresiydi ama şeydi, böyle büyüktü. Hani yine kendi ilçenin sınırlarında yapılan güzel bir müsamereydi. Orada işte çelisti benim ilk müzik öğretmenim. Ben çok şanslıyım. Bana marşları falan filan öğretti.
1: Vay, aynen. Çok iyi ya.
2: Ve şey hani böyle marşları bilmek. O seslere sağlam basma vesaire hep oradan öğrenilir.
1: Şey ya. Allah Allah.
2: Yani ses aralıkları çünkü çok şeydir. Hani ne derler ona? Bizim konservatuvarda hep böyle geçilen özel kitaplar var.
1: Tamam.
2: Marşları zaten biliyorsan onların şeyini geçmişindir.
1: Vay, çok iyi. O zamandan yani
2: aynen,
1: sende.
2: Aynen.
1: Ne hissettin? Heyecanlanmış benim peki.
2: Heyecanlanmıştım. Kulaklarım kızarmıştı böyle. Bir karnım yıldırmıştı ama okumuştum.
1: Bunlar mı oluyor sende? Heyecanlandığın zaman hala var mı böyle şeyde? Kulak kızarması şu bu falan filan.
2: Kulak kızarması karın guruldaması gitti. Kulak kızarması arada oluyor. Onu geçen hatta Bekir Ünlü Atayar'ı almışsınız. Bekir abiyi çok severim. Bekir abi de hala heyecanlanıyorum diyor. Yani o heyecanlanıyor. Ben nasıl heyecanlanmıyor?
1: O bitmiyor galiba değil mi? Yani o
2: bence biterse şey bitiyor ya. Büyü bitiyor.
1: Ha, yani sen mesela her sahneye çıkmadan evvel yine ilk günkü heyecan gibi o heyecan oluyor mu?
2: Bence oluyor. Bak
1: Allah Allah.
2: Bak bir de bu vardı. Söylemedim, gösterdim.
1: Allah Allah.
2: Somutlamak için gösterdim.
1: Al, ciddi misin sen, hı-hı, ya? Vay arkadaş ya. Gerçekten çok. Şeyi soracağım sana Çimen. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olmak. Hı-hı. 2013 yılına gittim. Bu nasıl gerçekleşti? Bir de nasıl bir şey bu? Ne demek oluyor yani? Çünkü son derece gururlu bir şey. Değil mi? Gururlandıran bir şey. Farklı bir şey. Ama senden dinlemek lazım. Ne diyorsun? Nasıl oldu bu?
2: Zaten ülkemizde halk ve Türk müziği alanında, daha doğrusu klasik müzik de buna dahil, bazı kurumlar var burada, işte hem sanatçı yetiştirme hem de bu kültürü açıkçası bir sonraki nesle taşıma misyonu olan kurumlar var. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu kurumlardan, en önemlilerinden bir tanesi. Ben de açıkçası orada çalışmaktan mutluyum.
1: Çok güzel ya.
2: Temsil etmeye çalışıyorum. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı konserlerini, hı-hı, hem bireysel konserlerimi yaparken açıkçası böyle sadece halk müziği okumuyorum bu arada. Ben etnik müzik de okuyorum,
1: evet,
2: icra
1: evet,
2: ediyorum.
1: Evet, evet.
2: Çünkü şey, hani o gezme olayını belki de biraz ondan seviyorum. Gidemediğim yerlerin mesaj şarkılarına, türkülerine çalışıyorum.
1: Çok iyi.
2: Aynen. Kazakistan'a gitmedim ama şarkısını biliyorum. Ne yapayım?
1: Kazakistan'a da gitmen lazım yani şimdi. Peki tam onu soracağım. Yoğun bir süreç yayından evvel, çünkü biz minik bir konuştuk sevgili dinleyiciler. Yoğun bir süreç başlıyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de senin, hı hı, kendi konserlerin, değil mi?
2: Aynen. Eylül ayının ikinci haftası itibariyle inşallah sezonu açmış bulunuyoruz. Salon konserleri tabii, bunların tamamı. Başka şekilde ben sahne almıyorum. Güzel nitelikli konserler.

0: kadar. Ondan sonra tekrar tatil mi, 2 aylık?
1: Ben uzun zamandır bu kadar uzun tatil yapmamıştım.
0: Ama yeter.
1: Ama yapmam lazım çünkü artık yaşım.
0: 5 sene yapmamışsın ya.
1: Yapmadım valla. 5 sene boyunca. Yani yaptım böyle küçük küçük hani de kendimle baş başa kalabildiğim bir tatil güzeldi. Eşimle baş başa kalabildiğim.
0: Çok güzel.
1: Ona da bu sene uyandım. İşte Avustralya'ya gittik. Mayıs ayının kaçıydı?
0: Neyse.
1: Mayıs ayında gittik işte. Güzel bir konser verdik orada iki yerde. Sold out konserlerdi bizlerde.
0: Çok güzel.
1: Proje çok güzeldi
0: çok güzel
1: çünkü.
0: Ya.
1: Proje çok güzeldi. Orada şey, başka bir ülkede senin olmayan bir güneşle uyanıyorsun.
0: Allah Allah. Ne güzel ya.
1: Şimdi burada 7'ye 8'e kadar uyuyorsun. Orada 5.30'da 6'da falan böyle bir uyanıyorsun. Diyorsun ki ben hani zaten yaşımın şurasındayım. Hani ömrümün şurasındayım. Kaç tane bahar var. Orada böyle bir ayılıyorsun. Ben ayılma yaşadım. Dedim ki ben bu tatili hak ediyorum.
0: Onun farkına varmak da çok güzel bir şey bence yani. Hanımlar beyler, şimdi konuğum sevgili Çimen Yalçın. Gerçekten güzel bir sohbet oluyor. 0-505-171-66-56'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. Ben şimdi minik bir müsaade isteyeceğim sizlerden. Jingle'ımızı girmemiz gerekiyor. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 0-505-171-66-56 geliyoruz birazdan.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, bu özel, bu güzel ses şu anda Radyo Sputnik stüdyosunda sevgili Çimen Yalçın. Güzel abim, iyi yayınlar. Çok kıymetli bir sanatçı olan Çimen Yalçın'a selamlar, saygılar. Sanatı çok değerli halkımız için demiş. Sevgili Aykut Bulut göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Şöyle bir bakalım. Yollar ne kadar uzun, gece ne kadar karanlık olursa olsun, ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş bir dinleyicimiz göndermiş. İsminizi göremedim. Bu türküleri okuyuşun insanı alıp nerelere götürüyor, sanki köye, o eski taş evlerin önüne döndürüyor bizi. Böyle bir şey var galiba, değil mi? Sesi ve okumayı duyduğu zaman insanlar başka bir aleme de gidiyorlar herhalde, anladığım kadarıyla. Hissediyorlar herhalde, ne diyorsun?
2: Zaten bence amaç o olmalı, değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Yani şu an sizi görmüyorlar.
1: Değil mi ya? Senin okumaktan en çok hoşlandığın eser hangisi? Yani söylemeyi en çok sevdiğin.
2: Eser bazında kısıtlayamam ama bölge olarak Azerbaycan diyebilirim.
1: Öyle mi? Hı-hı. En sevdiğin hangisi mesela?
2: Vallahi Fuzuli Kantatı derim.
1: Minik bir söylesene Çimen.
2: Tabii ki.
1: Aa, harika ya vallahi. Simge, aldın mı sesi komple? Bak şimdi sese gel. Sese gel. Ulan nasıl ayrıcalıklıyız ya, vallahi billahi ya. Canlı canlı. Mikael, kımırdama bir yere, dur.
2: Manager.

0: Ya muhteşem ya. Gerçekten harika ya. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Nasıl insanın içine işliyor ya. Gerçekten müthiş ya. Sevgili Çimen Yalçın. Bu arada mesajlarınız 0505-171-66-56. Repertuar çok geniş değil mi?
1: Olması lazım gereken şey o. Yani normali o.
0: Hiç böyle sahnede enteresan bir şey yaşadın oldu mu Çimen? Ne bileyim söz unutma, ne bileyim başka bir şey falan.
1: Söz unutsam yazarım.
0: Öyle mi?
1: Aa, hiç şey yapmam.
0: Nasıl yazarım?
1: Telaş olma.
0: O an?
1: Allah ne verdiyse. Çünkü şey ezberim kuvvetlidir.
0: Oldu mu hiç?
1: Ezberim kuvvetlidir.
0: Ha.
1: Oldu tabii ki. Niye? Hı. Yani yalan mı söyleyeyim? Ama şey hani böyle... Çok uydurmazsın çünkü ha. Şey hani böyle o kafiyeyi acık böyle kafanda kurarsın, bilirsin ne gelecek. O konuda Selçuk Balcı çok iyidir. Atma türkü. Pat pat pat pat. Çok güzel yapıyor.
0: Ha, çok iyi ya. Vallahi billahi. Peki şimdi eşkıya dünyaya hükümdar ol. O vay ben ağlarım değil mi?
1: O vay beni ağlarım.
0: Aman Zeyno.
1: Hı hı.
0: Bir de böyle Karadeniz bölgesini seslendirmeyi falan seviyor musun?
1: Ben aslında her şeyi seviyorum ama...
0: Zor mu peki? Yani Karadeniz...
1: Çok zor. Yani Karadeniz tek değil. Karadeniz'de zor, Burdur'da zor, hı. Ege'de zor. Hı. İşte Azerbaycan çok zor.
0: Hı hı.
1: O zor değil. O çok zor benim için en azından öyle. Ben ilk Mugam'a bir yıl çalıştım.
0: Ama en çok sevdiğinin de o olması...
1: İşte demek ki zoru seviyorum.
0: Vay arkadaş ya.
1: Kerkük çok zor. Çünkü şey sadece ağız girmiyor işin içine. Ritimler değişiyor, makam değişiyor. O aralıklar değişiyor. Hepsinin üstüne bir de şey yapman gerekiyor. Onlar gibi okuman gerekiyor. Hani öyle bir kaygım yok benim. Çünkü onlar zaten çok güzelini okuyorlar. Ben en azından zerrece de olsa onlardan aldığım o şeyi, o nüansları burada okumaya çalışıyorum.
0: Ya, olaya bakar mısın? Yani hani biz türkü okumak falan filan diyoruz ediyoruz ama hiç hikayenin arka planı aslına bakarsan öyle değil yani. O bölgeleri, o bölgenin insanı gibi sanki orada doğup büyümüş, yetişmiş bir insan gibi söylemek. Bir de birbirinden çok farklı yerler yani üstün üstlük.
1: Evet aynen öyle. Bir de şey hani sevgili Cem Taşkın'ı bilirsiniz. Hı. Usta. Hı. Keman virtüözü hocamız bir tanemiz benim için öyle. O ben onunla bir şeye katılmıştım. Workshop diyeyim. O orada bir şey söylemişti. Benim söylediğim bir şeye binaen. Ben enstrümanları taklit ettiğimi söylemiştim ses olarak. Çünkü öyle yani ben zurnayı taklit ederim. O bölgeye çalışacaksam. Kabak kemaneyi taklit ederim.
0: Allah Allah.
1: İşte sipsiyi taklit ederim. O da biz de Çimen'in yaptığı gibi insan sesini taklit ediyoruz derdi. Yani karşılıklı bir şeyimiz var işte hani nasıl söyleyeyim.
0: Çok enteresan bir şey ama metot yani senin yapmış olduğunda.
1: Onu yapmasam o enstrümanı düşünmeden o bölgeye giremiyorum. Yani işte şeyi okuyacağım diyelim. Ne diyeyim?
0: Ne?
1: Nereye götüreyim? Tokat.
0: Tamam.
1: Tamam mı?
0: Heh.
1: Orada mesela şey var. Ofu! Orada mesela oranın enstrümanını düşünmek zorundasın. Ya da işte ne diyeyim aşağı şey Ege'ye inelim.
0: Hı, hı.
1: Hangi enstrüman var orada?
0: Hı.
1: İşte sipsisi falan filan var.
0: Hı.
1: Hmm. Ali de beyim de taş başında falan. Hani bunu düşünmek zorundasınız.
0: Müthiş ya gerçekten müthiş ya. Vallahi helal olsun. Şimdi boş vakitlerinde ne yapıyorsun Çimen? Öyle müzik falan filan yok.
1: Yani kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Hı. Araştırmayı çok seviyorum ama böyle hani roman falan değil. Hı. Daha eğitici kitaplar alanımla veya alanımla olmasa bile bana faydası olabilecek kitapları okumayı seviyorum. Araştırma Hı. kitaplarını.
0: Hı.
1: Şey karıştırmayı çok severim.
0: Ne?
1: Yeni çıkmış makaleler. Hı. Yine kendi alanım olur. Kendi alanıma destek olacak yan alanlar
0: ne
1: olur.
0: Ne güzel bir şey ya.
1: Onlara
0: hala,
1: çok bakarım.
0: Hala bitmek tükenmek bilmeyen bir yolculuk gibi düşünüyorsun yani.
1: Biterse biz biteriz.
0: Var mı böyle bir çok gerçekleşmesini istediğin bir hayalin şu ana kadar olmamış?
1: Yani şöyle bir hayalim var ama onu gerçekleştireceğim.
0: Ondan şüphemiz yok canım.
1: Onu gerçekleştireceğim.
0: Sendeki bakışlar zaten yani olay olmuş bitmiş.
1: Opera House'da çıkmak istiyorum Sydney'de.
0: Vay.
1: Evet, güzel bir etnik konser vermek istiyorum. Muhtemelen onu da İskender Ozan Toprak'la yapacağız. Öyle bir şeyimiz var.
0: Yani öyle bir ihtimal, güçlü bir ihtimal var yani.
1: İhtimali biz oluşturuyoruz.
0: Siz oluşturuyorsunuz. Vay çok iyi ya. Vallahi.
1: Çünkü iyi insanlarla düşünceler de olgunlaşıyor. Bir şeyi gerçekten yazarsanız, söylerseniz, sürekli önünüze getirirseniz onu yapma olasılığınız da zaten bilimsel olarak da
0: geldik,
1: biliyorsunuz.
0: Kişisel gelişim ağızlarına geldik şimdi. Simge, var mıdır kişisel gelişimle alakan? Eğilir misin oraya?
1: Yani severim. Zaten bununla ilgili eğitimler de aldık.
0: Ha, aldın mı?
1: Evet, aldım.
0: Neler mümkünler, bundan daha iyi nasıl olurlar?
1: Yani... Ama hocaları çok dinliyorum şimdi. Ahmet Aslan, ondan sonra Kuçurade, İona Kuçurade, ondan sonra Doğan Cüceloğlu. Şimdi bu insanlar varken bunlardan beslenmemek
0: olmaz.
1: Ayıp olur.
0: Olmaz.
1: Şimdi o insanları izliyorsun, dinliyorsun, okuyorsun. Pencere açıyorlar sana. Nasıl söyleyeyim? Benim için de hiçbir şey söylemeden pencere açacak insanlara da ben de şey yapamam yani. Düşünsenize, yeni bir hava giriyor içeri, yeni bir güneş açıyor sende.
0: Evet ya, evet ya, ne güzel bakış açıları bunlar ya, helal olsun. Yemeklerle aran nasıl?
1: Yemekle aram çok iyi. Ama evde yemek tarafını ben değil, eşim temsil ediyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Aynen.
0: O mu yapıyor?
1: Antakya.
0: Vay, harika. En güzel yaptığı yemek ne?
1: Her şey.
0: Her şey?
1: Her şey.
0: Ciddi misin sen? Yani, en güzel vardır bir tane ya.
1: Yani içinden. Onların bulgur badisi var.
0: Bulgur badisi.
1: Bulgur badis. Badis diyorlar.
0: Badis.
1: Ha. Badis, aynen. Mercimekli bulgur pilavı.
0: Oo.
1: Ondan sonra...
0: Bizim Malatya'da da vardır o.
1: Abuganüç var, humus var. Yani bunlar...
0: Seviyor mu bari mutfakta olmayı falan?
1: Ya çok kültürlü bir çocuk, öyle söyleyeyim. Yani yapmayı seviyor, açıyor Vivaldi'sini, onları yapıyor. O kadar değişik ki ben diyorum, sen zaten Sezar'ın torunusun, sen Atakaya falan değilsin de.
0: Çok iyi ya.
1: Aynen, biliyorsunuz İskender'in memleketi ya.
0: Aynen. Çok iyi. Yemekleri falan o hazırlıyor yani.
1: Yemek onda. Yani kahvaltılar bende, kahve bende, ara öğün atıştırmalıklar bende.
0: Vay arkadaş ya. O nasıl peki, kilosu falan nasıl?
1: Çok fittir.
0: Ciddi misin sen? Sen bir...
1: Emirgan'a gidiyor, yürüyor. Beni de sürüklüyor artık.
0: Allah, yeter artık, nedir bu falan filan. Peki sen hiç kilolu oldun mu?
1: Ben... Çok uzun süre 42-43 kilo oldum.
0: O ne be, Allah'ını seversen ya.
1: 12 yıldır da herhalde böyle 51-52. Şu anda 52 yine.
0: O zaten normal herhalde yani. Ya spor mu spor?
1: Yok, 1.64'de herhalde 54 falan.
0: Ya bir şey
1: lazım.
0: Söyleyeyim, bu kadar güzel yemek yapan bir adamla ben yaşasam of diyorum herhalde.
1: Ama ben biliyorum yani.
0: Ne?
1: Az alıp onu çoğaltıyorum kendi kendim yerken, öyle söyleyeyim. Lokmalarımı büyütüyorum.
0: Tatlıyla falan aran nasıl?
1: Güzel ama öyle...
0: Tatlı yapıyor mu peki?
1: Yok, onun da tatlıyla arası yok.
0: Çok iyi ya. Buradan bir kez daha selamlar gönderelim. İnşallah bir gün o yemeklerden yeriz.
1: Bekleriz.
0: Peki sosyal medyayı soracağım sana. Az önce yapay zekayı konuştuk. Sen yapay zekayı, sosyal medyayı, iki hepsini birleştirerek sorayım. Nasıl değerlendiriyorsun? Sence müziğe yapay zekanın entegre edilmesi, oraya dahil olması, biraz böyle duygulardan uzaklaşmak falan olarak mı görüyorsun, yoksa faydalı mı görüyorsun, ne diyorsun? Bir de sosyal medyada senin aran nasıl mesela?
1: Yani olabildiğince iyi. Paylaşım yapma ve içerik yayınlama ile ilgili açıkçası elimde olan materyalleri kullanmaya çalışıyorum. Şey değilim zaten, hani gerçekten bunu kimse yanlış anlamasın, popüler kültüre hizmet etmiyorum. Daha çok geleneksel kültüre hizmet ediyor.
0: Evet, evet.
1: Ama bunun yanında...
0: Senden de beklenen odur zaten.
1: Hani
0: yani...
1: ben bir zincirin halkasıyım. Tabii ki onun kenarına köşesine böyle başka çiçekler de ekliyorum. İşte Hüsnü Arkan, Demet Güreli'dir.
0: Ah ne güzel.
1: Ya da işte o benim olmayan, alanımda olmayan Fikret Kızılok'tur. Onları dinliyorum, söylüyorum ama...
0: Çok güzel.
1: Benim tabağımdaki menü bambaşka. Onların olması bana tabii ki katkı sağlıyor diğerlerinin. İşte az önce bir isim verdim, Cihat Aşkım. Benim ufkumu çok genişleten, sağ olsun bana çok katkı sağlayan bir insan. Hı hı. Benim başka bir tarafımı görmemi sağladı. Şimdi klasik müzikte bir yanım da var. Hı hı. Onun sayesinde var. Hı hı. Türküleri ya da şarkıları onun kurduğu özel ekiplerle, gruplarla sahnede insanlara ulaştırıyorum. Yapay zekayı söylediniz. Şimdi yapay zeka şöyle, ben açıkçası yapay zekadan genel anlamda müzikle ilgili değil, çok korkuyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok korkuyorum. Kullanıyor muyum? Hı hı. Her şekilde kullanıyorum. Sonuna kadar kullanıyorum. Hmm. Çok da şeyim. Hatta yapay zekanın bütün çalıştaylarına gittim yani.
0: O kadar. Hepsi,
1: tabii hepsine gittim. Görevli olarak gittik yani. Ama şöyle, telif haklarını çok ihlal ediyor. Yani bununla ilgili de zaten hem dünyada hem Türkiye'de bu şeyler var, davalar var, emsaller buraya uyarlanacak diye düşünüyorum yakın zamanda. Bunu zaten hükümet takip ediyordur ve meslek birlikleri takip ediyordur. Çok ihlal var. Ama ilk olan şeylerin de ihlali zaten bol olur. Umarım yani kaybedeceğimizi zaten zannetmiyorum ama umarım yapay zeka bizi var olan o şeyden uzaklaştırmaz.
0: İnşallah.
1: O mutluluktan, o hissiyattan, o derinlikten uzaklaştırmaz. Çünkü şey, hani taslak olarak kullanılacak bir şey o. Her anlamda.
0: Bazen böyle bir faydalanmak, tamam, hani o güzel bir şeydir ama onu da sorgulamak lazım. Yani oraya
1: İşte sorduğunuz... sorgulamak için de background lazım.
0: Evet, çok doğru söylüyorsun. Vallahi mükemmeldi bu, bak. Söylediğin çok netti. Alışveriş yapmayı seviyor musun Çimen?
1: Olduğu kadar.
0: Ne alışverişi? Kılık kıyafet en çok ne alırsın?
1: Vallahi mesela? Kılık kıyafetten bıktım.
0: Ciddi misin?
1: Yetiştiremiyorum zaten. O sahne kıyafet.
0: Çok mu gidiyordur?
1: Hayır, çok gitmiyorum ama yani bizim zaten bir siyah giyme şeyimiz var. Böyle koyu renkler.
0: Niye koyu renk? En sevdiğin renk ne?
1: Mavi.
0: Mavi. Hı-hı.
1: Hı-hı. Maviyi çok severim. Kural öyle. Ne diyeyim, ban mı yiyeyim şimdi? Kural öyle. Yani kendi konserlerimde tabii ki daha renkli giyiniyorum ama yetişmiyor.
0: Yetişmiyor. Böyle akustik makustik falan şeyin var mı hiç? Düşündüğün böyle bir proje ya da yapmayı düşünür müsün ileride? Çünkü son dönemlerde falan yapıyorlar, ediyorlar falan.
1: Bizim aslında şeyle Cem Dizdar'ı bilirsiniz.
0: Biliyorum tabii ki de.
1: Cem abi bizim aile dostumuz. O da çok değişik bir kafa. Yani aşırı bilgili ve böyle bilgisini gerçekten saklamayan, ketum olmayan bir adam. Bize çok şey görmemizi sağlıyor. Müzik dışında bakıyor. Sesi de çok güzel bu arada. Evet. Bilir misiniz?
0: Evet, evet, evet. Tabii ki, tabii
1: Cem
0: ki.
1: Abiyle belki bir şeyler yapabiliriz yakın zamanda.
0: Bence olması lazım çünkü yani bu kadar yıl eğitimini almış ve bu kadar özel ve bu kadar güzel bir sesin, çünkü artık sosyal medyayı biz hepimiz, birçok insan çok aktif kullanıyoruz. Ve gerçekten görmek istiyoruz, duymak ve dinlemek. Evet, konserlere gelebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın herhalde sitesinden bir şekilde o duyuruları falan takip edip konser yerlerini bilebiliriz, oralara gidebiliriz ya da senin kendi konserlerine gidebiliriz. Konser havası her zaman daha bir başkadır tabii. Yani
1: daha, orada... daha şey, belki daha az samimi diye düşünülebilir ama bizim konser dinleyicimiz çok kültürlü. Hı. Geliyor, yıkıyor ortalığı, gidiyor. Bütün o repertuarı da bilerek geliyor. Vallahi sende, bizim konserlerimiz çok güzel.
0: Bir şey söyleyeyim, bu seni endişelendiriyor mu hiç?
1: Hayır.
0: Yani hani biliyor olmaları endişe.
1: Hayır, çünkü şey ben seyircinin ya da dinleyicinin, gelip orada uyuyor da bilir adam ama dinliyor, biliyorum onu. Onu oyuna katmadığın sürece o konserin güzel geçeceğini düşünmüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim, öyle takıldığın oluyor mu hiç? Yani takılma. Seyircilere falan bakınca, edince falan, abi şuradaki adam veya şuradaki ablamız.
1: Yok, onu Cem Yılmaz yapıyor, ben yapmıyorum. Yılmaz Erdoğan yapıyor onu. Gittiğim her programlarında.
0: Ya insanlık hali, benim ne bileyim, olur yani insan.
1: Yok, şöyle oluyor mesela işte diyelim ki damat alayı çalacağız artık. Evet. Coşmak istiyor çünkü millet, tamam mı? Görüyorum orada işte adını bilsem bilmesem. Gel diyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Gel diyor. Yani şu tarafa gel. Ama bilmeleri çok güzel
0: çok
1: bir şey.
0: Çok güzel. Eşlik etmeleri çok güzel bir şey değil mi?
1: Ben hep eşlik etmeleri için es bırakıyorum.
0: Sahnede böyle bir ritüelin falan var mıdır? Ne bileyim bir dua okumak, ne bileyim hep ne bileyim elini sürerek çıkmak. Geçenlerde kimdi? Ben futbolcu gibi sekerek çıkıyorum demişti biri ama hatırlamıyorum şimdi kim o.
1: Nefes alırım. Birkaç kez nefes alırım. O diyafram nefesini yani en az 3 kez alırım. Onda sağ olsun bir hocam şey için öğretmişti hani nefesi al sadece hani o an en azından şey ol. O şey kısmı gitsin sende. Panik kısmı gitsin. 3 kere böyle 4 kere nefes alırım.
0: Etkisi oluyor.
1: Oluyor.
0: Aa çok güzel ya.
1: Bir şey olursa tökezleme durumu olursa da şey yapıyorum. Böyle bir yutkunuyorum. O yani onun dışında zaten doğasız çıkılmaz ya hiçbir.
0: Güzel, çok güzel. Ben bunu yayına girerken de yapayım. 3-4 kere nefes alayım. Bırakıyoruz değil mi tabii? Yani tutmuyoruz herhalde.
1: Vallahi tutarsanız yayın bitmez.
0: Çok iyi ya. Kimen en son ne hediye aldın ve en son ne hediye ettin? Hadi buyur bakalım.
1: Düşüneyim.
0: Düşün. Evet.
1: En son bebek tokası aldım.
0: Bebek tokası sen mi aldın?
1: Ben aldım.
0: Hediye ettin.
1: Hediye ettim.
0: Tamam.
1: Böyle bir yaşına basmak üzere olan bir bebeğe hediye ettim. Hatta Hasan abimizin torunu.
0: Öyle mi?
1: Evet sevgili Rona'ya.
0: Ah ne güzel.
1: Ne hediye aldım hemen düşüneyim. Şunu eşimden aldım.
0: Ay evet. Çok güzel. Abicim bunu, hadi.
1: Sağ olsun Ermeni bir ustanın evi.
0: Öyle
1: ama,
0: mi?
1: Aynen.
0: Onlar çok iyidir biliyor musun
1: evet,
0: gerçekten? Onu. Bu işçiliklerde falan çok,
1: çok
0: güzel.
1: Iyiler.
0: Güzel
1: aynen.
0: Bir seçim olmuş. Beraber gezerken mi aldınız yoksa sürpriz mi yaptı sana?
1: O sürpriz yaptı.
0: Vay çok iyi be. Çok güzel. Peki hayatımın merkezi nokta nokta nokta olmuştur. Evet.
1: Vallahi müzik olmuştur.
0: Müzik
1: ya.
0: Olmuş.
1: Vallahi onsuz hiçbir şey olmuyor çünkü.
0: Ömrünüzde sesiniz gibi billur olsun demiş Turan Bey göndermiş.
1: Allah razı olsun.
0: Ne güzel söylemiş ya. Devam ediyorum. Bir gün mutlaka nokta nokta nokta. Hadi buyur bakalım.
1: Yani iz bırakacağım diyeceğim.
0: Vay. Çok net, çok güzel. Nokta noktadan çok korkarım.
1: Yapay zekadan. Bir de Bülent Ersoy'dan.
0: Ciddi misin?
1: Ondan da çok korkuyorum.
0: Niye?
1: Bir korkunç geliyor.
0: Hatta mı? Bülent Hanım hoş geldiniz. Peki. Nokta noktayı kesinlikle affetmem.
1: Ben vefasızlığı sevmem ya.
0: Vefasızlığı
1: onu,
0: sevmem.
1: Aynen. Onu affetmem.
0: Yaşadın mı hiç böyle bir şey? Yaşattılar mı sana hiç böyle bir şey yani?
1: Yani tabii ki herkes yaşamıştır. Yaşamadım.
0: Silip atıyor musun bunu sana yaşayanları?
1: Bakmam bile. Yay burcuyum ben.
0: Öyle mi?
1: Durmam. Gidim.
0: Oo. Çok param olsa ilk yapacağım nokta nokta olurdu. Ama çok para deyince böyle baya baya çok para yani.
1: Yani zaten gerçekten parayla pula çok fazla işi olan biri değildim. O şeyleri rakamlarla da çok şeyim aramayı değildir. Gençlerin oturup dediği gibi her şeye ulaşabilecekleri böyle bir müzik enstitüsü kurmak isterim. Başka hiçbir şey yapmak
0: ne
1: isterim.
0: Ne güzel ya. Vallahi çok güzel. Pekala. Şimdi vaktimiz daraldı. Kelime vereceğim. Aklına ilk gelen şeyleri soracağım.
1: Burası çok tehlikeli.
0: Yok ben de tehlikeli olacak. Türkü. Hadi buyur bakalım.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Uzun ince bir yoldayım. Köy. Sen köy olsam gördün mü hiç?
1: Gördüm.
0: Yaşadın mı hiç?
1: Yok. Yaşamadım.
0: Sadece gittin gördün.
1: Aynen. Köy. Köy desek. Yaşar Kemal gelir herhalde aklıma ya.
0: Yaşar Kemal. Aile.
1: Yani can.
0: Can. Ses.
1: Kadın.
0: Kadın. Yağmur.
1: Nefes.
0: O çok enteresan ya. Hayat.
1: Her şey.
0: Renk.
1: Mavi.
0: Dost.
1: Eş.
0: Radyo Sputnik.
1: Okan Aslan.
0: Ay çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Beğendin mi hakikaten radyomuzu?
1: Gerçekten beğendim. Ama şey ben böyle biraz konuşma kısmını o didaktik şeyi ve sevmediğim için acaba nasıl olur da diye düşünmedim dedi.
0: Güzel oldu mu peki?
1: Çok güzel.
0: Harikasın. Yani ya. Bu senin sayende.
1: Balkonumda olsam.
0: Ancak bu kadar. Olurdu.
1: Aynen, çok teşekkürler.
0: Vallahi güzel olurdu be. Hem kahve içerdik, hem eşinin yaptığı yemeklerden yerdik. Bizim kava hala orada.
1: Gelirsiniz belki.
0: Geliriz. Çimen, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ağzına,
1: ederim.
0: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. Beni kırmadığın için, bu yayını gerçekleştirdiğimiz için. Bu bir başlangıç olsun. İnşallah yeni projelerinde, güzel projelerinde biz seni burada ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız. Efendim. Ha, Sydney'i biz de götürsün. Öyle bir şey, öyle bir istek
1: gidelim,
0: yani.
1: Gidelim, hep beraber gidelim.
0: Hep beraber. Sen gidelim. Sen onu başar, hep beraber gidelim biz oraya vallahi.
1: Gidelim.
0: Süpersin.
1: Gidelim. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani kapıdan girerken içeride hep aynı güler yüz, çok mütevazi bir insan. Okan Aslan.
0: Ay, sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzına, yüreğine,
1: ekibe
0: ayaklarına sağlık.
1: Ekibe de tekrar teşekkürler.
0: Çok sağ ol. Hanımlar, beyler, veda vaktimiz geldi. Sevgili Çimen Yalçın canlı yayında konuğumdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, bir Ankara'dan haber var programıyla tekrar karşınızdayım. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan sizleri başkentin kulislerinden, siyaset ve ekonominin gelişmelerinden bilgilendirmeye çalışacağım programım boyunca. Program süresince bizlere değerlendirme ve eleştirilerinizi, önerilerinizi, görüş ve düşüncelerinizi WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz. 0505 171 66 56 numaralı bu hattan bizlere mesajlarınızı iletmeniz olanaklı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği bir parti ve Cumhuriyet'le yaşıt. 103. yaşını kutluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak son 1,5-2 yıldan bu yana da kendi içindeki çalkantılarla gündemde. En son büyük bir kopuş yaşandı. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. Çünkü en son 38. kurultay, 2023 yılında yapılan kurultay ve genel başkan değişikliğini beraberinde getiren kurultay mahkeme tarafından iptal edildi. Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yönetim değişti. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberinde kimler olacak diye merak ediliyordu. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrı merak edilenler arasındaydı. Çünkü şu ana kadar Mansur Yavaş CHP'de kalmaya devam etti. Ancak partideki bölünmede taraf olmama tavrını sürdüreceğini ilan etmişti. Nitekim bugünkü CHP etkinliklerinde, kuruluş yıldönümü kutlamalarında da yer almayacağı yönündeki bilgiler kesinleşmiş durumda. Kendisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin kuruluş yıldönümünü kutladı. Bunun dışında diğer etkinliklerde Mansur Yavaş yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında 16 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadece 3'ü yer aldı. Balıkesir, Mersin ve görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı kararıyla göreve gelen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte bu etkinliğe katıldılar. Dolayısıyla CHP'deki bölünmüşlük bir anlamda kuruluş yıldönümü kutlamalarına da yansıdı diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, dünyada sıcak bir gelişme yaşandı. Aslında İsrail uzun süredir Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyordu. Filistinlilerin sahip olduğu topraklar zorla boşaltılıyordu. Özellikle Batı Şeria'da buraya Yahudi yerleşimciler yerleştiriliyordu. Filistinliler topraklarından sürülerek buraya yerleşim üniteleri kuruluyordu. Tabii dünyada bu tepki çekiyordu. Ancak şu ana kadar buna somut bir tepki Türkiye başta olmak üzere bazı ülkeler dışında gösteren olmadı. Özellikle batılı ülkeler şu ana kadar İsrail'in yaptığı tüm bu girişimler karşısında suskun ve sessiz kalmayı tercih ettiler. İşte Şu birkaç gün içerisinde bir gelişme yaşandı. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın öncülüğünde 12 ülke. Bu 12 ülke İsrail'in özellikle Filistinlileri topraklarından, yerlerinden eden Batı Şeria'daki uygulamalarına karşı ortak bir karar aldılar. Ve bu kararla dediler ki buralarda yapılan işlemler, zorla Yahudilerin buralara yerleştirilmesi, Filistinlilerin evlerinden, topraklarından sürülmesi, uluslararası hukuka da, insan haklarına da aykırıdır. Dolayısıyla biz bu uygulamayı tanımıyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri, ticari malları yasaklıyoruz, ithal etmeyeceğiz dediler ve İsrail'e bir anlamda ekonomik bir yaptırım uygulamaya karar verdiler. Bu grubun başını İngiltere ve Fransa çekiyor. Yine Kuzey Amerika'da, Kanada bu işin içerisinde yer alıyor. İsrail bu karara çok sert tepki gösterdi. İngiltere'nin konsolosluğunu kapattı. 7 İngiliz milletvekiline İsrail'e giriş yasağı getirdi. Diğer ülkelere karşı da benzer tedbirler alması söz konusu olacak. Ancak ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. İsrail özellikle soykırım boyutuna varan Gazze saldırıları, Filistinlilere uyguladığı, yıllardır uyguladığı insanlık dışı muameleler sonrasında giderek dünyada yalnızlaşıyor ve yavaş yavaş batılı müttefiklerini de kaybetmeye başladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tavrı bekleniyordu. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın öncülüğünde 12 ülkenin aldığı bu karara karşı Trump ne diyecekti? Trump şu ana kadar herhangi bir tepki göstermedi. Çünkü bu ülkeler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik ve siyasi müttefikleri ve aldıkları bu kararında insani boyutu ekonomik boyutundan çok daha önemli. Çünkü bütün dünya Filistinlilerin yıllardır yersiz yurtsuz konuma getirilmesini içeren İsrail uygulamalarının farkında, ancak tepkisizlik söz konusuydu. İşte ilk kez batılı ülkelerden böyle bir tepki geldi. Tabii bir başka kritik gelişme petrolde yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda şiddetlenen çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait petrol tankerlerine saldırması ve 5 tankeri vurması, akabinde İran'ın da benzer saldırıları Amerikan gemilerine, tankerlerine ve bölgedeki Amerika müttefiki ülkelerin gemilerine karşı gerçekleştirmesi bir anda Hürmüz Boğazı'ndaki petrol yollarını tamamıyla tıkadı diyebiliriz. İşte bu gelişmeler beraberinde petrolde kritik eşik olarak nitelendirilen varil başına 100 dolarlık fiyatın aşılmasına neden oldu. Şu ana kadar 100 doların 2027 başlarına doğru aşılabileceği beklentisi söz konusuydu. Ancak bu son birkaç günde yaşanan sıcak çatışmalar ve Amerikan-İran saldırılarının karşılıklı artması, Hürmüz Boğazı'ndan neredeyse petrol geçişlerinin tümüyle durması, İşte enerji piyasalarında çok ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi. Petrolün varil fiyatı 100 dolar 19 sente çıktı. Bu çok kritik bir gelişme. Özellikle ülkemiz açısından önemli bir gelişme. Çünkü şu ana kadar petrol ve diğer doğalgaz enerji fiyatlarındaki artışlar Türkiye'de iç piyasaya akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyordu. Eşel mobil sistemi uygulandı, çeşitli çözümler arandı, ancak akaryakıt zamlarının önüne geçilemedi. Şimdi işte 100 doları aşan varil fiyatıyla petrol ithalatında Türkiye'nin ödeyeceği fatura daha da yükselecek. Bir anlamda pazar günü ilan edilen orta vadeli program hedeflerinin de hesaplarının alt üst olması anlamına geliyor bu gelişme. Bir başka sıcak konuya geçiyorum. Özellikle gençlerimizi, geleceğe umutla bakmak isteyen milyonlarca üniversite mezunu genci ilgilendiren bir gelişmeydi bu. Hafta sonu kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Bu sınava 1.708.000 genç katıldı. Şöyle düşünün, 1.708.000 genç bir anlamda orta büyüklükteki bir ülkenin nüfusuna karşılık geliyor. Oysa Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişi bir hafta sonu tüm günlerini bu sınavda geçirerek kendilerine bir gelecek kurma, kamuda bir işe girme, buradan alacakları puanla en azından bir devlet dairesinde düzenli ve kalıcı bir iş, gelir sahibi olma umudunu taşıyordu. Ancak bu umut bu gençlerin en azından 3/2 için söz konusu olamayacak. Çünkü kamunun her ne kadar son dönemde personel alımları artmış olsa da alabileceği personel sayısı kısıtlı. Kaldı ki bunun da ötesinde kamu personeli seçme sınavında alınan puanlar bugüne kadar yapılan uygulamalarda özellikle mülakat sisteminin yaygınlaştırılmasıyla puan rekoru kıran, girdiği sınavda birinci olan pek çok aday için mülakatta elenme sonucunu beraberinde getirdi. Bu umutsuzluğu körükleyen unsurlardan bir tanesi yapılan tahminler, hafta sonu sınava giren 1.708.000 gençten en azından 3/2 ev genci olmaya devam edeceği, aileleriyle birlikte umutlarını gelecek yıllara taşıma beklentisine gireceği yönünde. Peki bir sınav maratonunu aşarak bu gençler bu noktaya geldiler. Ortaokulu bitirdikten sonra önce liseye giriş, liseye geçiş sınavına giriyorlar. Milyonlarca genç yaz aylarında izledik. Liseye geçiş sınavına girdiler. Bu sınavı başardıktan sonra liseyi bitirdiler. Bu kez ÖSS, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girdiler üniversiteye girebilmek için. Bu sınavı başaranlar 4 yıllık lisans eğitimini veya 2 yıllık eğitimi tamamladıktan sonra üniversite mezunu olarak hayata atıldılar. Yani neredeyse 10 yaşından itibaren kamu personeli seçme sınavına girinceye kadar bu gençlerin 10-15 yılı hep böyle bir sınav maratonuyla geçti. Her ailede en az 1 ya da 2 aday bu sınava katıldı. Dolayısıyla milyonlarca haneyi ilgilendiren bir sınavdı kamu personeli seçme sınavı ve bu sınavdan sonra ortaya çıkacak sonuçlar, açıklanacak puanlar. Ama buna karşılık pek çok aile ve genç için dediğim gibi tablo pek umut verici değil. Asıl sorun milyonlarca gencin 10-15 yıl boyunca işte az önce söylediğim art arda gerçekleşen sınav maratonlarının sonrasında geleceklerini güvenceye alacak bir şeyi elde edememeleri, büyük bölümünün yine bu umutsuz tablo içerisinde yaşamaya mecbur kalması. Diğer taraftan kamu personeli seçme sınavı ile birlikte daha önce 2023 seçimlerinde hatırlayacaksınız mülakatların kaldırılacağı vaat edilmişti. Muhalefetin vaadi söz konusuydu. Bunun üzerine iktidar kanadı da mülakatları kaldırma sözü verdi. Ancak sonrasında bu söz tutulmadı ve halen kamu personeli seçme sınavında ihtisas konularında sınav birincisi olan pek çok genç mülakatlarda elenerek devlet dairelerinde iş bulma umudunu yitiriyor. Öyle ki esprili bir şekilde gençler arasında kamu personeli seçme sınavının açılımı kamuya postu serme sınavı olarak da nitelendiriliyor. Artık iş bir anlamda mizaha dökülmüş vaziyette. Çünkü 2002 yılında Bülent Ecevit hükümeti döneminde getirilen bu merkezi sınavın amacı kamuya personel alımlarında torpilin, kayırmacılığın önlenmesi, bilginin ve liyakatin ölçülmesiydi. Ancak zaman içerisinde diğer pek çok alanda olduğu gibi KPSS, kamu personeli seçme sınavı sistemi de dejenere oldu, erozyona uğradı ve bu sınav mülakatla bir anlamda alternatif olarak mülakatla eleme sistemiyle sonuçları önemsiz hale getirildi. Halen pek çok kamu kurumunda kamu personeli seçme sınavında alınan puanlara göre öncelikle adaylık başvuruları yapılıyor. Ancak sonrasında dediğim gibi pek çok aday için mülakatlar barajı aşma konusunda süreç ve işe girme konusunda umutsuzluğu beraberinde getiriyor. Dileyelim kamu personeli seçme sınavı sonuçlarında başarılı olanlar en azından torpile, kayırmacılığa ihtiyaç duymadan bilgi birikimlerine, eğitimlerine ve liyakatlerine uygun işlere yerleşebilirler. Geleceklerini en azından devlete hizmet için bir kamu kurumunda güvence altına alabilirler. Çünkü onun dışında işte Türkiye'de işsizlik rakamları ortada. Üniversite mezunu milyonlarca genç işsiz ve geniş tanımlı işsizlik oranı %30'un üzerine çıkmış vaziyette. Sevgili dinleyiciler, geçmiş programlarımızda zaman zaman özellikle Borsa İstanbul'da halka arzlar ve sonrasında özellikle hisse alım satımlarında ortaya atılan iddiaları dile getiriyorduk. Borsada yeterli şeffaflığın olmadığı, küçük yatırımcıların mağdur edildiği yönünde iddialar vardı. Manipülasyon yönünde iddialar vardı. Nitekim bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsada manipülasyon gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. İlk etapta 5 kişi için gözaltı kararı verildi. Ancak bu uluslararası yatırımcılar açısından da bir açma beraberinde getiriyordu. Çünkü küresel düzeyde borsalara endeks oluşturan, endeks sağlayıcı kurumlar Borsa İstanbul'u bir süredir yakın izlemeye almışlardı. Morgan Stanley ve Standard & Poor's gibi endeks sağlayıcı kuruluşlar, Financial Times gibi bu endeksleri oluşturan diğer kurumlar Borsa İstanbul'da yeterli şeffaflığın olmadığını, dolaşımdaki hisse miktarı konusunda şeffaf bilgilendirme gerçekleşmediğini, bunun yanı sıra halka arzlarla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu sıkça gündeme getirerek Türkiye'yi yakın takibe almışlardı. Ve bu yakın takip süreci Kasım ayında açıklanacak nihai raporlarla bir yaptırıma mı, yoksa uluslararası yatırımcılara farklı bir çağrıya mı dönüşecek, bu merak ediliyordu. Anlaşılan bu yakın izleme ve uyarılar etkili olmuş ki Sermaye Piyasası Kurulu son birkaç gün içerisinde peş peşe bir takım kararlar aldı. İşte önce Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa fonlarına %10 stopaj getirdi. Bu fonlarda payı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri kazançlar %10 vergiye tabi tutulacak. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu da gerek halka arzlarda gerekse piyasa fonlarında uygulanacak bir takım yeni ilkeleri kararlaştırdı. Ama asıl önemlisi dün gece açıklanan karardı ve bu karar halka açıklıkla ilgili karardı. 11 Eylül'den itibaren Borsa İstanbul'da bu kararlar uygulanmaya başlayacak. Buna göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri işlem gören şirketlerin pay sahiplerine bildirim yükümlülüğü getirildi. %3 ve üzerinde paya sahip olanların isimleri merkezi takip kuruluşu tarafından mutlaka güncel olarak sürekli açıklanacak. Bunun yanı sıra piyasa fonlarında %10 ve üzerinde paya sahip olan gerçek ve tüzel kişiler tablosu da yine merkezi kayıt kuruluşu tarafından sürekli ve anlık olarak güncellenecek. Dolayısıyla bu hisselerde veya fonlarda pay alan, hisse senedi alanlar kimlerin bu hisseleri alıp sattığını, özellikle de bu hisseleri ihraç eden şirketler ve kurumlar açısından kimlerin ne kadar pay sahibi olduğunu görme imkanına kavuşacak. Eleştirilerden bir tanesi fiili dolaşımdaki paylar konusunda şeffaflık olmadığı yönündeydi. İşte bu konuda da Sermaye Piyasası Kurulu önemli bir adım attı ve yeni bir karar aldı. Fiili dolaşımdaki pay kavramı halka açıklık oranını gösteren kavram olarak tanımlandı. Dolayısıyla şirketlerin dolaşımdaki payları, halka açılan şirketlerin bu hisse senetleriyle ilgili işlemleri merkezi kayıt kuruluşu tarafından yakından izlenecek, şeffaf bir şekilde listelenecek, tablolar halinde duyurulacak ve günlük ve anlık olarak da şeffaf bir şekilde paylaşılacak. Bütün bunlar dediğim gibi Morgan Stanley, Standard & Poor's, Financial Times gibi uluslararası endeks sağlayıcıların son dönemde Borsa İstanbul'daki gelişmelerle ilgili yaptığı uyarılar ve yakın takip kararları sonrasında peş peşe atılan adımlar. Yoksa Türkiye'de bu alandaki itibar kaybı söz konusu olacaktı. Şimdi muhtemelen bu adımlar sonrası sonbaharda, Kasım ayında Türkiye ile ilgili yakın takip sonuçları veya açıklanacak raporlar nispeten olumluya dönüşebilir. Yarın 10 Eylül uzun süredir piyasaların beklediği, Ağustos ayında verilen ara nedeniyle piyasaların beklediği faiz kararı Merkez Bankası'nın gündeminde. Para Politikası Kurulu yarın saat 14'te Eylül ayı faiz kararını açıklayacak. İş dünyası, sanayiciler, ihracatçılar, oda ve borsa başkanları uzun süredir faizlerde indirim çağrısı yapıyorlar. Çünkü Merkez Bankası en son Ocak ayı para politikası kurulunda 100 puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Ancak ardından Şubat ayında başlayan İsrail-Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşı ve ondan sonraki süreçte küresel piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler, enerji piyasalarından emtia piyasalarına kadar yaşanan süreçler Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarını ertelemesine neden oldu ve gecelik %40 oranındaki faiz politika faizi olarak uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla 8 aydır Merkez Bankası faizi %37'de sabit tutuyordu. Şimdi yarın yapılacak toplantıda beklentiler ne yönde? Piyasaların beklentisi yarınki toplantıda da faizin %37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Çünkü bir taraftan enflasyon artışı söz konusu, diğer taraftan az önce vurguladım, enerji piyasalarında özellikle İran savaşı nedeniyle yeni tırmanışlar beraberinde geldi. Küresel gıda fiyatlarında yine Karadeniz'deki ve Körfez'deki çatışmalar nedeniyle gıda fiyatlarında olağanüstü yükselişler söz konusu. İşte bütün bunlar enflasyonu tetikleyecek unsurlar. Her ne kadar Merkez Bankası enflasyon hedeflerini yükseltmiş olsa da orta vadeli programda yıl sonu için enflasyon hedefi %28,5'a çıkartılarak faiz indirimine bir alan açılmış olsa da şu anda alınacak bir faiz kararının erken olduğu görüşü büyük ölçüde yaygın. Uluslararası yatırım bankaları da yaptıkları açıklamalarda ve Türkiye raporlarında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini en erken Ekim ayında başlatmasını bekliyorlar. Ekim ve Aralık ayı para politikası kurulu toplantılarında 100'er puanlık indirimle yıl sonunda politika faizinin %35'e inebileceği görüşü yaygın bir şekilde kabul görüyor. Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantı öncesinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki bu vakıf ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Para Politikası Çalışma Grubu bir açıklama yayınladı. Her toplantı öncesi bunu yapıyorlar, Merkez Bankası toplantısı öncesinde. Çünkü bu çalışma grubunun üyeleri eski Merkez Bankası yöneticilerinden oluşuyor. Bu konuda deneyimli isimler yaptıkları açıklamada faiz indirimi için erken olduğu

gazetesindeki bu sıcak başlıkları size hemen aktardıktan sonra ses aralığı 5 oktava varan bir sanatçıyı sizlere dinletmek istiyorum. Mariah Carey, Amerikalı bir şarkıcı, Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda bu 5 oktavlık ses aralığı nedeniyle, çünkü olağanüstü bir gırtlağa sahip ve sesi dediğim gibi 5 oktav aralığında. Bunun yanı sıra bugüne kadar yaptığı şarkılarla da 5 kez müzik sektörünün en büyük ödüllerinden birisi olan Grammy ödüllerini kazandı. Albümleri çok sattı ve kazandığı paraları da daha çok kimsesiz çocuklar ve hayır işleri için kullanıyor. İşte Mariah Carey'nin Without You, Sensiz şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

Mariah Carey bu şarkıyı konserlerinde söylerken öncesinde şu öyküyü anlatıyor. Diyor ki ben genç kızlık ve ilk gençlik yıllarımda bir adama aşıktım. Ama hiçbir zaman aşkımı ona söyleyemedim. Ve hep bu şarkıyı onun için söyledim ve bir kez daha bu şarkı ona gitsin diyor. Ancak şu ana kadar Mariah Carey'nin yıllardır içinde sakladığı bu gizemli aşkının kim olduğunu kimse öğrenemedi. Ve şarkısında da söylediği gibi ayrıldığım zaman yüzündeki ifadeyi unutamıyorum ama sanırım bu hikaye bundan ibaret. Evet sevgili dinleyiciler, Mariah Carey gizemli aşkı için bu şarkıyı her konserinden önce söylüyor.

0: Ama Türkçe'de de bizim dillerimizde zaman zaman yinelediğimiz şarkılarımız, türkülerimiz var. Anonim şarkılarımız, türkülerimiz. Bunlardan bir tanesi. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. Yani bedava köprü, bedava su ve sevdiği için köprüleri yaptıran, çeşmeler açtıran kişilerin yazdığı şiirler, şarkılar. Ama şimdi Türkiye'nin gündeminde paralı köprüler, otoyollar ve çevre yolları var. 30 yıllığına devletin bütçesinden, vatandaşların vergileriyle inşa edilen köprü ve otoyollar özelleştirilecek. Hafta sonu çıkan kararla, böyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla böyle bir karar alındı ve özelleştirme idaresi bu konularda çalışma yürütecek. Özelleştirme idaresi bu konudaki eleştirilere karşın bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bunların mülkiyetini satmayacağız, bu köprü ve otoyolların. İstanbul'da Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1973 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında inşa edilmişti. 56 yıl oldu neredeyse bu köprü ayakta. Bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, o da 1986 yılında rahmetli Başbakan Turgut Özal'ın döneminde inşa edilmişti. Bu iki köprü, Ankara-İstanbul otoyolu, Edirne'den Ankara'ya uzanan otoyol, Gaziantep-Pozantı otoyolu, Niğde-Aksaray otoyolu ve Bursa, Ankara, İzmir çevre yolu, Gaziantep çevre yolları bu özelleştirmenin kapsamında. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 18 milyar dolarlık bir gelirin devredileceği, servetin el değiştireceği iddialarına karşılık dedi ki işte bu para kar değil. Yılda 600 milyon dolar kazanıyor bu altyapı tesisleri. Bunun 300 milyon doları zaten bakım ve onarım giderleri, işçilik giderleri. Dolayısıyla 18 milyar dolarlık bir satış söz konusu değil. Yani böyle bir kazanç sağlanmayacak bu işletmeleri, altyapı tesislerini alanlara. Aksine bunların mülkiyeti devlette kalacak. Bunlar 30 yıl sadece işletme hakkı devredilecek. 30 yıl sonra tekrar devlete dönecek. Şimdi şöyle bir düşünün. 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılında Boğaz Köprüsü'nün açılışını gören insanlar bu köprülerin 30 yıl sonra tekrar devlete dönüşünü göremeyecek. Hatta bu köprüleri satanlar da bunu göremeyecek. Kaldı ki kamu özel işbirliği projeleri kapsamında yapılan köprüler, otoyollar, tüneller, işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi köprüler Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıkça vurguladığı ifadeyle devletin cebinden bir kuruş çıkmadan inşa edildi deniliyor. Çanakkale Köprüsü aynı şekilde. Bu inşaatları yapan şirketler finansmanı kendileri buldular, inşaatları yaptılar ve hazine de bunlara geçiş garantileri verdi. 25-30 yılda işletme süresi boyunca elde edecekleri gelirlerle bu tesisleri amorti edecekler. Harcadıkları parayı geri alacaklar ki şu anda bile uygulanan geçiş ücretleri olağanüstü düzeyde yüksek. Lojistik harcamalarındaki artışın, gıda fiyatlarındaki artışın, ulaşım fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden bir tanesi olarak dile getiriliyor. Çünkü bu geçiş ücretleri dolar ve euroya endeksli. Peki Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar, bunların hepsini devlet bütçeden yaptı. Yani vatandaştan toplanan vergilerle hayata geçirildi bu projeler. Dolayısıyla neredeyse 50-60 yıldır da Karayolları Genel Müdürlüğü bu tesisleri gayet güzel işletiyor. İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında da yer aldığı gibi bunlar zarar eden tesisler değil. Aksine devlete yılda 600 milyon dolar akar sağlayan, gelir sağlayan, bütçeye katkı sağlayan kuruluşlar ki bunlar kamuya ait olduğu için bu otoyol ve köprüler, bunların geçiş ücretleri diğerlerine kıyasla çok düşük. Bayramlarda, uzun bayram tatillerinde bu köprüler devlete ve kamuya ait olduğu için geçişler ücretsiz hale getiriliyor. Ama kamu özel işbirliğiyle yapılan diğer köprü ve otoyollar böyle bir olanak sunmuyor vatandaşa. Dolayısıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar bu köprü ve otoyollar kendilerini çoktan amorti etti. İster yıllık 300 milyon dolar, ister 600 milyon dolar gelir sağlasınlar, Bunlar sonuçta bütçeye katkı sağlayan kuruluşlar ve ucuza geçiş ücreti sağlayan kuruluşlar. Şimdi bunları özelleştirmenin, işletme hakkını devretmenin, işte bakım onarım masrafları, karayollarının yükünü azaltma gibi gerekçeler, bunlar zaten şu anda yapılıyor bu hizmetler. Ve bunların getirdiği bir yük geçiş ücretlerinden zaten karşılandığı gibi üstüne devlet bir de 300-400 milyon dolar yılda para kazanıyor. O zaman neden ısrarla böyle bir karar alındı? Daha önce de bu kararlar alınmıştı ancak hayata geçirilmemişti. Bir kez ihale yapıldı. Ücret verilen teklifler yetersiz bulunduğu için o dönemde başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi. Dolayısıyla bugüne kadar Türkiye bu tesislerden zarar etmemiş. Vatandaşın vergisiyle yapılmış, bütçe olanaklarıyla hayata geçirilmiş. O zaman bir takım ihtimaller akla geliyor. Bunlardan bir tanesi seçim ekonomisi için kaynak yaratma ihtiyacı. Yani bir defalık böyle bir toplu para kazanıp belki 8-10 milyar dolara bu altyapı tesislerini satıp ondan sonra 30 yıl boyunca bunların gelirlerini birkaç müteahhite, yerli veya yabancı, birkaç işletmeci şirkete devrederek böyle bir geliri bir seçim ekonomisi için kullanmak. Çünkü daha önce de vurguladım, orta vadeli programa baktığımızda 2027 yılı için 8,5-9 trilyon liraya varan bütçede bir harcama artışı öngörülüyor. Diğer yandan 2026 özelleştirme geliri yine orta vadeli program hedefine göre 107 milyar lira. Ancak 2027 yılında beklenen özelleştirme geliri hedefinde müthiş bir sıçrama oluyor. 183 milyar liraya çıkıyor. 2027 yılında beklenen özelleştirme geliri 76 milyar liralık bir artış söz konusu. O zaman demek ki bu köprü ve otoyolların satışından çok ciddi bir kaynak beklentisi söz konusu. Ve bu kaynaklar muhtemelen seçim ekonomisi için kullanılacak. Kaldı ki bu işletme hakkı devrini alacak olan şirketler bunu kendi şirket bilançolarından, bütçelerinden finanse etmeyecekler. Bankalardan kredi alacaklar. Bankalardan alacakları krediler için bu köprülerin 25-30 yıllık, otoyolların 30 yıllık gelirini teminat olarak gösterecekler. Muhtemelen kamu bankalarından kredi alacaklar. Çünkü daha önce benzer özelleştirme uygulamalarında kamu bankaları çok ciddi kaynak sağladı bu tür özelleştirme ihalelerinde. Hatta bazı tasarruf mevduatı sigorta fonu satışlarında kamu bankalarından sağlanan kredilerin geri dönüşleri zorlaştı, geri ödemelerde sıkıntılar yaşandı, sürekli kredi dönüşleri ertelendi, böyle olanaklar da sağlandı alan firmalara. Dolayısıyla ben şunu özellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye kamu özel işbirliği projeleri kapsamında havaalanları da inşa etti. Ancak bir taraftan da bu havaalanlarını işleten Devlet Hava Meydanları İşletmesi diye bir kuruluşumuz var. Gayet başarılı bir şekilde bu işletmeleri yapıyor. Özel inşa edilen, kamu özel işbirliğiyle inşa edilen havaalanlarını da denetliyor. Diğer kamuya ait bütün havaalanlarını da işletiyor. O zaman illa da karayollarının 50 yıldır, 60 yıldır işlettiği, gayet güzel kazanç ve getiri sağladığı bu altyapı tesislerini kiralamanın 30 yıl süreyle, hem de neredeyse bir nesil, bir ömür karşılığı 30 yıl süreyle kiralamanın mantığı nedir? Eğer illa da bir işletmeci şirket aranıyorsa o zaman Karayolları Genel Müdürlüğü veya bunun dışında Türkiye Karayolları, Otoyollar, Köprüler ve Tüneller İşletmecilik Şirketi diye yine bir kamu şirketi kurulabilir ve bütün bu tesislerin işletmesini bu yapabilir. Çünkü Türkiye'nin benzer özelleştirme tecrübelerinde ağzı çok yandı. Türk Telekom özelleştirmesinde işte Lübnanlılara satış yapıldı. Ancak Türkiye'nin dünyanın en pahalı internetini, GSM'ini Türkiye kullanır hale geldiği gibi aldıkları kredileri, elde ettikleri karları da ödemediler. Karları yurt dışına transfer ettiler. Bankalardan aldıkları kredileri geri ödemediler ve sonuçta Türk Telekom Türkiye Varlık Fonu'na geri döndü. Bir anlamda kamuya geri dönmüş oldu. Buradan elde edilen özelleştirme geliri bir anlamda boşa gitmiş oldu ve Türkiye'nin iletişim altyapısına çok ciddi bir yatırım da yapmadılar. Şimdi de benzer bir süreç, özellikle stratejik olan köprüler, otoyollar, ulusal güvenlik açısından da önemli olan bu altyapıların bu tür işletme kiralama yöntemiyle elden çıkarılması, kamu varlıklarının bu şekilde elden çıkarılması kanımca yanlış bir uygulama ve Türkiye bu tesisleri çok rahatlıkla işletebilecek düzeyde bir ekonomiye, bir yönetim, kamu anlayışına sahip. Bugüne kadar da bu tesisler başarıyla işletildi.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu noktada yine kısa ara verelim diyorum. 1986 yılında kurulan Vaya Kondios grubu, Allah'a emanet ol isimlerinin adı, yolun açık olsun anlamına da geliyor. 1990'da bir şarkı yaptılar, Na Ne Na diye. Ve gerçekten bu şarkı gençler arası çok tutuldu, her yerde çalındı. Eğlencenin adeta simgelerinden birisi oldu. Şarkıda 3-4 kız arkadaş, hadi akşam kız kıza eğlenelim çıkalım diyorlar ve birlikte randevulaşıyorlar. Gece 3'e 4'e kadar yaptıkları eğlenceli faaliyetleri anlatıyorlar. Bu şarkıda Belçikalı grup Vaya Kondios söylüyor.

0: Birbiriyle çok yakın birkaç genç kız arkadaşın bir gece dışarıda birlikte nasıl coşkuyla eğlendiklerini anlatan bir şarkıydı. Ni na na na Voya con Dios söyledi Belçikalı grup. 1990'ların popüler şarkılarından birisiydi. Sevgili dinleyiciler, baskılanmış kur kavramını sık sık kullanıyoruz bu programda. Baskılanmış kur ne demek? Türk lirasının değerlenmesi için kurlar üzerinde bir baskı uygulandığı yönündeki tez, bu tezi ifade ediyor. Çünkü doların, euronun gerçek olması gereken değerin altında tutulduğu Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin bu yönde politika izleyerek dezenflasyon programının enflasyonu aşağı çekme stratejisinin başarıya ulaşmasını sağlamaya çalıştığı dile getiriliyor. İhracatçılar bundan zaman zaman yakınıyor. Kurların olması gerekenin çok altında olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden de Türk ihraç malları pahalı hale gelirken ithalat ucuzluyor ve dış ticarette dengeler nispeten değişiyor. Orta vadeli programa baktığımız zaman baskılanmış kur politikasının önümüzdeki 3 yıl boyunca süreceğini görüyoruz. 2027 yılında 56 liralık bir dolar kuru öngörülüyor. 2028'de 63 lira ve 2029'da dolar kurunun 68 lira olması öngörülüyor. Bu da ihracatçıların baskılanmış kur politikasının süreceği yönündeki çaresizliklerini bir anlamda teyit etmiş oluyor. İşte Ağustos ayı dış ticaret rakamları da bu gelişmeyi doğruluyor. Ocak-Ağustos döneminde ihracat %4 artışla 185 milyar dolar olurken ithalat %5,3 arttı ve 251 milyar dolara yaklaştı. Dış ticaret açıdaki artış ise %9,3 oldu. 65 milyar 700 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı verildi 8 ayda. Tabii buna bağlı olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı da düştü %73,8'e. Tabii burada savaşın etkisinden, ham madde fiyatlarındaki artıştan söz etmek, ihracattaki daralmayı buna bağlamak olanaklı. Ancak dediğim gibi dış ticaretteki bu gelişmeler, özellikle Türkiye'nin döviz girişine ihtiyacının olduğu dikkate alındığında, Türk mallarını pahalı hale getiren baskılanmış kur politikasının sonuçları bunlar. Nitekim bunun yansımaları sanayide de görülüyor. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat gerilerken hizmet sektörü, üretime pek de katkısı olmayan ancak istihdam sağlayan hizmet sektörü büyüyor. Son 5 yılda sanayinin milli gelir içindeki payı %18,5'a indi. Orta vadeli programda da sanayi büyümesi %4'ten 2,3'e düşürülmüştü. Buna karşılık hizmetler sektörünün payı %60,1'e çıktı. Neredeyse her iki işletmeden biri hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. İşte kafeler, restoranlar, buna benzer işletmeler yaygın bir şekilde artmaya başladı. Sanayi ve üretim sektörü gerilemeye başladı. Bunda maliyet artışı, sanayi şirketlerinin finanse erişim güçlüğü, yüksek faiz kaynaklı para politikaları ve finansman yükü etkili. Reel sektörün ekonomideki payı 5 yıldır kesintisiz şekilde geriliyor. Sanayinin payı 2021 yılında %26 idi. Ekonomideki payı 2025 sonunda %18,5'a indi ve sanayinin ağırlığı 7,4 puan azaldı. İmalat ve katma değerli üretim, özellikle ihracatta daha yüksek gelir sağlayacak katma değerli üretim imalat sanayinde %22'den 15,5'a indi. Bütün bunlar sıkça vurgulanan ve son dönemde ekonomi çevrelerinde yaygın bir şekilde konuşulmaya başlanan erken sanayisizleşme endişelerini artıran gelişmeler, sanayi sektörünün erirken hizmetler sektörünün %60'lara varan düzeyde ekonomideki ağırlığını artırması. Çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı var ve döviz ihtiyacını karşılamak için de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi ihracat, diğeri ise turizm. Turizmde savaşın etkisiyle orta vadeli programda bu yıl için 68 milyar dolar olarak öngörülen turizm geliri hedefi 65 milyar dolara düşürüldü. 3 milyar dolarlık bir indirim yapıldı turizm geliri beklentisinde. Çünkü savaş nedeniyle rezervasyonlar iptal edildi. Otellerdeki doluluk oranları nispeten düştü. Ancak önemli bir fırsat var. Acaba Türkiye bunları yaparken çevresinde önündeki fırsatları ne kadar görüyor, ne kadar değerlendiriyor? İşte bu konuda çok somut bir örnek var. Hollywood yönetmeni Christopher Nolan'ın piyasaya sürdüğü, çektiği Odyssey filmi. Bütün sinemalarda izlenme rekorları kırıyor, gişe rekorları kırıyor. Hatta öyle ki New York Times'ın hafta sonu yayınladığı en çok satan kitaplar listesinde Odyssey Destanı birinci sıraya yükseldi. Bütün dünya Odyssey Destanı'nı okuyor. Şimdi Odyssey filmi ne anlatıyor? İşte Ege'de İtaka Adası'nın kralı Odyssey, Truva Savaşı'na katılmak için Troya'ya geliyor. Yani Çanakkale'ye geliyor. Truva Savaşı'nı kazandıktan sonra ülkesine dönmeye çalışıyor. Ancak bu dönüş yolculuğu 15-20 yıl sürüyor. Ve dönüş yolculuğu boyunca bir sürü maceralar yaşıyor. Bir türlü ülkesine varamıyor. Bu süre içerisinde karısı Penelope kendisini bekliyor. Ancak krallığı ele geçirmek isteyenlerle de karısı mücadele ediyor. İşte bu geri dönüş yolu üzerinde canavarlar, ejderhalar, yaratıklarla mücadele ediyor ve sonunda İtaka'ya varıyor. Yani kendi ülkesine varıyor. Bunu anlatan bir destan. Şimdi bu film ve Herodot'un kitabının yeniden 3000 yıl sonra popüler olmasının ardından Ege'de ve Akdeniz'de yeni turizm rotaları çizilmeye başlandı. Herkes Odyssey'in geri dönüş yolundaki rotayı izleyen tur programlarına katılıyor. Yunanistan bu konuda müthiş bir patlama yaptı. Sardinya Adası, İtaka Adası, Messina Boğazı, bütün bu tur rotaları bir anda tur operatörlerinin, uluslararası operatörlerin güzergahlarını da değiştirdi. Müthiş bir rezervasyon patlaması, deniz yolculukları. Fakat asıl şunu göz ardı ediyoruz. Tur operatörleri de yakınıyor. İşte Odyssey filmi Yunan turizmine yaradı. İşte biz niye bu işin gerisinde kaldık? Çünkü gerçekten destanın geçtiği topraklar, bölgeler ağırlıkla Türkiye'de. Truva, Çanakkale'nin bir ilçesi Troya. Bozcaada yine bu destanda Tenedos olarak geçen, Latince adıyla Tenedos olarak geçen ada Bozcaada, Çanakkale'nin hemen karşısı. Ve Fokia, Foça asıl Siren mağaralarının olduğu, Odyssey'in canavarlarla, ejderhalarla, yaratıklarla mücadele ettiği Siren mağaraları Foça'da. Ve dolayısıyla bu destanın dörtte üçlük rotası Türkiye topraklarında. Ancak Türkiye bu fırsatı ne yazık ki turizm açısından, tur operatörleri ve tur rotaları açısından değerlendiremezken Yunanistan bu olağanüstü fırsatı turizm gelirlerini 3'e 4'e katlamak için gayet güzel değerlendirdi. Şöyle ki 2019 yılında Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Fonu kuruldu. En son Temmuz ayı verilerine göre bu fonda 210 milyon dolar para birikmiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kullanımında bu para. Türkiye çok rahatlıkla Odyssey filminin tüm dünyada yarattığı bu kültür şokunu ve etkinliklerle birlikte Ege ve Akdeniz'de turizm patlamasına yol açan bu fırsatı çok rahatlıkla değerlendirebilirdi. Kısa kliplerle, video çekimleriyle, bu destanı ve rotayı anlatan başka tanıtımlarla çok rahatlıkla Türkiye bunu yapabilirdi. Bu sezon geçti. Dileğimiz en azından önümüzdeki sezon için Türkiye bu konuda ciddi bir hazırlık yaparsa, tabii her şeyi devletten de beklemek gerekmez. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Tur Operatörleri Derneği işte yakınıyorlar. Yunanistan bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Biz niye bu kadar geri kaldık? Oysa Türkiye yıllar önce bunu çok daha iyisini yaptı. Halikarnas balıkçısı Cevat Şair Kabaağaçlı sürgün olarak gönderildiği, aldığı ceza nedeniyle, hapis cezası nedeniyle sürgün olarak gönderildiği Bodrum'u, Bodrum'daki yaşantıyı ta 60'lı 70'li yıllarda tüm dünyaya tanıttı. Dünya mavi yolculuğu bilmezken Halikarnas balıkçısının romanlarında, kitaplarında Mavi Yolculuk ve Ege turları bir efsaneye dönüştü ama şimdi lüks yatlarla birlikte eğlenceli bir tarza dönüştü. Gerçekliğinden koparıldı. İşte Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Mavi Yolculuk ve Bodrum hikayelerini, Bodrum romanlarını, orada yer alan mitolojik destanları bile sadece turizmcilerimiz, seyahat acentelerimiz, tur operatörlerimiz okusa ve hayata geçirse belki bu Odise'den çok daha fazla turizm fırsatını yaratmak olanaklı. Türkiye'nin turizm gelirlerini kat kat arttırmak olanaklı. Ancak biz her zaman olduğu gibi yine kolaycılığı tercih ediyoruz. Akdeniz'in en lüks, en güzel tesisleri, en yeni tesisleri Türkiye'de. Çünkü İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki tesisler Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tesislerden çok daha eski. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı tatil köylerimiz, otellerimiz var. Ancak yegane anlayış her şey dahil, işte insanlar gelsin, yesin, içsin, konaklasın, eğlensin, gitsin. Oysa işin, dediğim gibi, sadece bir filmle, bir film çekimiyle ortaya çıkan böyle bir olağanüstü boyutu var. Ve eğer bu konuda bir stratejiniz varsa, kaynak da var. Türkiye'nin, işte dediğim gibi, turizm tanıtma fonunda 210 milyon dolar kaynak birikmiş. Bu fon ne için kullanılacak? Başka ne için harcanacak bu paralar? Belki 210 milyon doların 50 milyon dolarını harcayacaksınız. Ama sadece tur rotalarında İzmir, Foça, Bozcaada, Truva gibi destanın gerçek rafyasını tanıtarak elde edeceğiniz turizm katkısı milyarlarca dolara ve milyonlarca turiste ulaşacak. İşte Türkiye bu akılcılığı sergilemek, bu adımları atmak, bu hamleleri yapmak zorunda. Odise filmini bir kez de Türkiye turizmini yeniden fırsatlar eşiğine getirmek için kullanmak akılcı bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Ankara'dan haber var programının sonuna geldik. Pazartesi günü ben Zülfikar Doğan yeni bir programla yine karşınızda olacağım. O güne kadar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Günlük hayatta bazen öyle bir durum yaşanır ki bir anda eski önemini yitirir. İkinci plana düşer. İşte tam o anda ağızdan şu cümle dökülür. Papucu dama atıldı. Peki bu söz nereden çıktı? 13. yüzyıla gidiyoruz. Selçuklu döneminde esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu ahilik teşkilatı yalnızca mesleki yeterliliğe değil, aynı zamanda ahlaki değerlere de büyük önem verirdi. Eğer bir usta müşterisine hileli mal satarsa ya da kusurlu bir ürün yaparsa cezası ağır olurdu. Ahiler öyle bir durumda o ustanın ayakkabısını alır, herkesin görebileceği şekilde tekke damına atardı. Bu, o kişinin artık meslekten men edildiği ve itibarını kaybettiği anlamına gelirdi. Papucu dama atılan usta toplumda büyük bir utanç yaşar, güvenini bir daha kolay kolay kazanamazdı. Zamanla bu gelenek bir deyime dönüştü. Günümüzde papucu dama atılmak daha iyi biri ya da seçenek ortaya çıkınca gözden düşmek anlamında mecazi olarak kullanılıyor. Atasözleri ve deyimler anlatımı güçlendirdiği kadar geçmişin sesini de bugüne taşıyor. Bugün papucu dama atılmak deyiminin kökenine kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yeni parti Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimine itiraz edecek. Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında 4 sanık tahliye edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre kabulde başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e başkentte gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşmesi soruldu. Özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada görüşmeden haberi olduğunu belirtti. Görüşmeden haberim var, biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın meclise düzenlediği basın toplantısında Üsküdar Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Günaydın, bu seçim utanç vesikası, benzer bir senaryoyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar dedi.
2: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve batın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
1: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi. Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında 4 sanık tahliye edildi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu, biri firari, 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması tamamlandı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti yangında hayatını kaybedenlerin 15 yakınına söz hakkı verirken aileler birleşen dosyadaki sanıklardan da şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ile eski zabıta müdür vekili Cengiz Taşdemir'in tutuklanmasına, tutuklu 4 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmelerine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Kasım'a ertelendi. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımı ile karşılaşacak. Sarı lacivertler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Eylül ayı faiz kararı için gözler para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı bugün yapılacak. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu ve açık, Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 35, Van 25 derece, Trabzon parçalı az bulutlu 24 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda TEM Seyrantepe bağlantı yolu Akom ayrımında sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 10 Eylül 2026 Perşembe, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeceğim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız, hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de eğer canlı yayını kaçırırsanız program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden bunu yapabilirsiniz. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan. Görüşleriniz, önerileriniz, dahası eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydedin. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Son birkaç gündür siyaset gündeminden başlamak istedim bugün de. Üsküdar'daki seçimler. Bakın, mesele dün de konuştuk detaylı bir şekilde. Çok fazla girmeyeceğim o yorumlara tekrar, ama tekrara düşmeyeyim ve sizi de sıkmayayım diye elbette, ama şu bir gerçek: bundan yıllar sonra da benim görebildiğim kadarıyla, hani nasıl siz okuyorsunuz bilmiyorum ama yıllar sonra da özellikle Üsküdar özelinde daha doğrusu yaşananlar, son 2 yıl itibariyle yaşananlar da siyasi tarihimize bir şekilde geçecek ve yıllar sonra da biz bu günleri, bu süreçleri konuşurken, tartışırken bir de böyle bir olay vardı diye konuşacağız, düşüneceğiz. Şimdi benim okuyabildiğim önümüze gelen haberler, yapılan açıklamalara da şöyle bir bakın. Bu işin mahkemeye taşınacağı belliydi zaten. Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği tartışmasından bahsediyorum elbette. Bu meselenin mahkemeye taşınacağı ya da yeni soruşturma durmalara konu olacağı belliydi. Zaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Yeni Parti orada belediye meclisinde yapılan seçimin kaybeden tarafı. Yeni Parti'den açıklamalar var. Kim konuştu? Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Şöyle söyleyeyim. Üsküdar'ı anlattı. Üsküdar'da yaşananları kendi penceresinden elbette anlattı, ama bir başka konuya daha dikkat çekti Günaydın. Kulak verelim, devam edeceğiz.
3: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
2: İşte tam olarak bunu söylemeye çalışıyordum. Hani Gökhan Günaydın'ın dikkat çektiği mesele. Tabii şöyle okumak, şöyle görmek gerekiyor. Son yerel seçimlerden bugüne kadar İstanbul'da kaç belediye el değiştirdi ya da şu an kayyumda 9. 9 ilçenin dün işte evvelsi önceki gün Üsküdar'da yaşananlardan sonra da 9 toplamda 9 belediyenin el değiştirdiğini görüyoruz. Tabii burada mesele şu. İşte var mıdır bir hesap, bir siyasi hesap, yok mudur? Bunu zaten yakın zaman itibariyle göreceğiz hep beraber. Şöyle bir durum var tabii, bu belediye başkanlıklarındaki seçimler, belediyelerdeki değişimler, daha doğrusu belediye meclislerindeki değişimler aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi açısından da bazı değişikliklere, sayısal açıdan söylüyorum bunu, değişikliklere neden oluyor. İşte Gökhan Günaydın'ın da iddiası bu yönde. Asıl hazırlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için olduğu, benzer bir tablonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortaya çıkabileceği yönünde bir endişesi, ya da şöyle söyleyebiliriz, bir iddiası var. Hangi partinin? Yeni partinin. Şöyle devam edelim. Tabii bu olayla ilgili dedim ya size, bu iş soruşturmalara, davalara konu olacak belli ki. Mesela Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir iddiası vardı, hatırlayınız. Bazı belediye meclis üyelerinin tehdit edildiğine yönelik iddialar vardı. İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin Ağustos ayında, yani geçtiğimiz günlerde yaptığı, o belediye meclis üyelerinin yaptığı şikayet üzerine, kimle ilgili olarak? Özgür Çelik il başkanı, Yeni Parti il başkanı Özgür Çelik'le ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Hatta benim öğrenebildiğim kadarıyla bugün gidip Cumhuriyet Savcılığına ifade verecek Özgür Çelik. Bu arada o iddialardan bahsetmiştik, sizi hatırlayınız, işte Özgür Çelik'in iddiaları. Ayhan Aydın savcı tarafından tehdit edildiği iddiasını yine Özgür Çelik gündeme getirmişti. Ayhan Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biz dün Özgür Çelik'in bütün iddialarını teker teker burada sıraladık. Ne söyledi acaba diye tabii ki merak ediyoruz. İşte ona yanıt da söylediğim gibi sosyal medya hesabı üzerinden Ayhan Aydın'dan geldi. Ayhan Aydın da başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Onu da söyleyeceğim size. İddiaların asılsız olduğunu belirterek, hiçbir kurum ya da kuruluş tarafından ben şikayet edilmedim ifadesini kullandı, cümlesini kullandı. Dediğim gibi Ayhan Aydın da bu tehdit iddiaları sonrasında savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu, bunu dün söylemiştik zaten. Hemen Özgür Çelik'in açıklamalarının hemen sonrasında bu ifade daveti gelmişti. Orada işte yine aynı şekilde tıpkı sosyal medya hesabında yaptığı gibi savcılıkta da Ayhan Aydın meclis üyesi, CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen 4 üyesinden birisiydi kendisi. Orada da yine aynı şekilde savcılıkta da böyle bir tehdit olmadığını söyledi. Tabii bunlar, o açıklamalar tamam geliyor arka arkaya. Bir yandan da bakıyoruz, Özgür Çelik de iddialarının arkasında. O soruşturma haberinin gelmesinden sonra, kendisiyle ilgili soruşturma başlatıldığı haberinin gelmesinden sonra bu kez o da aynı şekilde 6 isim hakkında, yani o direkt bir dilekçe verdi savcılığa ve o bahsettiğimiz isimlerle ilgili olarak o da suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu iş bakalım mahkemeye taşınacak, Üsküdar seçimleri başka bir boyutuyla, yani seçimlerin iptali vesaire söz konusu değil. Her ne kadar Yeni Parti biz itiraz edeceğiz buna dese de, bu seçimlere itiraz edeceğiz dese de, en azından şu an itibariyle o seçimlerin tekrarlanması gibi bir ihtimalde, doğrusunu söylemek gerekirse, ben görmüyorum. Ama bu iddialar bakalım mesela Özgür Çelik nasıl delillendirecek bu iddialarını, doğrusu gerçekten bir gazeteci olarak da bunları merak ediyorum. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Yani siyaseti konuşuruz, siyasete dair başlıkları aktaracağım size, ama dün benim dikkatimi çeken bir haber, benim bilmiyorum aslı astarı. Şimdi Apple'dan bir iddia, Apple'dan yapılan bir açıklama. Türkiye'de en az 3 bakanın, işte Apple'ın biliyorsunuz, işte o telefon markasını da biliyorsunuz, cihazlarını, o telefon cihazlarına gönderdiği bir bildirimde telefonlarının casus yazılımlarla hedef alınmış olabileceğini bildirdi. Bakın Middle East A'ye bir açıklama geldi. Ankara'daki kaynaklara değerlendiriliyor ya da oraya gönderme yapılıyor oradaki yazıda. Bu saldırının arkasında çok çeşitli siyasi ya da ekonomik çıkar grupları olabilir ifadesi Ankara'dan gelen açıklamalarda dikkat çekici. Bakın Ragıp Soylu, Middle East A'den Ragıp Soylu'ya konuşmuş bu konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Apple kaynaklarından bahsediyorum. Geçen ay 110 ülkedeki bazı telefon kullanıcılarına gönderilen bildirimlerin aynı grubu içinde yer alan, o gruplar için, grup içinde yer alan 3 bakandan bahsediliyor. Telefonlarının ele geçirilmesi girişimlerinin başarısız olduğuna da inanıyor. Yapılan açıklamalar bu yönde. Yani Türkiye'deki bu saldırıların ardından söz konusu telefonların değiştirildiği, ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya koyulduğu da belirtiliyor. Bu Türkiye'deki üst düzey yetkililerin daha önce de hemen bunu hatırlıyoruz tabii, benzer saldırıların hedefi olduğuna ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Mesela 2021 yılında İsrail yapımı Pegasus casus yazılımının kullanıldığı, yine benzer saldırılarda yine şüpheli saldırıların hedefi olduğu iddiası 2021 yılında da gündeme gelmişti. Mesela aynı yıl, yine 2021 yılında Paris merkezli ve 16 medya kuruluşuyla birlikte çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş, o kuruluşta hükümet müşterilerinin 2016'dan bu yana 50 binden fazla telefon numarasını olası bilgisayar korsanlığı hedefi olarak seçtiğini yine açıklamıştı. Yani bakalım bu casus yazılım saldırısı iddialarıyla ilgili neler söylenecek. Ama dedim ya, Middle East'e konuşan yetkililer de var, Ankara'dan gelen açıklamalar da var. Bakanların telefonlarına yönelik bu bilgisayar korsanlığı girişimlerinin başarısız olduğu yönünde bir açıklama da. Kimlikler belli değil, hangi bakanlıkları olduğu belli değil ama o bakanların hassas bilgilerini korumak amacıyla gelişmiş güvenlik önlemleri bulunan telefonlar kullandığı, yine özel olarak şifrelenmiş uygulamalardan yararlandığı da yine gelen bilgiler arasında. Şunun için söylüyorum bunu, şunun için anlatıyorum. Yani hepimiz kullanıyoruz bu tip cihazları elbette. Yani sonuçta devlet kademelerinde görev yapan kişilerin gizlilik meselesi üzerinden daha riskli olduklarını söylemek mümkün ama yani daha küçük boyutuyla hepimizin başına gelebilecek olaylar. Peki mesela kim var bu saldırıların arkasında? Buna dair de bazı iddialar, ya da hangi ülkeler var mesela bunun arkasında, buna dair iddialar da var. Siyasi ya da ekonomik çıkar grupları gösteriliyor o haberde, o haberin ayrıntılarında. Mesela bazı kişiler İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüpheleniyor. Bu da var. Bununla birlikte Pegasus'tan bahsettim az önce. Pegasus'ta dahil olmak üzere benzer casus yazılımlar bölgedeki çok sayıda hükümete satılmış olması yine dikkat çekiyor. Bu nedenle de işte kullanılan o casus yazılımın ya da tespit edilen bir izinin tek başına saldırının hangi ülkeden kaynaklandığını kesin biçimde ortaya koyması elbette mümkün değil bu şartlar dahilinde, ama görüyorsunuz bakanlar bile bu anlamda iddia o yönde, bu tip casus yazılımların hedefi olabiliyor. Hani bu kadar karmaşa varken bölgede

0: Bankası'ndan onu da hatırlatmış olalım. Simge, biz devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasette Ankara'da enteresan gelişmeler oluyor. Ne, daha doğrusu ne oluyor diye sorduran temaslar, ne oluyor diye sorduran ziyaretler oluyor. Mesela onlardan bir tanesi, gerçi taraflardan açıklamalar da geldi. Elbette onları da aktaracağız. Yani Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı yoksa yeni partiye mi geçecek sorusu gündemdeyken dün bir görüşme. Kiminle görüştü Mansur Yavaş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Tabii tam bu tartışmalar yapılırken hani Mansur, çünkü bu da konuşuluyor. AK Parti'ye geçecek diyenler var. CHP'de kalmayacak. Üç senaryoyu da, yani CHP'de kalacak, yeni partiye geçecek ya da AK Parti'ye geçecek. Bütün bu senaryolar inanın böyle her yerde konuşuluyor. Bilmiyoruz tabii bunu, Mansur Yavaş'ın niyetinin ne olduğunu şu an itibariyle kestirmenin imkanı yok. Ama bu görüşme, işte tam bu tartışmalar yapılırken bu görüşmenin zamanlaması dikkat çekiciydi. Mansur Yavaş açıklama, Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Ankara'mızın, dedi Mansur Yavaş, ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında görüştük. Hani bu böyle teknik detaylar var açıklamanın, böyle çok tamamını aktarmayayım size ama şöyle, hani farklı senaryolara kapıyı kapatacak bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Hani bunun üzerine fazla tartışmayın dercesine Mansur Yavaş bu sosyal medya paylaşımını yaptı. Tabii dün akşam Özgür Özel bir televizyon kanalındaydı. İlk sorulardan, kendisine yöneltilen ilk sorulardan bir tanesi de bu oldu. Tam bu tartışmalar yapılırken haberiniz var mıydı şeklinde bir soru Özgür Özel'e, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yöneltti, bu soruyu yöneltti gazeteci arkadaşlarımız. Dedi ki benim Mansur Yavaş'la ilgili en ufak bir şüphem yok ve Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğinden, daha önce randevu talep ettiğinden ve işte bugün görüşeceğinden de haberim vardı şeklinde bir açıklaması var. Kimin? Özgür Özel'in. Tabii işte bu Üsküdar meselesini konuştuk programın girişinde. Bu konularla Özgür Özel'e soruldu. Bunu da yapamazlar dediğimiz, iktidarı kastetti, AK Parti cenahını kastetti, bunu da yapamazlar dediğimiz her şeyi yapıyorlar şeklinde de bir açıklaması oldu. Yine başsavcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına, işte az önce aktarmıştım Özgür Çelik'in ile ilgili gelişmeleri, Özgür Özel de, Özgürler çok olunca biraz karışıyor, kusura bakmayın. Özgür Özel de benzer şekilde o seçimlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını yineledi. O bilgiyi de tekrar etti. Şöyle bakıyorum, bir başka gelişme. Şimdi Davutoğlu ile ilgili soruşturmayı hatırlıyorsunuz. Onu çok konuştuk. Kendi yaptığı açıklamaları da aktarmıştık. Ben o eleştirilerin arkasındayım demişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bakanlıklar, başbakanlık görevi yapmış. Son olarak Gelecek Partisi genel başkanıydı partiyi feshetmeden önce. O soruşturmayla ilgili tartışmalar yapılırken bir parantez açmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Demiştim ki son dönem özellikle tabii siyaseti bırakacağını açıkladıktan sonra Davutoğlu, devlet içerisinde tartışmalar da vardı. Bu çözüm sürecine dair yeni bir görevlendirme olabilir mi, olamaz mı şeklinde tartışmalar yapılıyor demiştim. Hatta bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir yakınlaşma böyle yoluna doğru mu giriliyor gibi, giriyor Davutoğlu gibi gelişmeler ya daha doğrusu söylentiler de vardı. İşte bu soruşturmanın kendisiyle ilgili başlatılan, hatırlayınız 2021 yılında yaptığı bir açıklama gündeme getirilmişti ve o açıklama sonrasında kendisiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Acaba bu Erdoğan-Davutoğlu ilişkisinin yeniden diyelim başlaması, öyle tanımlamak gerekiyor herhalde, başlamasının engellenmesi için mi o görüntüler bir şekilde işte kamuoyuyla paylaşıldı ya da sosyal medyaya, tekrar sosyal medya gündemine geldi, yorumları yapılmıştı. O zaman da aktarmıştık size, hatta Erdoğan Davutoğlu yakınlaşması için bir de tarih vermiştik, o da neydi? Davutoğlu'nun oğlunun düğünü. Davutoğlu'nun oğlunun düğünü var bu ay içerisinde, hatta şöyle söyleyeyim, cumartesi günü o bir düğünü var. O düğüne, nikah törenine Erdoğan'ı da davet edip etmeyeceği tartışması vardı. tam bu dönemde biz öğreniyoruz ki dünkü gelen açıklamalarla evet Ahmet Davutoğlu soruşturmadan önce aslında bakılırsa davet etmiş ama Erdoğan'dan henüz bir davet, bir yanıt, Davutoğlu'na bir yanıt gitmemiş. İşte söylüyoruz.

0: ya, acaba Davutoğlu ile Erdoğan arasında tekrar pozitif ilişkiler kurulması için bir bahane mi olacaktı, bir neden mi olacaktı bu düğün diye bir tartışmalar yaşanırken tam o dönemde de işte bu soruşturma gündeme gelmişti. Ama Davutoğlu'nun zannediyorum ki çizgisinde bir değişiklik olmaz. O davet devam ediyordur bir şekilde, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bakalım cumartesi günü o düğüne gidecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hani siyaset ve magazin nasıl iç içe giriveriyor bazen, değil mi? Aklımızda karıştırıyor. Devam edelim. İmamoğlu'nun Tuzla davası. Hatırlıyor musunuz o davayı? Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıyordu. Yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. O dava aslına bakılırsa Silivri'de görülmeyecekti. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecekti. Ama ne karar verildi? O davanın da Silivri'de görülmesine karar verildi. 3 yıl önce Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya yönelik bazı sözleri vardı. Yargılanmış, 2 kere beraat etmişti. Ama istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu. İşte bunun üzerine İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıkarılacaktı. Ne zaman? 5 Haziran 2025'te tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevinden Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne yola çıkarılmıştı. Hatırlayınız, aracı arızalandığı gerekçesiyle daha Anadolu Adliyesi'ne varmadan Silivri'ye geri götürülmüştü Ekrem İmamoğlu. Yolculuk boyunca da iddiası bu yöndeydi. Kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmişti. Şimdi işte gördüğünüz gibi İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır bulundurulmasına karar vermişti. Duruşma ne zamana? 11 Eylül'e, yani yarına ertelenmişti. Ama şimdi öğreniyoruz ki bu kararı veren hakim başka bir mahkemede görevlendiriliyor. Bütün bu süreçte yerine yeni bir hakim görevli atanıyor ve o yeni hakim de duruşmanın Sivri'deki Marmara Cezaevinin içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar veriyor. Yani İmamoğlu Silivri'de kalmaya devam edecek. O beklenti vardı. Acaba Anadolu Adalet Sarayı'na gider mi gitmez mi diye, bunu da hatırlatalım. Bir tartışma, bir iddia duydunuz mu bilmiyorum ama o iddiaya karşılık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama, yazılı bir açıklama geldi. Silivri'deki şimdi maç yayınları var. Cezaevinde bulunanlar bazı maçları seyredebiliyorlar. Süper Lig maçlarından bahsediyorum. Silivri'deki bazı tutukluların ya da mahkumların bu maç izleme haklarının elinden alındığına dair bir iddia gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çok detaylı bir açıklama yapmış. İşte ceza infaz kurumlarında 50 televizyon kanalı ücretsiz olarak izlenebiliyordu. İşte Bein Sport yayıncı kuruluştan bahsediyorum, ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmüş. Bu kadar detay var savcılığın açıklamasında. Dolayısıyla yeni abonelik yönünde talep de gelmemiştir bize bu ticari, çünkü abonelikler çok daha pahalı oluyor biliyorsunuz. Velhasıl diyor ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulama yok. Abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından dolayı Silivri'de ya da bazı cezaevlerinde bu maçlar seyredilemeyecek şeklinde de bir açıklaması var. Hani çok tartışıldı. İddialar ortadaydı. Bir yandan da o iddialara gelen yanıtı da sizlere aktarmak gerekiyordu elbette. İşte ben de bunu sizlerle paylaştım. Bir not daha, hazır İmamoğlu demişken bir not daha. Biliyorsunuz Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutukluydu. 7 aydır cezaevindeydi ki işte uyuşturucu testleriyle bu iddialarla gözaltına alınmıştı ki testler de negatif çıkmıştı, ama ona rağmen 7 aydır cezaevindeydi. Dün mahkeme kendisiyle ilgili bir karar verdi. Ne dedi? Yeterli şüphe bulunmadığına karar verdi kendisiyle ilgili olarak ve tahliye kararı çıktı. Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile ilgili olarak da hani bu ayrıntıyı, bu detayı da vermiş olalım. Şimdi müzeye gideceğiz ama tabii ki Oze'nin notları var. Bu bizim için hangi listeleri, hangi şarkıları seçti acaba diye düşünürken zaten girişte de dinlediniz. Hemen programın hemen önünde dinlediniz. Beyat Apalya'dan Çiki şarkısını dinlemiştiniz. Neden bu şarkıları biz seçtik biliyor musunuz? Çünkü roman kültürünü ve müziğini beyaz perdeye taşıdığı yapımlarla tanınan büyük Fransız yönetmen, gerçekten sanatına saygı duyulan Fransız yönetmen Tony Gardif geçtiğimiz günlerde 2 Eylül'de hayatını kaybetti. Biz de dedik ki işte o konuşurken 77 yaşında hayatını kaybetti. Hani hatta Fransa'da yeni bir film projesi üzerinde de çalışıyordu 77 yaşında olmasına rağmen. Tam o çalışmalar sırasında hayatını kaybetti usta sinemacı, ki şöyle söyleyelim, Cannes Film Festivali'nde de pek çok kez prestijli organizasyonlarda ödüle layık görüldü. Sadece Cannes'da değil elbette. İşte biz de bugün Tony Gardif'e bir saygı duruşu yapalım dedik. Kendi filmlerinden bazı parçaları, bazı müzikleri seçtik. Şöyle 10 Eylül 1948'de dünyaya gelmişti. İşte söyledi, Cezayir'de dünyaya gelmişti. Söylediğimiz gibi Gardif 2 Eylül'de hayatını kaybetti. Fransa'ya ilk geldiğinde, Cezayir'den Fransa'ya ilk geldiğinde yine bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz size elbette. Beş parasız olan Gardif sokaklarda yaşamış, hırsızlık suçlamasıyla bir süre ıslahevinde ya da hapishanelerde yatıyor. Sonrasında hayatı bambaşka bir boyuta doğru ilerliyor. Programın ilerleyen dakikalarında kendisiyle ilgili daha fazla detay da vereceğim. Ama söylediğim gibi kendi filmleri, o filmlerde kullanılan müziklerden biz Ozzy sağ olsun örnekler bizimle. Şu mesela şimdi de Adrian Simionescu'nun Tutti Frutti şarkısını dinleyeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Örneğin WhatsApp hattını hatırlatayım. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 171-66-56. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum. Çaldığımız şarkılarla ilgili, sizlerle paylaştığımız şarkılarla ilgili olarak güzel mesajlar da geliyor. Özgür Bey, ben diyor Cezayirli sanatçının filmini izlemiştim 90'lı yıllarda, 99 yılında. Ve çok güzel bir filmdi. Godio Dilo filminden bahsediyor ki az önce sizlerle paylaştığımız şarkıda, yani roman kültürünü ve müziğini gerçekten sinemaya taşıdığı yapımlarıyla tanınan o 2 Eylül'de kaybettiğimiz Fransız yönetmen Tony Gaddif anısına bu şarkıları paylaşıyoruz. İşte onun yönettiği, Gaddif'in yönettiği filmlerden bir tanesiydi. Az önce paylaştığımız, sizlerle dinlediğimiz şarkıda yine o sizin söylediğiniz Özgür Bey, filmde kullanılan şarkılardan bir tanesi. Diğer şarkılarımızla ilgili de bilgileri, program diğer parçalarla ilgili bilgileri de programın ilerleyen dakikalarında elbette vereceğim. Tabii ki bu listeler kim tarafından hazırlanıyor? Ozi tarafından hazırlanıyor. Ona da selamlar olsun buradan. Şimdi geçelim biz diğer konulara. Bugün, o gün, haftalardır burada konuşuyoruz. Aslında bakılırsa 75 gündür konuşuyoruz. Sevgili Ali Çağatay programcımız, Radyo Sputnik programcısı, meslektaşımız, aynı mikrofonu, aynı stüdyoyu kullandığımız büyüğümüz Ali Çağatay bugün hakim karşısına çıkacak. 75. gün bugün. Biliyorsunuz 5 yıl savcılık, 5 yıl hapis cezası talep etmişti Ali Çağatay'la ilgili olarak. Bugün İstanbul'da Çağlayan'da 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek. Saat kaçta? Yani resmi açıklama gelen, işte hukuk avukatlarının bize verdiği açıklama 11.40. 11.40'da sevgili Ali Çağatay hakim karşısına çıkacak. Ben daha önce de söyledim, hani bu duruşma zaten 75 gündür Silivri'de Ali abi, Ali Çağatay, ve ben bugün bir serbest bırakılacağını düşünüyorum. Aramızda olacağını da düşünüyorum. Görebildiğim kadarıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla tabii ki de ben de orada olacağım. Diğer arkadaşlarımla beraber Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Şu ana kadar olduğumuz gibi ilk günden beri hem ailesiyle hem kendisiyle de temas halindeyiz elbette. 75 gündür de bu konuyu gündemde tutmak, hatırlatmak için elimizden gelen her şeyi de yaptık. Tabii sadece Ali Çağatay değil, başka isimler de var cezaevlerinde. Her gün konuşuyoruz, her gün hatırlatıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 68, Merdan Yanardağ 318, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1602. Ali Çağatay'ı söyledim, 75 gündür cezaevindeler. Ama diğer isimleri de şöyle bir sıralayayım. Oyel Ali Arslan gazeteci mesela, Nasuh Maruki, Türker Ertürk, Amiral Türker Ertürk ve Can Atalay. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay da cezaevinde. Can Atalay deyince neyi hatırlıyoruz biz? Hak mücadelelerini hatırlıyoruz değil mi? Hatay'da yaşananlar, ülkenin başka noktalarında yaşananlar, hep oralarda en önde yer alan hukukçulardan, o adalet mücadelesinde önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Çocuk işçiliğe karşı olan mücadelesiyle de hatırlıyoruz. Hatay milletvekili, seçilmiş Hatay milletvekili Can Atalay. Gerçi milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz. O da ayrı bir tartışma konusu, Anayasa Mahkemesi kararları vesaire. Ama Hatay demişken ve Can Atalay demişken şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ülkede artan çocuk işçilerle ilgili sorunlar artmaya devam ediyor. Mesela işte Hatay dedik. Hatay'da Samandağ'da 14 yaşındaki Tunç Çam, çırak olarak çalıştığı nerede? Oto klima bakım atölyesinde araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde bir patlama meydana geliyor ve bu patlama sonrasında maalesef hayatını kaybediyor. Eğitim Sen'den bir açıklama var. Eğitim Sen Samandağ Şubesi'nden bir açıklama var. Deniyor ki çocuk işçiliği bu ülkenin ve sömürüye dayalı sistemin egemen olduğu her yerde çoğu zaman da devasa işletmeler eliyle irade olarak bazen de küçük ölçekli işletmeler eliyle birer rant aracına dönüştürülmüştür deniyor. Pek çok iş kanununa dair pek çok hatırlatma gönderme de yapılıyor Eğitim Sen'in yaptığı açıklamada ama bu gerçekliğimiz değişmiyor maalesef. İşte çocuklarımızın geleceği sermayeye teslim ediliyor. Zaten sermayeden gelen açıklamaları da değil mi? MÜSİAD'ı hiç unutmuyorum. MÜSİAD'dan gelen açıklamaları, MÜSİAD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar hep aklımızda ve onu da tekrar buradan anıyoruz. Ne demişti? Hani çocuklar okullarda diğer derslere motive oluyorlar, dikkatleri dağılıyor. Asıl bu iş meselesine odaklanacakken bir şekilde okula odaklanmak, okuldaki o diğer derslere odaklanmak zorunda kalıyor. Bunu, bu sistemin değişmesi gerekiyor. Buna mealen, buna karşılık gelen bir açıklaması olmuştu. O yüzden hiç unutmuyorum ben de. Unutmadığımız, takip ettiğimiz davalardan bir tanesi Dilovası. Bakın enteresan, Dilovası'nda biliyorsunuz 7 işçi hayatını kaybetmişti. 4. duruşma görülüyor. 4. duruşmanın 2. celsesiydi dün. Ki ilk günden beri takip ediyoruz. Son güne kadar da elbette takip edeceğiz. Karar, bir ara karar var. Dönemin belediye yöneticileri serbest bırakıldı ve 2 zabıta müdürü tutuklandı. Tabii aileler sorumluların tümünden Çalışma Bakanlığı, İşkur, diğer belediye çalışanları sadece zabıtalar değil onlardan da şikayetçi olduklarını söylüyorlar ama işte bu kararlarda arka arkaya geliyor. Bir enteresan bir iddia benim dikkatimi çekti. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir'in savunmasında benim dikkatimi çeken konu. Diyor ki orada ki tutuksuz olarak yargılanıyordu Cengiz Taşdemir savunmasında mahkeme başkanının denetimlere ilişkin bazı soruları vardı. Mesela iş yerinin üst katını tespit etmedik gibi yanıtları var ya da başka iddialar mesela denetim tutanağı o iş yeriyle ilgili 7 işçi hayatını kaybetti yanarak denetim tutanağının yangından sonra oluşturulduğu yönünde iddialar yine dava sırasında mahkeme sırasında konuşulan işte zabıta müdürleri kendilerine ruhsatın verilmesiyle ilgili benim nedir ilgim yoktur bununla ya da ruhsat adresini ben teyit etmedim gibi gerçekten hiç kimsenin işini doğru dürüst yapmadığını gösteren bazı savunmalar görüyoruz. Yine aynı şekilde mahkeme başkanının sorularını mesela yanıtlayan bazı isimler mesela Nizamettin Balcı tutuksuz sanıklardan zabıta müdür vekili tutuksuz sanıklar işte o söylüyor ruhsat adresini teyit etmedim. Üst kat iş yerinin üst katında faaliyet olduğunu dışarıdan tespit edemezsiniz ki gibi savunmalar yaptıklarını görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi söylediğiniz gibi böyle anlattığımız gibi başka davalarla da bu meseleyi sıkça gündemimize alıyoruz. Bu ve benzeri konuları sıkça gündemimize alıyoruz ama aynı boş vermiştik işte aynı işte görevi ihmal tartışmalarını tekrar başlatacak savunmalara da tanıklık ediyoruz. Hiç kimse sorumlu değil benim görebildiğim kadarıyla. Bakın daha önce de Kartalkaya'yı da konuşurken değil mi belediye mi işte il özel idaresi mi turizm bakanlığı mı çalışma bakanlığı mı hangi bakanlığın neden ya da hangi kurumun neden ne boyutta sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim size böyle yüzlerce sayfalık bir meclis raporu hazırlanmıştı. Kartalkaya'dan bahsediyorum. Diğer olaylarda da benzer durumlar var. O raporu gerçekten hani inceleyince bakınca o kafa karışıklığının aslında sadece bizde olmadığını, kamu kurumlarında da benzer karışıklıkların olduğunu da görüyoruz biz ki meclis raporu da onunla ilgili işte yüzlerce sayfalık bir meclis raporundan bahsediyoruz ki çoğu işte sistem nasıl işler vesaire onun detayların yer aldığı hukuki düzenlemeler nedir ne değildir çok da fazla bir şey söylemeyen meclis raporuydu onu da hatırlatmak istedim. Simge hadi biz devam edelim.
3: birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Çok konuşacağımızı söylemiştim. Neden bahsediyorum? Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsediyorum. 2011 yılında Ergenekon davasında tutukluyken bir kalp krizi, resmi veriler, yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor. Bir kalp krizi sonrası nedeniyle, daha doğrusu hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile ilgili tartışmalar. Şimdi işte ortaya çıkan gerçekler, ki anlatıyoruz işte o gerçekleri, o detayları, o dönemde cezaevinde görevli olan pek çok isimle ilgili tutuklama kararı olduğunu söylemiştik. 11 isimle ilgili olarak, ki o 11 isimden biri FETÖ'den dolayı, FETÖ üyeliğinden dolayı kırmızı bültenle aranıyor. Bu dava yüzünden değil, Diyarbakır'da daha önce görülen başka bir dava yüzünden o kişiyle ilgili bir kırmızı bülten çıkarılmıştı. İşte bu süreçle ilgili yeni bir gelişme var. O da ne? Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak ve başsavcılığın bir fethi kabir talebi var. O talep de kabul edildi ve 11 Eylül'de, yani yarın, Kozinoğlu'nun mezarında bu işlem uygulanacak. Onu da söyleyelim, 11 Eylül'de. Tabi detaylar var. Fethi Kabir'in 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleşeceğini öğreniyoruz biz. İşte diğer örnekler bir şekilde alınacak. Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle beraber karşılaştırılacak, bahsettiğimiz alınacak o örnekler. Tabii toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacağını öğreniyoruz biz buradan. Ki bu da aslına bakılırsa ölümünün gerçekten savcılık tarafından, ölümüyle ilgili şüphelerin çok güçlü olduğunu, savcılığın gündeme getirdiği o şüphelerin de çok güçlü olduğunu gösteren bir ayrıntı. Tabii yani Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmalar, biliyorsunuz oğlunun açıklamalarını da daha önce sizlere aktarmıştık. Bu Fethi Kabir kararından sonra bir tabii ilaç ismi veremiyorum da, nasıl söyleyeyim bunu, nasıl tanımlayabilirim? Kan sulandırıcı, böyle tanımlayabiliriz. Ölümünden kısa bir süre önce kan sulandırıcı ve vitamin hapı talep ettiği, bu söz konusu vitamin ilacına ilişkin otopsi ayrıntısında ayrıntılı işte o toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılması, o ilaçla ilgili olarak o yapılmasına karar verildi. Bu önemli. Tabii bir daha önce de suç duyurusunda bulunulmuştu bu konuyla ilgili olarak savcılıklara. Jandarma ile ilgili, cezaevi ile ilgili, sağlık personeliyle ilgili ya da bazı yine o yanında olan isimlerle ilgili olarak ki ölümünden yaklaşık bir sene sonra, yani 2011'de hayatını kaybetmişti Kozinoğlu, yaklaşık bir sene sonra 10 Nisan 2012'de yine savcılık bir kovuşturmaya yer yoktur. Ölümüyle ilgili olarak, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak herhangi bir sorun görünmüyor açıklamasını çok böyle hızlı bir şekilde yapmıştı. Neyse, şimdi işte 10 kişi şu an itibariyle gözaltında. Bir kişi aranıyor yurt dışında. Hangi ülkede olduğunu bilmiyoruz tabii, nerede olduğunu, ama o isimlerle ilgili süreçte ilerlemeye devam ediyor. Biz de takip edeceğiz. Çok detay var. İşte Zekeriya Öz detayları var. Yine kendisinin el yazısıyla yazdığı, kaleme aldığı savunması var. Şu Fethi Kabir meselesi bir netleşsin, ortaya çıksın sonuçlar. Dedim ya, önümüzdeki günler itibariyle çokça konuşacağız biz bu meseleyi, bu konuyu, ve o dönemde de onları da daha ayrıntılı şekilde sizlere aktarırım. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni kim? Mehmet Akif Ersoy. Bugün ki çok tartışılmıştı, hatırlayınız, gözaltına alınması, tutuklanmasıyla ilgili gerekçeler oldukça yoğun şekilde tartışılmıştı. Şunu da söyleyelim, o davada bugün 19. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkemesinde yargılaması başlayacak. Ersoy'un nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma gibi oldukça ağır suçlamalar yöneltiliyor kendisine. 11 kez nitelikli cinsel saldırı, işte uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi, söylediğim gibi yani çok sayıda suçlama var kendisiyle ilgili. İstenen ceza da yüksek. 11 yıldan 286 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tabii burada bakalım, göreceğiz bugün. Tabii kendisinin muhtemeldir ki bir hani serbest bırakılmasına yeni bir talebi olacaktır. İşte Veys Ateş örneği, Rasim Ozan Kütahyalı örneği çok konuşuluyor. Böyle bu isimler beraber anılıyor, hep beraber anılıyor. Bakalım mahkemenin bugün Mehmet Akif Ersoy'la nasıl bir karar verecek mahkeme, hep beraber göreceğiz, hep beraber tartışacağız, okuyacağız daha doğrusu bu kararı. Peki Ezgi Apartmanı takip ettiğimiz konulardan bir tanesi, daha doğrusu şöyle, deprem davalarını biliyorsunuz takip ediyoruz, takip etmeye çaba gösteriyoruz ve her seferinde diyorum ki herhangi bir dava dosyasını çekin aradan, çekin aradan ve o dosyaya odaklanın. Sadece yüzlerce dava var deprem, 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak. O davalardan herhangi birine bile baktığınızda, izlediğinizde aslında birbirine yakın sorunların yaşandığını ya da gidişatın birbirine çok yakın olduğunu da görüyoruz ki Ezgi Apartmanı da yine 35 kişinin, Maraş'ta yıkılmıştı Ezgi Apartmanı, 35 kişinin hayatını kaybetmişti ve bugün bu davanın karar duruşması görülecek. Yani tabii savunmalar, son savunmalar, son sözler de alınacak. Hani bugün gelir mi, başka bir gün ertelenir mi, ama hukukçularla da dün görüştüğümüz zaman mesela, ya da o apartmanda torununu, gelinini ve oğlunu kaybeden Nurgül Hanım, ki sık sık programa konuk alırız, Nurgül Göksu'dan bahsediyorum. Onunla da dün konuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bir karar, net bir karar çıkarsa kendisinden, bir de söz aldım, yarın konuğum da olacak ve konuşacağız kendisiyle de. Hem davayı bir değerlendirilmesini, dava nasıl bir sonuç çıkacak elbette bilemeyiz ama sonuçları değerlendirmesini de rica ettim kendisinden. Bakalım yarın dediğim gibi, bugün daha doğrusu saat 9.30'da yapılacak ve bir karar çıkarsa yarın da işte Nurgül Göksu'yu da konuk alıp tüm detayları da konuşuruz. Tüm ayrıntıları da, davanın gidişatı ile ilgili ne sorunlar yaşandı, ne talep ettiler, ne oldu, ne olmadı. Ki savcılığa yönelik olarak, savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik olarak oldukça hani sıcak açıklamalar yapmıştı Nurgül Hanım, onu hatırlayınız. O dönemin savcısıyla ilgili olarak çok böyle olumlu yorumlar yapmıştı. İşte bütün bu süreçleri kendisiyle konuşuruz ama hani Ezgi Apartmanı demişken son 3-4 dakikam bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bu duruşmada biz neleri konuştuk? Mesela İsmail Arı, gazeteci arkadaşımız İsmail Arı'nın yaptığı bir haberi mesela hatırlıyorum ben. 12 Şubat ilçesinde, biliyorsunuz 10 katlı bir apartmandı. O apartmanda altında bir pastane. O pastane ile ilgili zaten binanın yıkılması da o pastanedeki tadilata bağlanmıştı. O pastanenin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker. Şu an tutuklu yargılanıyorlar mesela. 700 gün firar etmişlerdi. Kendileriyle ilgili tutuklama kararı alındıktan sonra nerede yakalanmışlardı biliyor musunuz? Başkent Ankara'da yakalanmışlardı. 14 Ağustos'ta yapılan operasyonda yine gözaltına alınmıştı. Sonra da tutuklanmışlardı. Biz İsmail Arı'dan neyi öğrenmiştik? İsmail Arı'nın haberinden neyi öğrenmiştik? Şöyle söyleyeyim. Ki o işte kiriş kolonların kesilmesi, o alttaki dükkanın kesilmesi vesaire, bu kişilere ait bir dondurma şirketi var. O dondurma şirketi aracılığıyla çok sayıda belediyeye ya da çok sayıda kamu kurumuna, kamu kuruluşuna yargılanırken de, ya daha doğrusu işte bu süreçler devam ederken, firardayken ya da bu tutuklama kararından sonra da o şirketin çok sayıda belediyeye, ki İsmail Arı'nın haberinde çok sayıda AK Partili belediye de diye geçiyor ama onun bir listesini göremedim ben. Dolayısıyla çok sayıda belediyeye de dondurma sattıklarını, böyle yüz binlerce liralık, işte mesela Darıca Belediyesi'ne 667 bin liralık, Fatsa Belediyesi'ne 35 bin liralık gibi dondurma satışının da yapıldığını o şirket tarafından öğrenmiştik. Emeğe saygı. Kimin hazırladığı haber? İsmail Arı'nın hazırladığı haberle birlikte biz bu detayları, bu ayrıntıları öğrenmiştik. Söylediğim gibi bakalım Ezgi Apartmanı davasında, ki söylediğim gibi o pastanenin tadilatı sırasında kolonların kesildiği önceden çekilen fotoğraflarla da tespit edilmişti. İşte yıkım da bu nedenle gerçekleştiği yönünde de bilirkişi raporları vardı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak Ezgi Apartmanı, Maraş'taki Ezgi Apartmanı ile ilgili olarak. Bu arada böyle birkaç dava daha var bu aralar. Böyle bu Eylül-Ekim ayı içerisinde karar çıkmasını beklediğimiz davalar. Onları da elbette sizlere aktaracağız. Ama şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş haber merkezine doğru gidelim. İlk bölümü bitirelim. İkinci bölümde biraz daha ekonomi ağırlıklı konuşmayı planlıyorum. Ama şimdi haber merkezine söylediğim gibi gidelim. Bakalım. Listede hangi başlıklar ön plana çıkmış haber merkezinde, kimden dinleyeceğiz? Selin Yazıcı'dan o başlıkları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Antalya'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken Adana'da ekiplerin 3 yangına müdahalesi aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün külliyede önemli kabuller gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları Eurofighter uçuş eğitimlerine başladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize Antalya ve Adana'daki ormanlık alandaki yangınlara ilişkin son durumla başlayacağız. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül'de akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aksu'da 254 ev boşaltıldı. 8 kişinin de yaralandığı bilgisi geçiliyor. Adana'da ise Kozan, İmamoğlu, Karahisal ve Aladağ ilçelerinde yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün önemli kabulleri vardı. Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl İsa ve eşini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği bir başka kabul Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbursi oldu. Bu görüşmede Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları Eurofighter uçuş eğitimlerine başladı. Milli Savunma Bakanlığı Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Bahattin Duran Ankara'da Bağımlılığa Dur De panelinde konuştu. Duran konuşmasında yasa dışı bahis ve kumarın gençler arasında yayıldığına dikkat çekti.
2: Araştırmalar gösteriyor ki dijital kumar ve sanal bahis borçlanmaya dayalı şiddet vakalarını, artan suç oranları ve intiharları da ne yazık ki beslemektedir. Yeşilay Cemiyeti'nin 2025 yılı verilerine göre dijital kumar bağımlılığı tedavisi için başvuranların sayısının geçmiş yıllara göre keskin bir artış gösterdiği de dikkatlerden kaçmamakta. Elbette devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir.
1: İzmir'de dün bir banka soygunu girişimi gerçekleşti. Soygun girişimi dün saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki özel bankanın şubesinde meydana geldi. CA isimli şüpheli özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak bankadaki 5 çalışanı rehin aldı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda banka çalışanları güvenli şekilde kurtarıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları belli oldu. 9 Eylül itibariyle doluluk oranı %40,69'a inerken Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı %5,5 olarak ölçüldü. Barajı ise %68,6 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu. İstanbul'da 3 plajın yüzme alanlarının geçici olarak kapatılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği Bakırköy'de Yeşilköy International Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önüyle Sarıyer'de Gümüşdere plajından alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı. Buna göre 3 plajın geçici olarak kapatılması ve vatandaşların afiş ve anonslarla bilgilendirilmesi talimatı verildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artış gösteriyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Bakır ve Van az bulutlu ve açık, Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 35 ve Van 25 derece, Trabzon'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava var, sıcaklık 24 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'de Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün TEM otoyolu Sultanbeyli ücret toplama istasyonunda yıkım ve altyapı çalışmaları var. Bu bölgedeki trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Gün içerisinde de yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek. 1, 2, 3.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Şöyle hatırlatmalarımı yapayım izniniz olursa. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımı hatırlattım, çok mesajınız geliyor Ali Çağatay ile ilgili olarak. Söylediğim gibi bugün saat 11.40 gibi, 11.30-11.40 gibi Çağlayan'da duruşması var, biz de orada olacağız. 75 günün ardından Ali Çağatay hakim karşısında çıkacak. 5 yıl talep edilmişti. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti savcılık tarafından. Göreceğiz. Orada olacağız ve o kararı da beraber izleyeceğiz. Umarım elbette hem bir an önce aramızda olur sevgili Ali Çağatay. Müziklerle ilgili, çaldığımız şarkılarla, sizlerle paylaştığımız şarkılarla ilgili de çok mesajınız geliyor. Şöyle söyleyeyim, yine roman kültürü deyince akla ya da roman müziği deyince ya da bu kültürün beyaz perdeye taşınması deyince akla gelen isimlerden bir tanesi Fransız yönetmen Tommy Gottlieb. Ayın ikisinde 2 Eylül günü aramızdan ayrılmıştı. Ona bir saygı duruşu, ona bir selam için bugün Gottlieb'in filmlerinde kullandığı müzikleri tercih ettik. Tabii ki Ozzy hazırladı bu listeleri. Çok sayıda notu da var konuyla ilgili. 77 yaşındaydı. Erken bir yaş denilebilir ve çalışırken, yani yeni bir film üzerine çalışırken Fransa'da bu çalışmalarını devam ederken hayatını kaybetti. Cezayir doğumlu bir yönetmen. Yoksulluk içinde tabii bütün hayatı geçiyor. Pek çok sanatçı gibi onun da hayatı, Gaddafi'nin de hayatı yoksulluk içerisinde geçiyor. Bağımsızlık savaşı sırasında 60'lı yıllarda, o 60'lı yılların başında ailesinin onu zorla evlendirmek istemesi üzerine. Çok enteresan bir hayat hikayesi. Aslında kendi hayatı da bir film hikayesi, bir senaryo gibi bu büyük yönetmenin. Ailesi kendisini zorla evlendirmek istiyor ve o da ne yapıyor? Bir gemiye kaçak olarak biniyor, kaçak yolcu olarak biniyor ve Fransa'ya, ülkesinden Fransa'ya firar ediyor. Dediğim gibi çok yoksulluklar yaşamış. Hatta hırsızlık suçlamalarıyla işte cezaevlerinde, ıslah evlerinde yatmış. Şöyle bir tırnak içinde kullanıyorum. Yani tutunma hikayesi olarak görülebilir Tony Gaddafi'nde öyküsü. Sokaklarda yaşadığı dönemde Michael Simon, Fransız oyuncu, ünlü Fransız oyuncu Michael Simon'un sahne aldığı tiyatro kulisine gizlice sızıyor. Simon da onun durumuna üzülüyor ve ona kalacak bir yer ayarlıyor. Arkasından oyunculuk yapabilmesi için de bir referans mektubu yazıyor kendisi için, Tony Gaddafi için. Sonrasında işte bir sinema kariyeri, elbette çok başarılı bir sinema kariyeri var. Orada dikkat çeken konu ne? Bizim kendisini sevmemizin nedenlerinden bir tanesi yapaylıktan uzak durmuş olması. Yani kariyeri boyunca filmlerin büyük bir kısmında gerçek hayatta da aynı şekilde o kültürü yaşayan yerel halk ya da amatör insanları, gerçek göçebeleri örneğin oynatmıştır. Onlara rol vermiştir. İşte az önce de yine Çılgın Yabancı, Godio Dilo filminden bir müzik, bir parça sizlerle paylaşmıştım mesela. Orada roman şarkıcı Rona Hartner'ı keşfetmiş, dünyaya ya da daha doğrusu onu tanıtmıştır. Enteresan bir yönetmen dedim ya, hani gerçek hayatla ilgiliydi ve o gerçek hayatı çok net, çok keyifli bir şekilde beyaz perdeye taşıyan bir yönetmen. Az önce dinlediğiniz şarkı, programın girişinde ikinci bölümünün başında dinlediğiniz şarkı Flamenco Pacifico'dan Arrinco Namela, The Rumba filminde kullanılan, dediğim gibi, söylediğim gibi Tony Gardiff'in Rumba filminde kullanılan bir şarkıydı. Orada dinlediğimiz, o filmde dinlediğimiz bir şarkıydı. Bundan sonraki bölümde de yine programın ilerleyen dakikalarında da bu büyük yönetmeni Tony Gardiff'e bir saygı duruşu nedeniyle ya da bu gerekçeyle kendi filmlerinden de müzikler kullanacağız. Bunları da şimdiden hatırlatmış olayım. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Uzun zamandır, uzun yıllardır enflasyon gündemimizde. Tabii sadece bizim gündemimizde değil, hükümetin de gündeminde. Orta vadeli program açıklandı, biliyorsunuz. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı. Şöyle, tabii yeni veriler de ortaya çıkıyor. Sadece kendisinin yaptığı açıklamalar üzerinden değil, bir de açıklanan bir belge var elbette. İşte uzmanlar da o belgelere bakıyorlar. Hükümetin yayınladığı o belgeler ve bazı çıkarımlar yapıyorlar. İşte o çıkarımları sizlerle paylaşacağım. Bu arada tabii eleştiriler de var orta vadeli programa yönelik olarak. Mehmet Şimşek de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu eleştirilere bir yanıt verdi. Tabii ki de o yanıtı da sizlere aktaracağım. Ama mesela Biyanet, takip ediyor musunuz? Biyanet.org. O enteresan bir çalışma hazırlamış. Şöyle bir geriye doğru gitmiş. Geride kalan, yani 2018'den 2026 yılına kadar yayınlanan OVP orta vadeli programlara bir bakmış. Grafik, bir de çok böyle başarılı bir grafik hazırlamış Biyanet. 9 programda yer alan 18 enflasyon tahminini incelemiş. Şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız maalesef. Bu 18 enflasyon tahmininden 2019'da, sadece 2019'daki tahminin tuttuğunu öğreniyoruz biz. Biyanet'in bu hazırladığı grafikten 18 tahminin 17'sinde, siz de bunu tahmin edebilirsiniz ki, enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş. İşte şimdi bu yılda aynı şekilde o veriler açıklandı. Ozan Bingöl diyor ki, takip ediyorsunuzdur emin, yaptığı verdiği bilgiler gerçekten çok kıymetli Ozan Bingöl'ün. Emeğe Saygı Sözcü gazetesindeki köşe yazısında ilginç ayrıntılar var. Orta vadeli programa tabii bir profesyonel gözüyle bakıyor ve şöyle söylüyor: kişi başına ne kadar vergi ödeyeceğimizi mesela hesaplamış. Ne kadar efendim? Kişi başına önümüzdeki yıl 817 bin lira vergi ödeyecekmişiz. Söylediğim gibi Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamadan bunu öğreniyoruz. Programa göre 2027-28 yıllarında, mesela 2027'de 3 trilyon 865 milyar, 2028'de 4 trilyon 170 milyar olmak üzere, işte ve yine 2029'da 4 trilyon 360 milyar lira olmak üzere, toplamda 3 yılda 12 trilyon lira açık vermesi öngörülüyor. Bütçenin, orta vadeli programın bizim önümüze koyduğu detaylardan bir tanesi. Şimdi bir yandan da başka detaylar, faiz meselesi. Bakın, diyor ki Ozan Bingöl, 13 trilyon önümüzdeki 3 yıl itibariyle 13 trilyon, yaklaşık 14 trilyon lira faize harcanacak, faize gidecek para. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Vergilerimizi ödüyoruz ya. 3 yıl boyunca ödeyeceğimiz her 100 liralık verginin 19 lira 43 kuruşunun nereye? Faize gideceğini biz öğreniyoruz. Mesela 19 liramız faize giderken yatırıma, onun yanıtı da var Ozan Bingöl'ün yazısında, her 100 liranın sadece 9 lira 95 kuruşu yatırıma dönüşecek. Mesela buradan görebildiğimiz kadarıyla şöyle bir saptaması var. Diyor ki, faizleri ödemek için yatırımları kısmak yetmeyecek. Peki ne olacak? Kötü haber bu. Daha çok vergi alınması gerekecek, olacak şey budur şeklinde, yani vergi yükümüzün bir şekilde artacağı yönünde bir öngörüsü var. Kimin? Ozan Bingöl'ün. Ben de hani onun aklına, fikrine, düşüncelerine önem verdiğim için de bu yazısını sizlerle paylaşmak istedim. Geçin geleceğim Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Oradan önce dün Yeni Şafak gazetesinde bir haber. Ben sabah değilim maalesef, programdan sonra o haberi, haber benim dikkatimi çekti. Tamam dedim, bunu alayım ben, yarın sabah dinleyicilerle paylaşırım. Kim imza? Özgür Bayram Soylu imzalı bir yazı. Yine bu orta vadeli program OVP ile ilgili bazı bilgiler, bazı saptamalar var. Ama şöyle bir ironi var. Çünkü neden? Bu ironi olması bizi hiç şaşırtmıyor. Mehmet Şimşek politikalarına uzun zamandır Yeni Şafak gazetesi bir karşı duruş sergiliyor. Bazen açık, bazen örtülü eleştirileri Mehmet Şimşek'e yöneltmekten de çekinmiyor. Özellikle bu faiz politikaları konusunda Mehmet Şimşek'i ağır şekilde eleştiriyor. Yazıda ne deniyor biliyor musunuz? Yeni Şafak'ta dikkatinizi çekiyorum. Geçmiş hedefleri böylesine milimetrik tutturan, attığı her adımda sokağa şaha kaldıran bir ekonomi yönetiminin geleceğe dair çizdiği pembe tablolara inanmayıp da kime inanacağız gibi kinayeli, ironik, öyle de söyleyebiliriz, bir dil kullanıldığını bu haberde ben gördüm. Benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle bu detayı, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. OVP demişken, hani şu çok övülerek anlatılmıştı, tamamlayıcı emeklilik sistemi, hani maaşlardan yeni kesintiler olur mu olmaz mı tartışmalarıyla beraber gelmişti o. Hani ikinci bir emekli maaşı öngörülüyordu, değil mi? Bu sistemle birlikte nasıl olacak? Para nasıl birikecek? Maaşlardan ekstra kesintilerle tabii birikmek durumunda. Başka şansı yok. Odur onun. Şöyle söyleyeyim. OVP'de önümüzdeki 3 yıllık bir projeksiyon öngörülüyor tabii. OVP'de 2029 yılına kadar. Enteresandır. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yer almadığını görüyoruz. İşte otomatik katılım sistemi, işte işveren katkısının da dahil olduğu ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyordu ama mesela bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmaması dikkat çekici. Neden? Şöyle söyleyeyim size, hiç hani çok detaya bakmaya gerek yok benim anlayabildiğim kadarıyla. Bazı tepkilerden çekiniyor hükümette. Özellikle bu şimdi seçim sattım haline girersek, hep ne diyorum, seçim meşalesi yakılırsa mesela bu konuda maaşlardan olası kesintiler elbette tepkiye neden olacaktır. Benim görebildiğim kadarıyla bu tepkilerin önüne geçmek için şimdilik bu projeden, şimdilik diyorum, bu projeden vazgeçilmiş durumda benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek, tabii işte bu eleştiriler, bu söylediğim eleştiriler orta vadeli programa getiriliyor. Şöyle bir açıklama yaptı. 2027 enflasyon tahmininin para politikasını gevşetmek amacıyla yukarı yönlü revize edildiği şeklinde iddialar var. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Biz bu programları hazırlarken elimizde sihirli bir küre yok, küresel dinamikleri de tek başımıza kontrol edemiyoruz şeklinde de bir, bu eleştirilere böyle bir savunma getirdi. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Doğru, tabii ki haklı, ona da söylenecek bir şey yok ama yani bir de gerçekliğimiz var. Hani sizin bizim hayatta, hayatın içerisinde yaşadığımız, sofrada, manavda, pazarda yaşadığımız gerçeklik var. Şu gıda enflasyonu meselesi. Gıda enflasyonu, yani şu konuda haklı Mehmet Şimşek. Küresel dinamikleri de tek başımıza kontrol edemiyoruz. Bakın şimdi birazdan konuşuruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Programa girerken baktım. Brent petrolün 100 doların üzerine çıktığını gördüm bugün itibariyle. Evet, tamam, bu ne anlama geliyor onu da hepiniz biliyorsunuz tabii. Profesyonel birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Brent petroldeki bu yükselişin bize nasıl yansıyacağını da biliyorsunuz. Evet, ama yani dünyadaki mesela gıda enflasyonuyla ülkemizdeki gıda enflasyonu arasındaki uçurumu nasıl açıklayacağız? Bu sorunun yanıtı yok. Alamıyoruz bu yanıtları maalesef. Peki şöyle birkaç başlığım daha var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Şu kamu ihaleleriyle

O kamuya pazarlık yöntemiyle alınan mal ve hizmetlerin faturası Ocak-Haziran 2026 döneminde 525 milyar liraya kadar çıkmış. İşte hani kamu bir şekilde konuşuyoruz ya, kamu giderleri kısılacak kısılmayacak, işte tablo ortada. Köprüleri konuşuyoruz, köprüleri. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz, hatırlayınız, Yeni Parti Zonguldak milletvekili konuğumuz olduğunda ne demişti geçtiğimiz günlerde? Ya eğer özelleştirilirse, işte hükümette diyor ki satmıyoruz, 30 yıllığına özelleştiriyoruz, satma diye bir şey yok. Peki tamam, özelleştiriliyor. Deniz Yavuz Yılmaz da ne demişti? Zamlar kaçınılmaz. Hatta yine dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Tam burada konuştuğu, bizle paylaştığı bilgileri orada yinelemiş Yavuz Yılmaz. Hani İstanbul'da yaşayanlar için kamuya ait iki köprü var. İşte 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, diğerleri işte alt geçitler, tüp geçitler, işte ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü diyeyim. Bunların hepsi, diğerleri de özel şirketlere ait. Eğer diğer kamuya ait köprüler, 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de özelleştirilirse, yurttaş açısından bir kıyıdan bir kıyıya geçmek için artık kamuya ait olan hiçbir yol kullanılamayacak. Dolayısıyla yurttaş, özel sektörün inisiyatifine bırakılacak. Yurttaşın ekonomik durumu ya da yani İstanbul için dolaşma özgürlüğü, öyle de söyleyebiliriz. İşte bunu da eleştiren bir sosyal medya paylaşımı. Şu benim dikkatimi çekti. Emeğe Saygı, Mahir Bağış Nefes gazetesinde bu haberi hazırlamış. Mesela geçiş ücretleri ya da köprüler, otobanlardaki geçiş ücretleri üzerinden bir hesaplama yapılmış haberde. O benim dikkatimi çekti. Yap işlet devret projesi olan köprülere son 3 yılda ne kadar zam gelmiş biliyor musunuz? %520. 520. %520'den bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, maaşlar yetiyor mu köprüden geçmeye? Haberin başlığı da buna denk geliyor. 2023'te asgari ücretle Osman Gazi Köprüsü'nden 60 kez geçilebilirken bugün ne oluyor? Bugün aynı maaşla sadece 24 geçiş yapabiliyorsunuz. Hani nasıl yoksullaşıyoruz sorusu var ya. İşte mesela bunu bize anlatan, bunu bize gösteren detaylardan bir tanesi. Bir konu daha var, onu da paylaşayım izninizle. Hani bunlar hep enflasyon. Geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz öyle bir mesaj atmıştı. 200 liranın alım gücü yıllar itibariyle nasıl düştü? Bunu da bir anlatır mısınız demişti. Valla şöyle söyleyeyim. Yine Bir Gün gazetesinden Meral Dan Yıldız o haberi yapmış. Sağ olsun, ben de oradan sizlerle elbette paylaşacağım. Ama oradan önce Şeref Oğuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum, ekonomi yazarı. Böyle gerçekten çok keyifli. Ekonomiyi böyle asık suratlı halinden kurtarıp doğru, net şekilde, bizim de anlayabileceğimiz şekilde anlatan çok sevdiğim bir isim. Şöyle söylüyor: bir yol restoranında tane zeytin 3 lira 20 kuruş, kiloda 365 zeytin var, bu fiyatla kilosu 1168 liraya çıkıyor diyor. Cebimki 20 lira tadımlık zeytine yetmiyor. Şöyle tanımlamış, yazısının başlığı da şöyle: 20 lira görünümlü 200 liralık banknot şeklinde tanımlamış. Şimdi şöyle bakalım Meral Dan Yıldız'ın haberi üzerinden birkaç ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii yıllık enflasyon TÜİ'ye bakılırsa ne kadar? %31,51'e gerilemişti. Şöyle söylüyor, Meral'in haberinde şöyle söyleniyor: Haziran 2023'te 40 ekmek ya da 9,4 litre benzin alınabilen 200 lirayla bugün 11 ekmek ve sadece 2,7 litre benzin alınabiliyor. Çok daha detay, çok daha farklı başlıklar var tabii ama kısaca özetleyince mesela şöyle karşılaştırmalar var. 200 lira 3 yılda ne kaybetti? Yumurta. 3 yıl önce 73 tane yumurta alınırken bugün 29 adet yumurta alınabiliyor. %60'lık bir azalmadan bahsediyoruz. Tavuk eti 3 kilo 60 gram tavuk eti alınabilirken 200 lirayla 3 yıl önce bugün 1 kilo 600 gram alınabiliyor. Ya da şöyle bir bakıyorum, toz şeker 7 kilo 55 gram toz şeker alınabilirken bundan 3 yıl önce 200 lirayla bugün geldiğimizde tam yarı yarıya azalmış. 3 kilo 516 gram toz şeker alabiliyorsunuz. Sadece buradan Meral'den Yıldız'a da selamlarımızı yollayalım. Bir not daha, hep bunlar hep ekonomi dedim ya.
Darphane Ocak-Temmuz verileri açıklanmış. 1 ve 5 kuruş artık tedavi.

0: Tahvilde yok. Toplam madeni para arzı da yıllık bazda %52,9 oranında gerilemiş. İşte bunların hepsi enflasyon. Hani başka nasıl açıklayacağız ki? Gerçekliğimiz de bu. Sevgili Simbi, hadi haber bir müziğe gidelim, bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: asgari ücretlerde bir artış düşünüyor musunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu Merkez Bankası yöneticilerine. Tırnak içinde aktarıyorum. Akla gelebilecek en kötü fikir şeklinde bir yanıt geldi.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Az önce de dinlediniz. Kimi anmak için bu parçaları, bu şarkıları paylaşıyoruz. Sevgili Ozi bu listeleri hazırlıyor. Roman kültürünü beyaz perdeye taşıma konusunda en başarılı isimlerden bir tanesi, yönetmenlerden bir tanesi Fransız yönetmen Tony Gaddiff'i 2 Eylül günü kaybettik. Biz de bugünkü şarkılarımızı, bugünkü parçaları kendisinin yönettiği filmlerde kullanılan müziklerden seçtik. Oldukça keyifli müziklerden seçtik. Çok detay verdim program içerisinde. Gaddiff'in hayatıyla ilgili olarak Cezayir asıllı bir isim, işte ailesi zorla evlendirmek isteyince kendisi Fransa'ya kaçak bir gemiye kaçak binerek kaçıyor. Sonra işte dramatik bir hayat hikayesi. Son bir not daha aktarayım sizlere. 2004 yılında Sürgündekiler filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü de kazanmıştı Tony Gaddiff. Onu andık. Ona bir saygı duruşu bugünkü şarkılarımız, seçtiğimiz şarkılarda. Ozi'nin seçtiği şarkılar elbette. Biz şöyle devam edelim. Neyle? Dünyada neler olup bitiyor? Sadece kendi içimize kapanmayalım ama her gelişme de bizi bir şekilde takip ediyor. Onu da söyleyelim. Hiçbirimiz bağımsız yaşayamıyoruz dünyadan. Bir kelebek etkisi de söz konusu. Bir Ankara'dan bir haber. Önce onu vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Kendisinden bir açıklama var. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Tom Barak. İşte bu yıl Amerika'nın 250. yıl dönümü, ona bir vurgu var. İşte Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu da dile getirdi ve bir ortaklığa yönelik ortak taahhüdümüz, karşılıklı taahhüdümüz bir kez daha teyit edildi bu görüşmeyle birlikte. İfadeleri yine Birleşik Devletler Büyükelçisi Barak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaki ayrıntılar. Amerika demişken, işte az önce ekonomi konuşurken de söyledim, İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Bir yandan Trump diyor ki uzlaşmak istiyoruz, masada kalmak istiyoruz. Bir yandan saldırılar devam ediyor. Şöyle bir açıklama da yapmış Trump. İşte biliyorsunuz Kasım ayında ara seçimler var. Ara seçimlere kadar çatışmalar bitmezse, yani İran'ı tırnak içinde kullanıyorum bunu, pes ettiremezse, neyi işaret etmiş biliyor musunuz? Seçimlerden sonra İran kesin masaya oturacak, kesin bir uzlaşı sağlanacak. Belli ki bu savaşın ya da bu saldırıların, daha doğrusu öyle söyleyelim, kendisine nasıl bir siyasi bedeli olduğunun da farkında. O da bu bedelin mümkün olduğu kadar azaltmak için ya da bu faturayı biraz inceltmek için, öyle söyleyelim, elinden gelen her şeyi de yapıyor. Amerika ve İran arasındaki son günlerde tırmanan bu çatışmalar, İran'ın güneyinden de dün itibariyle yeni patlama sesleri geldi. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamalar şu yönde. Keşm adası, Sirik ve Minap kentlerinin de hedef alındığı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alındığını da söyledi İran Devlet Televizyonu. Yine Hürmüzgan eyaletindeki o Sirik ve Minap kentlerinin, dediğim gibi, hedef alındığını dile getirdi. Daha önceki de aynı şekilde benzer saldırılar gerçekleşmişti. Amerika 5 İran petrol tankerini bu kez hedef almıştı. Hani onu da hatırlatmak istiyorum. Hani Hürmüz'ü açacağız, Hürmüz'ün açılması gerekiyor. Ya Hürmüz zaten açıktı. Yani İsrail ve Birleşik Devletler 28 Şubat mıydı? 28 Şubat'ta İran'a saldırana kadar zaten bir sorun yoktu ki. Neyse, işte o sorun hala devam ediyor. Amerika'nın bu petrol tankerlerine, İran'ın petrol tankerlerini hedef almasından sonra İran'da Ürdün'deki Amerikan üssüne yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Böyle bu karşılıklı Amerika'nın İran topraklarına saldırıları, İran'ın da bölgedeki Amerikan üslerine o ülkeler, hangi ülkeler işte verdiğini, Amerikan üssü verildiğini biliyorsunuz hangi ülkelerde. O ülkelere işte Ürdün'de onlardan bir tanesi mesela, o ülkelere yönelik saldırılarına, misillemelerine daha doğrusu devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. İran füzelerinden korkan Bulgar köyünde endişe hakim. Haberin başlığı bu. Benim çok dikkatimi çekti. Sizlerle bu haberi paylaşmak istedim. Diyeceksiniz ki İran Amerika gerilimine, Bulgaristan'daki gerilimi nedeniyle Bulgaristan'daki bir köy halkı neden böyle endişeli bakıyor? Bakın, Bezmer köyü, Bulgaristan'ın Bezmer köyü. Şöyle söyleyeyim, o köy yakınında bir hava üssü var. Ve o hava üssüne Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçakları konuşlandırılıyor. Tabii köy halkı da, bölge halkı da İran'ın olası saldırılarına, İran'ın misillemelerine karşı da endişe duymaya başlıyor. Amerikan uçakları, tanker uçakları, yakıt ikmal uçakları bölgeye gelince ve ne yapıyorlar? Protestolar başlıyor. Yani iki uçak o bölgede bu protestolar sonrasında da ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne ait, hava kuvvetlerine ait iki uçak bölgeden ayrılıyor. Ama ülkede bu güvenlik tartışmaları, yani Amerika'ya verdiğimiz bu destek yüzünden biz İran'ın hedefi haline gelebilir miyiz endişesiyle bu tartışmalarda bitmiyor. 3000'den fazla mesela Bezmer köyünde o hava üssünün kaldırılması için ya da Amerikan uçaklarının köyden, daha doğrusu o havaalanından ayrılması için 3000'den fazla imza toplamış. Tabii Bulgar hükümeti, Bulgaristan hükümeti Temmuz ayı sonunda üsse, bu bahsettiğimiz üsse 8 yakıt ikmal, Amerika'ya ait yakıt ikmal uçağı ve 250 personel konuşlandırılmasını onaylamıştı. İşte bölge halkı da, Bezmer köyü ve çevre köylerde yaşayanlar Bulgaristan'da da hükümetin bu kararına ve Amerikan uçaklarının kendi topraklarında olmasına tepki göstermişler. O tepki sonrasında dediğim gibi, ki yani aslına bakılırsa İran'dan da Bulgaristan'a da tam bu yönde bir uyarı da gitmişti. Yani şöyle söyleyeyim, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'den bu uyarı gitmişti. Tahran'ın kendisine yönelik Amerika ve İsrail saldırılarını desteklediğini değerlendirdiği her türlü eyleme karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söylemişti Bekay'ı ve İran'ın Bulgar halkıyla bir sorunu olmadığını, ancak Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'dan ayrılmasının ülkenin İran'a yönelik askeri saldırıyı desteklediği anlamına geldiğini de iddia etmişti. İşte Bekay'ın, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın bu açıklamalarından sonra Bulgaristan'da halkın tepkisi ve o tepki sonrasında da Amerikan uçaklarının bölgeden ayrılması. Enteresan değil mi? Dikkat çekici bir gelişme. Trump dedik az önce. Trump'ın hani biliyorsunuz böyle sosyal medya paylaşımları yapıyor. İşte Meksika'yı, bütün Kuzey Amerika bölgesini daha doğrusu kendi ülkesine aitmiş gibi gösteren haritalar paylaşıyor sosyal medya hesabı üzerinden. Gerçekten böyle bir rüyası da var. Yani Grönland'la ilgili de var. Sadece işte biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin adı Meksika olmasın ya da işte Amerika olsun dedi. Gerçekten de öyle oldu. Haritalara bakınca değil mi? Böyle değişiklikler de yapıldı. Göllerin adlarını değiştiriyor. Amerika Gölü yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yapmaya da devam edecek belli ki. Gerekirse de satın alırım mı diyor acaba? Yani yaptığı yaklaşımı en azından benim görebildiğim kadarıyla bu. Amerikan tarihine baktığımız zaman da, Amerika Birleşik Devletleri tarihine baktığımız zaman da hani bunun böyle nasıl söyleyeyim, gündeme gelmesinin, bu şekilde gelmesinin hiç de şaşırtıcı olmadığını görüyorum ben. Mesela Grönland örneğinde de aynı durum geçerli. İşte Amerikan sınırları içerisine almaya çalıştığını ya da alma niyeti olduğunu açık açık söylüyor Trump. Kanada gibi, Meksika'nın bazı bölgeleri gibi değil mi? Meksiko City'nin adı değişsin, Amerika City olsun gibi. Son açıklaması buydu. Neden isimlere de bu kadar takılıyor onu da anlamak mümkün değil, ama şöyle bakalım Amerika'nın geçmişinde, bakalım neler oldu, neler bitti. Mesela 1840'larda Amerikan halkının büyük kısmı, nasıl tanımlayalım, kaderlerinin batıya ya da büyük okyanus kıyılarına doğru genişlemekte yattığına oldukça ikna olmuştu Meksika ile yaşanan savaş sonrasında. Tabii bu durum Meksika'nın aleyhine bir durum ortaya çıkardı bu tablo. genişlemenin o en büyük destekçilerinden biri. 1845'te Beyaz Saray'a geldikten sonra Texas'ın kontrolü konusunda Meksika ile anlaşmazlığı önünde bulan kim? Başkan James Polk olmuştu. Ertesi yıl, yani bu göreve geldikten 1845'te göreve gelmişti. 1846'da sınırda Amerika ve Meksika askerleri arasında bir çatışma çıkıyor. Sonrasında Başkan Polk Kongre'yi Meksika ile savaşa ikna ediyor ama savaşın nedenleri çok daha farklı. Ne gibi nedenleri var? O dönemde Meksika Meksika'ya ait ve kıtanın ekonomik açıdan en canlı bölgelerinden biri olan Kaliforniya mesela. Orada, burası o dönemde Asya ile ticaret yapmak için çok cazip derin su limanlarına mesela sahipti. O dönemde bir şekilde savaş, Amerika-Meksika savaşı, Amerika'nın zaferi ve Şubat 1848'de bir Hidalgo anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla birlikte Amerika mesela Texas, Kaliforniya, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas gibi bazı bölgeleri elinde tutuyor. Sonrasında Amerika ne yapıyor? $15 milyon ödüyor. Meksikalılar savaşı kaybetmiş olsalardı Meksika'ya bu para ödeniyor, toprak karşılığı. Bu toprakları asla mesela devretmezdi şeklinde yorumlar da yapıyor tarihçiler. Hatta şöyle bir yorum okudum: Meksika o savaşı kaybettiği için bu toprakları para karşılığı vermek durumunda kaldı. Bu silah zoruyla yapılan bir satıştı. Meksika savaş öncesi topraklarının yarısından fazlasını da o dönemde kaybetti. Yenilgi ve toprak kaybı ülkede de, Amerika deyince tabii Meksika'da da, çok kalıcı travmalara neden oldu. Sadece orası mı? Hayır. Yine Louisiana'nın aynı şekilde Jefferson, Başkan Jefferson döneminde mesela satın alınması, değil mi? Napolyon Fransa'sından satın alınması aynı şekilde. Şöyle bakıyorum, Alaska'nın Rusya'dan satın alınması, Virgin Adaları'nın Danimarka'dan mesela satın alınmış olması, ki şimdi Grönland'ı satmak istemiyor Danimarka ama daha öncesinde mesela yani 19. yüzyılın ortalarında Batı Hint Adaları olarak da biliniyor bu adalar. Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlardı 1867 mesela, o dönem itibariyle. Üstelik ne kadara? $25 milyon karşılığında o adaları Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlardı. Hatta o anlaşma, yapılan anlaşma, Danimarka ile Amerika arasında yapılan anlaşma, daha doğrusu anlaşmanın bir parçası olarak Amerika, Danimarka'nın tüm Grönland üzerinde siyasi ve ekonomik çıkarlarını genişletmesine karşı çıkmayacağını da taahhüt ediyordu. Ama işte nereden nereye, aradan 100 yıldan fazla zaman geçtikten sonra bu kez Danimarka'nın başı o anlaşma yaptığı, 1800'lerin ortasında anlaşma yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ile, yani nasıl tanımlayalım, gerçek anlamda belada. Bakalım hani gerçekten, hani gerçi Grönland'ı biz vermeyiz vesaire diyorlar da, Trump'ın tabii biliyorsunuz ne yapacağı belli olmuyor. Yani hele böyle seçim kaybetme ihtimali vesaire ortaya çıkarsa Trump'tan hangi sürprizler gelir, doğrusu bunu da tahmin etmek, bilmiyorum, çok kolay değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz bu süreci. Şöyle programın sonuna doğru da yavaş yavaş yaklaşırken biraz spordan da bahsetmek istiyorum. Galatasaray taraftarını üzdü, bizleri üzdü. Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Gerçi 1-0 öne geçmesine rağmen Sporting Lisbon Portekiz temsilcisine 3 temsilcisinden 3 gol yedi. 3-1 sonuçlandı. Tabii bu sezonun ilk resmi maçı Galatasaray'ın, bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Hani şu çok konuşuluyor, takımların bu kadar geç, çünkü birçok takım daha bir ay öncesinden, değil mi, daha önce hatta resmi maçlarına başlıyor. Bir takım için avantaj mıdır değil midir, bu tartışma spor dünyasında hep yapılır. Ama işte Galatasaray'ın mesela bu aldığı mağlubiyet çok da iyi bir başlangıç, ki yenebileceği bir takımdı grubu açısından. Daha doğrusu fikstüre bakılırsa, Galatasaray'ın fikstürüne bakılırsa, hani yenmesi muhtemel olan takımlardan bir tanesiydi. Ama dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvası bu, biliyorsunuz. 19. sezonuna başladı sarı kırmızılı ekip. Gerçekten bu alanda da çok tecrübeli, Türkiye'nin en tecrübeli takımı ama Lizbon'daki karşılaşmayı kaybetti ve dediğimiz gibi bu sezon Avrupa'daki ilk resmi maçı, tabii onu söylemem gerekiyor, Avrupa'daki ilk resmi maçında mağlup oldu. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkmıştı. Trendyol Süper Lig'de çıkmıştı Galatasaray. O karşılaşmalarda ne olmuştu? 4 maç oynamıştı. 3 galibiyet ve 1 beraberliği vardı. İşte ilk kez bu sene yenilmiş oldu resmi karşılaşmalar açısından bakılırsa. Ama ben Galatasaray'ın bu turnuvada başarılı olacağına da inanıyorum. Ama bir yandan da bir deplasman, bakın bir deplasman riski var Galatasaray için. Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasından sadece ve sadece birini kazanmış olması, yani eğer Avrupa'da şampiyon olmak istiyorsanız, Avrupa'da başarı istiyorsanız, değil mi? Ülke içindeki sahanızdaki maçlarda da kazanacaksınız. Yurt dışındaki deplasmandaki maçlarınızda da bu karşılaşmaları da kazanmak mecburiyetindesiniz. Başka yolu da yok. Bu arada gollü geçiyor Galatasaray'ın hep bütün maçları. Son 40 müsabakada, Avrupa kupalarından bahsediyorum elbette, hep gol olmuş. En az bir gol atılmış Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında. Bu da yani bir not, bir dipnot olarak aklının kenarında kalsın. Galatasaray dün mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele etme hakkı kazanan bir diğer takımımız da Fenerbahçe. Onun Fenerbahçe'nin de sarı lacivertli ekibinde bugünkü, bu akşamki rakibi İtalya'dan Roma. Çok zorlu bir karşılaşma bekliyor Fenerbahçe'yi. Saati sevindirici bizler açısından. Sevindirici neden bizler açısından diyorum? Sabahın böyle 4'ünde 5'inde uyananlar açısından iyi bir saat, makul bir saat efendim. 19.45'te oynanacak Fenerbahçe Roma karşılaşması. TRT1, kanal aramayın. TRT1'den yayınlanacak. Ama TRT1, şunu da bir not düşmek gerekiyor. Diğer karşılaşmaları, diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını bir kamu yayıncısından bahsediyoruz bu arada. Diğer karşılaşmaları da paralı olan bir platformdan, tabi platformundan yayınlıyor olması da bir soru işareti. Bunu her böyle turnuvada neredeyse konuşuyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe karşılaşması saat 19.45'te Çoban Stadı'nda oynanacak. Ne yaptı Fenerbahçe bugüne kadar Avrupa kupalarında? Onu da böyle izniniz olursa kısaca özetleyeyim. Bugünkü karşılaşma 307.si olacak Avrupa kupalarındaki Fenerbahçe'nin. Peki 306 maçta ne oldu? 122 galibiyet, 67 beraberlik, 117 de yenilgisi var Fenerbahçe'nin. 417 gol atmış, 426 gol yemiş. Bu arada hani bir hoş bir rekabet de olacak demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın 121 galibiyeti var Avrupa kupalarında. Fenerbahçe'nin 122. Böyle bu rekabet güzel. Keşke rekabet bu konularda olsa. Şimdi iki takımımızın galibiyetler konusunda da, galibiyet sayıları konusunda da yarıştığını görmek doğrusu sevindirici. Dediğim gibi biz rekabeti bu alanlarda bekliyoruz. Yoksa kulüp yöneticilerinin yaptığı tuhaf, garip açıklamalar doğrusu bir futbol sever olarak mesela beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Programın son bir 3 dakikası. İyi haber yok mu, güzel haber yok mu? Hani biliyorsunuz böyle güzel haberler vermeyi severim. Bir kere daha simge söyler misin? Kaç dakikamız kaldı? Tamam, teşekkürler. Güzel haberler vermeyi de severim. Yapay zekayla görme engellilere biyonik görüş sağlayan bir teknolojinin geliştirildiğini öğreniyoruz. Yani onay alan biyolojik göz implantları ve yapay zeka destekli görsel işleme kameraları sayesinde mesela tavuk karası ya da ileri seviye o sarı nokta hastalarının yeniden en azından silüetleri ya da nesneleri ayırt edebildiği klinik sonuçlar ortada ve benim bunlar dikkatimi çekti. Şöyle söyleyeyim, teknoloji ve tabii tıp bir şekilde kesişiyor bir yerden sonra, kesişiyor ve bu bizler için de çok iyi haberlerin gelmesi anlamına geliyor. Bu çalışmalar hani Science Corporation ya da Prima gibi implant sistemleri gibi kurumların hazırladığı ve işte tıp dünyasının en saygın hakemli dergilerinden mesela New England Journal of Medicine'da bünyesinde yayınlanmış makalelerde de bu çalışmanın sonuçları yer aldığı için rahat rahat böyle aktarabiliyorum sizlere. Şöyle söyleyeyim, gözde entegre küçük bir kamera çevreyi yapay zeka ile tarayıp doğrudan retinadaki mikroçipe sinyal gönderiyor. Bu sayede yıllardır hiç göremeyen hastalar yeniden dediğim gibi silüetleri seçebilme, kendi başlarına hareket edebilmeye başlıyor. Hani bilimin insan hayatına nasıl dokunabileceğinin en somut örneklerinden bir tanesi bu. Ben de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bir hatırlatma da bugün Ali Çağatay saat 11.40'da mahkeme karşısına çıkacak. İlk duruşması var. Çağlayan'da görülecek duruşma. Hani bu başlığı da günlerdir, 75 gündür hatırlatıyoruz. Bugün de hatırlatalım. Tabii ki onun yanında olacağım. Ben de programdan çıkınca hemen onun yanına gideceğim. Bitiriyoruz. Ne yaptık? 10 Eylül 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten, editörlerim İlknur Karadeniz'e, İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 7'de bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya ve Adana'da ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale sürüyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri yarın açılacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği adına toplanışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonda 45 zanlı gözaltına alınmıştı. 45 zanlı ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Antalya ve Adana'da ormanlık alanda çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaralım. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül'de akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Karahisarlı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi içinse çalışmalar hava ve kara unsurlarıyla aralıksız sürüyor. Şimdi düne dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre gerçekleşen kabulde başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde de hayata geçirmesi planlanan projeler ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e başkentte gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşmesi soruldu. Özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada görüşmeden haberi olduğunu belirtti. Görüşmeden haberim var, biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın mecliste düzenlediği basın toplantısında Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Günaydın, bu seçim utanç vesikası, benzer bir senaryoyu İBB üzerinden de tezgahlamaya çalışıyorlar dedi.
2: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
1: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik'in bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'de savaş kalıntılarının toplandığı depoda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada patlama sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri yarın açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda 2011'de cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri yarın açılacak. Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda üçüncü şahısların müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa düzenlenecek. Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında 4 sanık tahliye edildi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu, biri firari, 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması dün tamamlandı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti yangında hayatını kaybedenlerin 15 yakınına söz hakkı verirken aileler birleşen dosyadaki sanıklardan da şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ile eski zabıta müdür vekili Cengiz Taşdemir'in tutuklanmasına, tutuklu 4 sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmelerini, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Kasım'a ertelendi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada satılması üzerine başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin elinde yasa dışı şekilde çekilmiş 80 binden fazla video bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, kaydedilen görüntülerin yalnızca güzellik merkeziyle sınırlı olmadığını belirledi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği okul gıdası logosu uygulaması 14 Eylül'de başlıyor. 675 ürünün ambalajında yer alacak logoyla kantinlerde şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış sağlıklı atıştırmalıklar satılacak. Çikolata, cips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. COP31 Çevre ve İklim Medya Turları'nın üçüncüsü başladı. İletişim Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenleniyor. Programla çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarılıyor. Dünya Ağustos ayında kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık 16,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü de aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımı ile karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Ekonomi. ...14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da %10, Ankara'da %25,49 ve İzmir'de %35 oranında artış yapılırken 3 büyük şehirde yıllık servis ücretleri mesafeye göre 27.331 liradan başlayıp 93.000 liraya kadar çıkıyor. Elektrikli araçlarla ilgili iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı. Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada iddia edilen cezalar hali hazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir denildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,70 değer kazanarak 14.505 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altın 6.891 lira, çeyrek altın 11.243 lira, tam altın 44.813, ata altını da 45.000 lira. 579 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına bakıyoruz. Kentteki yoğunluk şu sıralarda %54'e ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre daha fazla olduğunu aktaralım. Kozyatağı İnönü Caddesi Atatürk Caddesi yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise yine Anadolu yakasında Maltepe Küçükyalı yönünde orta şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yine ciddi bir yoğunluğun yaşandığını aktaralım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Ankara-Niğde otoyolunda Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor. İzmir çevre yolundaki Kanal 2 köprüsünün Aydın istikametinde de sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor. Bursa İnegöl yolunun 52-56 kilometrelerinde Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapalı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Orman yangınları yine gündemde biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bir kıvılcımla başlayıp kilometrelerce alana yayılan orman yangınları yalnızca ağaçları değil yaşamları da yok ediyor. Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'dan Çin'e kadar farklı noktalarında yaşanan büyük yangınlar, geride kül olmuş ormanlar, boşaltılan şehirler ve hayatını kaybeden insanlar bıraktı. Kimi zaman günlerce süren mücadelelere rağmen kontrol altına alınamayan alevler tarihin en büyük doğal felaketleri arasında yer aldı. İşte Türkiye ve dünyada hafızalara kazanan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını aktardığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberlik gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Bir kıvılcımla başlayıp kilometrelerce alana yayılan orman yangınları yalnızca ağaçları değil, yaşamları da yok ediyor.
3: Türkiye'den Amerika'ya, Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük yangınlar, geride kül olmuş ormanlar, boşaltılan şehirler ve hayatını kaybeden insanlar bıraktı.
0: Kimi zaman günlerce süren mücadelelere rağmen kontrol altına alınamayan alevler tarihin en büyük doğal felaketleri arasında yer aldı.
3: İşte Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınları.
0: Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle dünyanın en yüksek orman yangını riskine sahip ülkelerden biri. Ancak bazı yangınlar yalnızca yanan alanların büyüklüğüyle değil, geride bıraktığı can kayıplarıyla da hafızalara kazındı. Kayıtları geçen en büyük yangınlardan biri 1979 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli bölgesinde meydana geldi.
3: Yaklaşık 13.200 hektarlık alanın kül olduğu yangın uzun yıllar boyunca Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edildi. 1996 yılında yine aynı bölgede çıkan Çetibeli yangını yaklaşık 7.000 hektarlık alanı etkileyerek Türkiye'nin en büyük yangınları arasındaki yerini aldı. Bu yangınlar Ege ve Akdeniz kıyılarının ne kadar büyük bir risk altında olduğunu ortaya koydu.
0: 2008 yılına gelindiğinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinde başlayan yangın günlerce sürdü. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan zarar gördü. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangın o tarihe kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.
3: 2020 yılında Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarsa farklı bir boyut kazandı. Ormanlık alanların yanı sıra yerleşim yerleri de zarar gördü. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi.
0: Türkiye'nin yangın tarihinde dönüm noktası ise 2021 yılı oldu. 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesine başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'ya kadar yayıldı. Aynı günlerde Muğla'nın Marmaris, Milas, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de büyük yangınlar çıktı.
3: Günler süren mücadele sonunda yalnızca Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü. Uzmanlar tarafından bu felaket Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak değerlendirildi.
0: 2021 yangınlarında yalnızca Antalya değil, Muğla'da ağır yara aldı. Milas'ta yaklaşık 12.700 hektar, Közcehiz'de ise 10.700 hektardan fazla alan zarar gördü.
3: Aynı dönemde Marmaris'te çıkan yangında Türkiye tarihinin en büyük yangınları arasına girdi.
0: 2023 yılında Çanakkale'de meydana gelen büyük yangınsa binlerce hektarlık alanı etkiledi. Çok sayıda köy tedbir amacıyla boşaltıldı, ulaşım aksadı ve bölgedeki doğal yaşam ciddi zarar gördü. Türkiye ormancılık tarihinin en acı günlerinden biri ise 2025 yılında yaşandı.
3: Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri ve gönüllülerden ondan fazla kişi hayatını kaybetti.
0: 1937 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hektara yakın orman alanı yangınlarda zarar gördü. Son yıllarda artan sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar yangınların daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle Akdeniz ve bölgelerinde yangın riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.
3: Türkiye'nin orman yangınları tarihi yalnızca yanan ağaçların değil, kaybedilen insanların, yok olan yaşam alanlarının ve alevlerin önüne geçmek için hayatını ortaya koyan kahramanların da tarih olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.
0: Dünya tarihine bakıldığında ise çok daha büyük felaketlerle karşılaşılıyor. Tarihin en ölümcül orman yangını olarak kabul edilen Peshtigo yangını 8 Ekim 1871 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde meydana geldi.
3: Kuraklık ve fırtına şiddetindeki rüzgarların etkisiyle büyüyen yangın birkaç saat içinde dev bir ateş fırtınasına dönüştü. Resmi kayıtlara göre 1152 kişi yaşamını yitirirken tarihçiler gerçek sayının 1200 ile 2400 arasında olduğunu belirtiyor. Yangın yaklaşık 1,5 milyon dönümlük alanı yok etti ve dünyanın en ölümcül orman yangını olarak tarihe geçti.
0: 1894 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde meydana gelen Hinckley yangını yaklaşık 418 kişinin ölümüne neden oldu. 1918'de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Cloquet yangınında ise yaklaşık 450 kişi hayatını kaybetti. Bu yangınlar 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'nın en büyük doğal felaketleri arasında gösterildi.
3: 13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.
0: 1987 yılında Çin'le Sovyetler Birliği sınırında meydana gelen Black Dragon yangını ise dünyanın en büyük orman yangınlarından biri olarak kabul ediliyor. Yangında yaklaşık 191 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hektarlık alan zarar gördü ve on binlerce kişi evsiz kaldı. Felaket, Çin tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçti.
3: 1989 yılında Kanada'daki Manitoba eyaleti 8,1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Yüzlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.
0: Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmektedir.
3: 2009 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşanan ve Black Saturday olarak tarihe geçen yangınlarda 173 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce noktada aynı anda başlayan yangınlar kısa sürede birleşerek devasa bir felakete dönüştü. Binlerce ev yandı, milyonlarca hektarlık alan kül oldu.
0: 2018 yılında Yunanistan'ın Atika bölgesine çıkan yangınlarda 187 kişi hayatını kaybetti. Alevler tatil bölgelerine kadar ulaştı ve çok sayıda insan kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdi. Avrupa'nın modern döneminde yaşadığı en ölümcül yangınlardan biri olarak kayıtlara geçen felaket, kıtanın yangınlara karşı hazırlık seviyesini de tartışmaya açtı.
3: 2023 yılında Hawaii'nin Maui adasında çıkan yangınlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin son yüzyıldaki en ölümcül yangınlarından biri oldu. Tarihi Lahaina kasabası büyük ölçüde yok olurken yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yangınlar günler boyunca dünya gündeminde yer aldı.
0: Bugün bilim insanları iklim değişikliği, uzun süren kuraklıklar, aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli rüzgarların büyük yangınların oluşumunda önemli rol oynadığını belirtiyor. Türkiye'den Kanada'ya, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın birçok bölgesinde yaşanan büyük felaketler, orman yangınlarının artık yalnızca belirli ülkelerin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini gösteriyor.
3: Tarih boyunca yaşanan bu felaketler milyonlarca hektarlık ormanı yok etti, binlerce insanın hayatına mal oldu. Türkiye ve dünyada hafızalara kazınan en büyük ve en ölümcül orman yangınlarını derledik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Sputnik özel haber.
5: Savaşın karşılığının bir ölüm olduğunu, savaşın karşılığının bir mezarlık olduğunu herhalde en iyi bilen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Kurtuluş Savaşı vermiş, o milli mücadele sürecinden geçmiş, işgallere uğramış, terör saldırıları vesaire. Sadece onun üzerinden bir tırnak içinde dosya haber yapıyorum derseniz ve arkasına da böyle acıklı bir müzikle bunu sunarsanız George Orwell'ın dediği gibi bu gazetecilik değil, gazetecilik değil, halkla ilişkiler oluyor.
6: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Propaganda değil, gazetecilik yapacağız efendim.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Balıkesir'deki Adramiteyon Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıl öncesine tarihlenen bir Roma villasının tabanında çok renkli bir mozaik ortaya çıkarıldı. Villanın ana kabul salonu olduğu düşünülen odada bulunan ve 15 panelden oluşan mozaikte kuş, balık ve kedigillerin yanı sıra mitolojik figürler de yer alıyor. Mozaikteki iki hayvanınsa antik Yunan harfleriyle isimlerinin yazıldığı belirlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Adramiteyon Araştırma Ekibi'nin başkanı olan arkeolog Hüseyin Özgen, Journal of Mosaic Research dergisinde yakında yayınlanacak çalışmasında mozaiğin ayrıntılarını ele aldı. Özgen, 15 panelin Medusa betimlemesi gibi görünen bir figürün çevresinde toplandığını, kedi ve köpek tasvirlerinin ise ev hayvanlarının anısını koruyor olabileceğini belirtti. Özgen ve ekibi Adramiteyon'daki kazılara 2012 yılında başladı. Roma villasınınsa yakın zamanda keşfedildiği ve 2025 ile 2026'nın başlarında kazıldığı belirtildi. Roma döneminde

0: Ve Adramitteyon, Küçük Asya içinde bir eyalet başkenti ve Ege Denizi'ndeki bir körfezin başında yer alan önemli bir ticaret noktasıydı. Roma villasının merkezi bir avluyu çevreleyen 3 salonunun yanı sıra çok sayıda ikincil oda ve bir tuvalete bağlanmış olabilecek boruyla gider ağı içerdiği tespit edildi. Özgen'e göre avludan konuta giren ziyaretçiler villadaki en büyük ve en özenli mozaikle karşılaşıyordu. Yaklaşık 5 metreye 3,6 metre ölçülerindeki mozaik 3 sıra halinde düzenlenmiş 15 panelden oluşuyor. Panellerin çoğunda kuşlar, balıklar ve kedigiller betimlenirken mitolojiden esinlenen iki panelde bir gorgon, olasılıkla Medusa ve kanatlı bir at, olasılıkla Pegasos yer alıyor. Mozaikte beyaz, siyah, kırmızı, turuncu, sarı, pembe, bordo, mavi, turkuaz ve yeşil taşların kullanıldığı belirlendi. Hayvan tasvirleri arasında isimleri bulunan iki figürden biri odaya girildiğinde sol tarafta görülen soluk renkli kedi, mavi yeşil bir minderin üzerinde oturan kedinin üzerinde antik Yunanca zümrüt anlamına gelen zimaragdin ifadesi yer alıyor. Kedinin minder üzerinde oturur şekilde betimlenmesi zümrütün başıboş bir sokak hayvanından ziyade evcil bir hayvan olabileceğini düşündürüyor. Zümrüt ismine ilişkin olası açıklamalardan biri ise antik çağda zümrütlerin çıkarıldığı Roma Mısırı'nın çölüyle bağlantılıydı. Bu nedenle villanın sahibinin Kuzey Afrika ile bağlantıları bulunan bir tüccar olabileceği değerlendiriliyor. Mozaikte adı bulunan diğer hayvansa odaya girildiğinde sağ tarafta yer alan koşan ya da sıçrayan köpek tasviri. Köpeğin üzerinde antik Yunanca okyanus anlamına gelen Okeanos yazıyor. Adramitteyon un bir liman kenti olması nedeniyle köpeğe bu ismin verilmiş olabileceği belirtiliyor. Özgen, zümrütle okyanusun özellikle ev hayvanı olmasalar bile villanın sakinleri tarafından tanınıyor olabileceğini belirtiyor. Çalışmada bu hayvanların mozaikteki tasvirlerinin tanıdık birer sahiplik ve hane kimliği işareti olarak işlev görmüş olabileceği ifade ediliyor. Balıkesir'deki Adramitteyon antik kentinde ortaya çıkarılan Roma mozaiğinde Zümrüt adlı bir kedi ile Okyanus adlı bir köpeği betimleyen paneller bulundu. Yaklaşık 2000 yıllık villanın ana kabul salonunda yer alan 15 panelden oluşan çok renkli mozaikte mitolojik figürlerin yanı sıra çeşitli hayvan tasvirleri de yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. SKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür SKT'si geçmiş ürünler zaten salamaz, satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir. Veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat, kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne? İçeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte, ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eczacı ve TÜKONFET gönüllüsü Hava Betül Karataş, Okan Aslan'la gün ortası programının konu oldu. Karataş, sosyal medyada ilaç kategorisindeki bazı kremlerin günlük bakım ürünü gibi tanıtılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
2: Maalesef dijital çağın etkisiyle internet ve sosyal medya üzerinde de popülaritesi yüksek kişiler tarafından özellikle 2-3 tane ilaç kategorisinde söylediğimiz kremlerin tanıtımının yapıldığını görünce şok geçirdim açıkçası. Çünkü bunlar kimyasal yapıları açısından bir normal hani yüzümüzde kullanacağımız, yıllar boyunca kullanacağımız bir nemlendirici gibi değil, bir hastalığı teşhisine yönelik kullanılan ve doktorun önerisinde bulunduğu bir gün dozajlama şeklinde kullanılması gerekiyor. Fakat öyle bir anlatılıyor ki sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi bahsediliyor. Ve biz bunun yan etkilerini şöyle görüyoruz. İşte atıyorum yüzde kıllanmayla geliyor hasta uzun süreli kullanmada. İşte gözenekleri tıkanmış, komedon oluşmuş, artı mesela kızarıklık olmuş, ondan sonra bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyor. Ve ben bu kadar fütursuzca bunun reklamının yapılmasını hiçbir şekilde hiçbir meslektaşımda doğru bulmayız ve bununla ilgili de savaşımızı veriyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan eczacı ve TÜKONFET gönüllüsü Hava Betül Karataş, sosyal popüler kişiler tarafından bazı ilaç kategorisindeki kremlerin tanıtılmasına tepki gösterdi. Bu ürünlerin sıradan bir nemlendirici olmadığını vurgulayan Karataş, bunlar bir hastalığın tedavisine yönelik kullanılan ve doktorun önerdiği dozajlama şeklinde kullanılması gereken ürünler. Fakat sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi anlatılıyor, dedi. Yanlış ve uzun süreli kullanımının sonuçlarına dikkat çeken Karataş, yüzde kıllanma, gözeneklerin tıkanması, komedon oluşumu ve kızarıklık görüyoruz. Sonrasında bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyorlar, ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kapı Kule Gümrük Kapısı'na 79 bin adet kaçak ürün ele geçirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir kafeye ve Şiş'teki Irak Başkonsolosluğu'na yönelik eylemlerle bağlantılı olarak kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Şüpheli, dün Ardahan'daki Türk gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Günaydın, bu seçim utanç izikası, benzer bir senaryoyu İBB üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar ifadesini kullandı.
2: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
1: Kapı Kule Gümrük Kapısı'na 79 bin adet kaçak ürün ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet kaçak serum ve infüzyon setine el konuldu. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın tutuklanmasının ardından fenomen eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturmada çiftin mal varlığı ve lüks yaşamının yanı sıra düğünde takıldığı belirtilen yaklaşık 45 milyon liralık ziynet eşyasının kaynağı araştırılıyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre iki erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı 69 yaşındaki ŞT tutuklandı. Olayın ardından otelin ruhsatı da iptal edilerek süresiz mühürlendi. Dış gündemle devam edelim. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşahit kentlerinde ulusal erken uyarı platformu tarafından potansiyel tehlike uyarısı yapıldı. Açıklamada vatandaşlardan olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymaları istendi. Öte yandan uyarıya konu olan tehlikenin niteliğine ve kaynağına ilişkinse herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Filipinler açıklarında yolcu feribotuna çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi kayboldu. Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İsrail ordusunun Gazze şeridine bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda enkaz altında kalan insanların bulunduğu bildirildi. ABD savaş uçaklarının İran'ın Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısında hasar aldığı ileri sürüldü. Bu saldırıda ABD'nin yaklaşık 8 F-15 savaş uçağının hasar aldığını öne süren kaynaklar, hasarların az olmasına rağmen uçakların servise gönderilmek zorunda kalındığını belirtti.
3: Ekonomi.
1: İBB iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ tarafından su ücretlerine %13,33'e varan zam yapıldı. 19 litre damacana suyun fiyatı böylelikle 170 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Temmuz'a bir önceki aya kıyasla %1,15, geçen yılın aynı ayına göre %28,33 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,28, işçilik endeksi %0,92 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,13, işçilik endeksi %30,51 artış gösterdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.505 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.895, çeyrek altın 11.249, tam altın 44.839, atı altın ise 45.610 liradan işlem görüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk oldu. Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sarı Kırmızılar bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak futbol müsabakası öncesi kara borsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van az bulutlu ve açık. Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 35, Van 25 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 24 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Nuri Alço ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
5: Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Nuri Alço, kamera önündeki rollerinin ötesinde hayatından ve yıllara yayılan kariyerinden unutulmaz hikayelerle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair merak edilenlerden mesleğe nasıl adım attığına, sinema dünyasında karşılaştığı vefa ve vefasızlıklardan, Cüneyt Arkın'la çektiği gerçekçi kavga sahnelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Alço, Katiller de Ağlar filmindeki hafızalardan silinmeyen helikopter sahnesinin kamera arkasında yaşananları da anlattı. Yıllar içinde değişen sinema ve televizyon sektörünü kendi deneyimleri üzerinden değerlendiren Nuri Alço, dinleyicilerden gelen mesajlara da içtenlikle yanıt verdi. Yeşilçam'ın perde arkasından unutulmaz set anılarına, özel hayattan bugünün sanat dünyasına uzanan sıcak ve samimi bir sohbetle sizlerle.
6: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve yakışıklı genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
7: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
6: Tuğba Özdey'in organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler falan harika bir karşılama olmuş.
7: Güzel bir karşılama oldu, evet.
6: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
7: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Yani. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyorum gerçekten, doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve biz de böyle götürüyoruz şimdi.
6: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada,
7: evet,
6: Allah nazarlardan saklasın, yani o kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
7: Bana olmadı, benim bambaşka bir yol. Gazozla falan böyle bağdaştırarak daha değişik, ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu, aynı Erol Taş'a olduğu gibi. Festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun, bunları yaşadılar onlar, ama ben gayet güzel çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Türkan Şoraller falan alkışlandı, ama ben çıktığım zaman durmuyordular, yıkılıyordu.
6: Allah Allah.
7: En sonunda olan nedir dedi, bu gazozcuyu bu kadar alkışlıyorsun. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
6: Neydi peki bunun sebebi? Yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir sence?
7: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani o kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Gazozu olan geliyor. Gazozu alan geliyor.
6: Ya biz bile...
7: Bakın şimdi sizin masanıza da görünce gazozları böyle. Allah razı olsun, yani şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz. Sinemadan pek köşeyi yok, çağırmıyorlar rolü. Ama sinemaya dizilere çağırıyorlar gene. Diğer şeylere gidiyoruz.
6: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten?
7: Severim gazozu.
6: Ha, yani gazozla artık özdeşleştin ama.
7: Özdeştik, evet.
6: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
7: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
6: Sen de özellikle
7: ben
6: öyle
7: değil mi? Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan. Kendim alıyordum gidip yani.
6: Araçlarda da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmlerde kullandığın falan oluyor muydu hiç?
7: Tabii. Kendi arabamdaydı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
6: İnanılmaz.
7: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi. Böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
6: Peki Nur abi, günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani sinema oyuncuları falan baktığın zaman.
7: Birkaç kişi hariç tabii, güzel oyuncular var, iyi oyuncularımız var. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar, yani çektikleri bileti filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar, bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir gerek Türkan veya diğer oyuncular, her filmde bir aşk, bir sevgili değiştirme olayı yok, böyle bir şey. Yani yaşayamazlardı, onları setlere dahi getiremezlerdi. Öyle bir sevgi vardı yani. Yeşilçam camiası apayrı bir saygı sevgi çerçevesinde. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi saygı içinde, ciddi disiplinler içerisindeydi. Bizim, ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
6: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak ya şu bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum, buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde yok, olması gerekmiyor mu aslında?
7: Şu anda hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey geliri yok. Sadece benim, bırakın onları, yani kendi adıma sigorta yaptırdım. Sigorta bir şeylerini dahi kendim ödedim.
6: Allah Allah.
7: Çıkardığımda şeyi çıkardıklarında bir tek firmadan sigortalı yaptırmış beni oynarken. Yani başka da yok.
6: Bizim aslında Yeşilçam'ın bu anlamda şanslısından da
7: filme ilk başlangıcım orası zaten. Orayı tonlarca film çektim orada. Her hafta hiç boş durmuyordum. Bir günde 3 sinemaya gidiyordum. 3 film çekiyordum yani. 3 yönetmen anlaşıyordu. Yarım saat ona, 1 saat ona, 2 saat ona, ona göre gidiyordum. Fakat şu anda tabii ki...
6: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman... ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi yaşantımızı görüyorduk. Yani sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman... Sanki abi kamera yok orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera olarak, yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün... O doğallıkları göremiyoruz. Kaldı ki bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
7: Tabii işte ezberliyorlar. Ezbere takılınca da takı takır rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar. Yani bir çizgiye tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Şimdi oyuncu koçları var. Çalıştıkları insanlar var. Kendi kendilerine çizgi çiziyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
6: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz? Yapar mıydınız falan?
7: Tabii söylerdim. Yönetmenle paylaşırdım. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
6: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
7: İlk başlarına iyi rolde oynadım. Baş rolleri için oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyunculuğum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Sabahleyin bir telefon gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
6: Az bir şey daha yaklaşmanı rica ediyorum senden.
7: Sevindim tabii. Kadro dışı rol dedi. Dedim. Tabii başrol dedi çünkü. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
6: Oo.
7: Şimdi Tarık Akan'ın yanında ben başrol nasıl oluyorum anlamadım.
6: Bir şey şaşırdım.
7: Sensin dedi başrol dedi bana. Senaryo istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Gerek yok dedi. Sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra şaşırdım. Bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü öbeleyim. Ne oynayacağım? İyi oynayacağım.
6: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada? Senaryo falan?
7: Yok. Oraya çağırdı. Ondan sonra orada verecek.
6: Orada verecek.
7: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi. Uyuşturucu kullanan dedi. Satan dedi. Böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum. Tutuldum kaldım. Öyle bir rolde annem acı, babam acı. Yani sülale. Beni topa koyar yani. Mümkün değil böyle bir şey. Ama dedi senin sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla karımla dedi Gülşen Bükoğlu'yla. Bana dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Seni dengeleyeceğim.
6: Dengeleyeceğiz dedi.
7: Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bize film bir başladı. Nasıl oynuyoruz? Yıkılıyor. Tabii bütün o siyah beyaz çekiyoruz o zaman. Çekilen bir şeyler gidiyor Türkiye'ye bakıyor akşamlık oyunlara karakterlere hepsini görüyor. Aman diyor devam edin bunu bırakmayın devam. Ulan duyuyorum alev alev çekiliyor. Tarık Akan Cüneyt Arkın başlamış. Açıyorum diyor Türker abi ne oldu ben yok muyum burada vardım ne oldu? Seni yakaladım bırakmam dedi tamam sen devam et.
6: Yani sen o şekilde devam edeceksin dedi yani.
7: Çok güzel oynuyorsun harika bir şey dedi devam et. Şimdi iyi bir tipte adamın kötü adam oynaması, karakter oynaması başka. Onun arkasından Tele Kızları Hülya Avşar. Arkasından Taçsız Kraliçe Yosma. Böyle bağladı gitti.
6: Öyle devam
7: i̇şte
6: etti.
7: Karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
6: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol bunların sağlığa zararlı olduğunu
7: tabii,
6: söyleyelim.
7: Tabii.
6: Buradan belirtelim. Nur abi kötü rolü en iyi oynayan kişi. Ya kötü rolü oynamak, kötü karakter oynamak zor bir şey mi? Yani,
7: zor, en zoru o zaten.
6: Öyle mi?
7: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Tarık Akan'a gidiyordu gazeteciler 4 gün çalıştı. Tarık Akan ben 22 gün çalıştım.
6: Öyle mi?
7: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
6: 22 gün
7: tabii
6: boyunca.
7: Tabii. Tarık Akan 4 gün geldi. Polisi komiseri oynuyor çünkü olayları çözecek. Onun 4 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı. Ben bilmiyorum Nuri'ye gidin sorun diyordu. Bana geliyorlardı ben anlatıyordum hikayeyi. Hani ama o zaman... Ne oldu? Tarık Akan filmi. Hiç sorun değil. Olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmalı sağlamak.
6: Tabii orada mesajlar vardı aslına bakarsan.
7: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. o mesajları vermek.
6: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii. beraber aileler şey dedi, aman dedi yukarı dışarı bir yere çıktığında
7: tabii.
6: bir yerde bir şey içme kimseden bir
7: aynı şey şekilde düşün. Bugün restorana yemeğe gittim, Boğaz'da balık yemeğe gittim, bir baktım Beyaz annesi falan oturuyor böyle, ben de Eskişehir'den tanırım yani sen mi? Beyaz'ı ne anneciğim falan dedi, annem dedi, annesinin elini öptü, annesi hemen bir bardak vardı üzerine baktım peçete koydu onu. Düşünün yani o yaşta kadın da etkilenmiş artık onu almış yani o mesajı.
6: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
7: Tabii.
6: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize, radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nuri abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan?
7: Ben çok memnunum yani bu filmlerde gene gelse gene oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesajlar
6: çok,
7: var ondan.
6: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız
7: o zaman internet yok, şey yok, televizyon yok. Yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor bir şey içecek. İşte içinde hap atmalar, ilaç atmalar.
6: Bununla ilgili çok şey. Güzel bir uyarı.
7: Tabii.
6: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey, abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler, babalar tabii. çocuklarını böyle uyarırlardı.
7: Üniversiteye gönderirken, İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et. Bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
6: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
7: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı senaryo. Yazan Türker abinin sayesinde öyle bir şey yapıldı. Gerçekten de olan şeyler şimdi de hepsini yaşıyoruz işte.
6: Bir şey söyleyeceğim, senin bütün filmlerde hap kullanıldı mı abi?
7: Yok.
6: Yani içeceği hap atılmadı filmlerde vardı.
7: Filmde var tabii.
6: Sevgili dinleyiciler, şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz. 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nuri abi şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem, onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak, bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen, bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Dur. Bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar diye. Abi ne çıktı kura topunda?
7: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinli pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
6: Ne olurdu abi? Alaaddin'in sihirli lambası sende, cin çıktı. Dilemenden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
7: Ne dileyim abi bunlara şimdi, anlatayım ben üç tane şeyi. Bir açık benimle yaşasınlar görsünler yani.
6: Vay çok güzel. Gel beni ne olduğunu gör yani. Hanımlar beyler tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var, onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var, kendisine soracağız, konuşacağız. Birazdan buradayız, ayrılmayın, geliyoruz.
8: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
6: ediyor. Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi, kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorum da Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye. Görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Hatta dün beraberdik.
7: Dün beraberdik. Bugün de illa balık yemeye gidelim dedi. Beraber olacağız akşama inşallah.
6: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
7: Vallahi şimdiye kadar esmedim gazozdan sonra. Anca filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
6: Vallahi çok güzel bir konu. Yani, hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar şey, hani tarihte yazacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
7: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim gittim kimya gerektirici. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerinin meseleliğini yaptım.
6: İlaç
7: dedim,
6: mümesseliği var.
7: İşine dedim ne atılıyor dedim. Ne atılır? Bu iş kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sonra falan diye.
6: Yani, bilgi sahibi olayım
7: bilgi
6: diye.
7: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Yani çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı, köprü altında yaşananları... Bakırköy'e gidip adamları onları seyretmeleri ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani oynadım. Köprünün altına girdik rahmetli ile birlikte Coşkun ben yaz yani o kol kolu kesik çolak oynadı o zaman rahmetli. Onlar da köprünün altında çok yaşadık. O zaman yaşayanlar da vardı yanımızda orada. Onların aralarına girdik falan böyle. Ferdi Tayfur'la beraber.
6: Abi şeyi söyleyeceğim. Şimdi senin ekranda gördüğümüz kadar bir de seni biz bir yerde daha görüyoruz. Tam da o gördüğümüz yerler.

0: cenazelere gelmez. Yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Yani şaşırıyorum. Mesela sinema sanatçıları Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz gelin bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz. Adana'ya gidiyorsunuz, Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz. Ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
1: Evet.
0: Yani Allah rahmet eylesin, Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi, duasını yaptı ve kalmadı, ayakta duramıyor çünkü. Ve götürdüler. Ne kadar duygusal, güzel bir şey.
1: Evet. Senin Nur abi en çok, ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğin film hangisi oldu? Unutamadığım böyle etkisi.
0: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dır.
1: Kayıp Kızlar. İlk Kayıp, film aynı zamanda.
0: İlk film aynı zamanda.
1: Onun etkisi, evet, her zaman bir
0: en
1: başka diyorsun.
0: En büyük hasılat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasılat rekorunu kırdı. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular, Tarık Akan rahmetli, Ahusu, bütün oyuncular Türkiye'nin İnanoğlu, hepsi geldi.
1: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun, yoksa hiç beklemediğin
0: tabii,
1: bir anda?
0: Tabii yani sinemacılık, o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü, galalar, şimdi hepsi basına çalışılan şeyler.
1: Peki en iyi diyeceğin, birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana, kadın erkek?
0: Fatma Girik.
1: Fatma Girik. Başka erkek?
0: Tarık.
1: Tarık Akan.
0: Cüneyt abi, Tarık abi, bunlar.
1: Cüneyt abi.
0: Tabii Cüneyt abi hiç. Yani Allah var, oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. Gelirdik provada, ilk yumruğum derdi sağdan vuracağım, tamam vururdu. İkinci sol dedi, üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz. Motor dediği zaman sağ vuracak diye bekliyorsun, soldan çakıyor abi. Yani böyle böyle gerçek şeyi seviyordu kendini. Cüneyt abi ne oldu? Kendini kaybediyordu. Ama güzel rol çıkıyordu. Gerçekten o sağdan beklediğim şeyi alacakken buradan darbe yediğin zaman Murat kendin gidiyorsun böyle. Yaşıyorsun onu anında.
1: Allah Allah ya. Ya abi, gerçekten vuruyor muydu bu arada?
0: Vuruyordu Allah.
1: Bir şey demiyor muydun Nur abi ya?
0: Ne diyebilirsin ya, başrol oyuncusu. Oynuyor, nasıl istersen.
1: Abi yani oynayayım. En azından hani abi, gerçekten vurma abi, falan demiyor muydun?
0: Abi Kayıp Kızlar şeyinde helikopterle kavga sahnemiz var. Kaçma sahnesi, uyuşturucu ya vatağına düşürmüşüm kızını. Uçak, helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağımla atıp yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor, helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor, ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım kocaman bir karton kutular. Zaten bir şey yok, üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıktıkça helikopter yükseldikçe masa kadar oldu, küçücük bir yeri. Bir yana düşsen toprağa çakılacaksın.
1: Ya siz gerçekten helikoptere mi çıkıp tutunuyorsunuz?
0: Tabii helikopterde kavga ediyor. Tabii gerçek hep sahneler. Bana bir yumruk attı, tabii şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarlandım, aşağı kaçtım. Ulan dedi, kurnaz ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün, böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar.
1: Bu çok enteresanmış gerçekten.
0: Evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Abi hiç komedi, bu arada sen, hiç komedi filmi var mı oynadığın?
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
1: Ha, Uzaylı Zekiye'de.
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım. Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
1: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam Sınıfında falan hayal ettim bir an Nuri abiyi.
0: Evet.
1: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
0: O zaman çok güzel bir amacı. Bugün Yılmaz Güney ile çalışmak ne güzel bir şey, ama çok kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecekti, cezaevine düştü gitti, olaylar yaşadı. Olmadı rahmetli. Benim bir Ayan Işık, bir de Yılmaz Güney ile yoktur filmim.
1: Onun yani dışında
0: hepsinde var.
1: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar birikti tabii.
0: Dostluğum, arkadaşlığım tabii, hepsinde de devam ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Edison'undan
1: sen disiplinli bir insan mıydın? Yani tabii.

0: film konusunda, biz, iş konusunda?
1: Tabii tabii, biz oturduk mu şimdi diyeyim, öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyük.
2: Ah
1: tabii.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Yemek yerdi. Biz ayrı bir yere oturduk. Oğlum böyle geldilerdi. Kendi çağırırlardı. Öyle giderdik masaya.
2: Hmm.
1: Onların yanına beraber yemek yemeye. Düşün yani. Bizde hep şey var. Şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz. Selam bile vermiyorlar ya. Yani.
2: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürüm, eder miydiniz?
1: Tabii, tabii ben Fatma Girik'te de çok belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım, yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onu. Yiyin derdi.
2: Vay be.
1: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum, siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı. Şimdi
2: ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını görüyoruz.
1: Evet.
2: Bir de üzülerek söylüyorum. Tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nur abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesini hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmak lazım.
1: Evet,
2: hal ve hareketlerine, değil mi abi, ne diyorsun?
1: Evet, tabii işte o çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıkamazsın. Çıktığın an kayboluyorsun zaten.
2: Evet.
1: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı. 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun, hiç bozmadık ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz, karşılığını alıyoruz.
2: Nuri Alço müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten. Yani şu anda altta çalan
1: Türkiye'de müzik... tek müziği olan sanatçı benim. Başka sanatçı yok zaten.
2: Şöyle, Bursa'dan selamlar. Emekçi taksici kardeşin bu arada sevgili abime çok selam demiş.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldin abi
1: ederim
2: demiş. İyi haftalar. Merhaba Nuri Alço. Bu hafta iyi başladı dinleyiciler. Gazoz içebilir mi demiş. İstediğiniz kadar içebilirsiniz.
1: İçebilir. Ben, gazozlar benden, hiç merak etmesinler. Rahatlıkla siz ikame edebilirsiniz benim yerime.
2: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nur abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada gücüm yok adlı fe.
1: Evet.
2: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nur Alço'dan? Gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
1: Evet, o zamanlar bakıyor. Gerçekten Feryada Gücüm Yok, Orhan Gencebay Müjdar'la beraber oynadığım filmde böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde şey, böyle resimlerini açarak, insanların kağıttan kesilmiş resimlerini ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler. Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz, aynısını.
2: Nur abi, yemeklerle aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin?
1: Allah aşkına,
2: yapar mısın yemek?
1: Severim. Pek yemek yapmasını bilmem ama
2: öyle mi? Hep hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
1: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani, balık.
2: Burcan'ım mı?
1: Allah razı olsun.
2: Bu arada şöyle, Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar güzel, örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Biz bugün de, gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz. Acayip video yani.
1: Onlar işte Burcu bakıyor. Onlara o işleri o hallediyor.
2: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel. Devam edin yani. Çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
1: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ilgileniyor. O bakıyor.
2: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, gelmiyor mu teklif?
1: Eşref Rüya'dan aradılar. Öyle kaldı. Sonra Yeraltı'ndan aradılar.
2: Ondan sonra, İyi yapımlar bir de bu arada.
1: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Eşref Rüya'yı zaten bitirdiler. İşte orada bir takım ment araya girdi, devreye bir takım laflar falan
2: söyledi.
1: Olmadı.
2: Kaldı orada. Yani.
1: Kaldı, yarım kaldı.
2: Nur abi, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu ana kadar olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim, bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur, bilemiyorum yani.
1: Ya kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Ben baba tarafı gerçi Trakya Şarköy, Keşan Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelal Çon torunu olduğum için oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Eskişehir'in yaşantısı hakkında talebelerin olayıyla ilgili güzel bir kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
2: Ah ne güzel ya, inşallah inşallah çok güzel
1: olur. Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
2: Ah ne güzel ya, çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
1: İnşallah.
2: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
1: amin,
2: demiş.
1: Amin.
2: Ahmet Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Valla sevilmek güzel şey galiba ya.
1: Allah razı olsun.
2: Yayını dinlerken bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlardan Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
1: Evet, çöplük konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken yollarda, dağlarda bütün yazılar. İşte genç üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan sloganlar.
2: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu böyle? Acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Kızıyorlar mıydı sana?
1: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
2: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet, yani kötü adam olacak rol şey, tip de yok değil. Sende ya.
1: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Ya ben de Şişli Savcılığına gittim.
2: Senin hikaye.
1: Ya dedim başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur. Bilmem ne, benim böyle böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş bir şeyde bulundum.
2: Abi Erol Taş karşı. Rahmetli neler neler yaşamış da yani.
1: İşte dedim ya, onlar yaşadılar. Onlara taş attılar. Erol abiye taş attı. Dedi bana şey atıyorsunuz ya dedi, ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım.
2: Aslında bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru,
1: doğru
2: mu abi?
1: Doğrudur.
2: Gerçekten öyle ya.
1: Gerçekten öyle.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası.
2: Yeni bir çalışması var mı sevgili Nuri Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
1: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişiye var, 10 kişiye ya yok yani.
2: Senin Nuri abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir film, hangi filmi seviyorsun
1: ben,
2: mesela?
1: Şeyi de çok seviyorum.
2: Ne?
1: Çok da iyi bir oyuncu. Hı. Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan, onlar hepsi bıraktılar gittiler. Kıvanç Tatlıtuğ.
2: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
1: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu.
2: Oyuncu dediğin herhalde...
1: Onunla oynamak da çok isterim yani. Baba oğul falan böyle olmalı.
2: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi? Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim...
1: Oynarım hiç
2: duygusal.
1: Hiç. Yani duygusal filmde de oynarım ben. Şeyde iki gözü kanlar içerisinde ağlayan Çorum'da çekiyoruz filmi. İki çocuğum var. Çocuğumu duyurmak için böbreğimi sattım. Böbreğimin parasıyla ev yok. Otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
2: Allah Allah. O kadar mı role girdin
1: yani? Yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
2: Allah Allah.
1: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl stop diyecek?
2: Gerçekten
1: bekliyorum.
2: Gerçekten yaşıyorsun yani.
1: Abi diyalog bitti. Titriyorum. Diyalog bitti. Ulan bakacağım ona. Bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım. En sonunda dedim yeter. Bitmedi mi sahne dedim ya.
2: Sen normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
1: Duygusalımdır yani. Filmi seyrettiğim zaman böyle duygulanırım. Biliyorum nasıl çekildiğini, biliyorum ne nasıl olduğunu.
2: Ama yine de
1: bildiğim halde burada yani ya ne
2: sen ağlıyorsan bizi...
1: Nasıl çekildiğini biliyorsun. Neye ağlıyorsun buna boşu boşuna?
2: İyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
1: Sağ olun.
2: Mustafa Bey göndermiş. Bakalım. Okan Bey merhabalar. Bursa'dan Recep, yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde merdivenli mekanlar sokağında denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm oldu olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
1: Tabii saygıdır bu ya. Onların ortamını bozmamak lazım. Veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman illa ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Öyle bir düşüncem yoktur benim hiçbir zaman.
2: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
1: Oynadım
2: Çanakkale'den
1: tabii.
2: Selamlar demiş dinleyicimiz.
1: Oynadım. Oynamadığım hiçbir şey yok benim, sanatçı yok.
2: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani oralardan da ses var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
1: Var, o zamanlar mırıldanarak söylüyordum yani. O da var.
2: Ciddi misin sen? Böyle.
1: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
2: Türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
1: Evet.
2: Şarkı ses güzel.
1: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir Fuarı'nda. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir Fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
2: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye, sıcak bakar olur mısın? İster misin böyle bir şey?
1: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Nasıl isyan etmemiş etmiştik. Onda dedi ya, programına çağırdı gittiğimde. Ya baba dedi, yok büyük haslat rekoru kırdı, çok büyük ses getirdi. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi, nasıl olur dedi. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
2: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun fit?
1: Kullandım.
2: Öyle mi?
1: Kullandım.
2: Ama çok fazla yok herhalde.
1: Yok. Beni...
2: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
1: Yok
2: abi.
1: Beni Saadettin Erbil.
2: Ha öyle
1: konuşuyordu.
2: Mi?
1: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam
2: ediyor. Abi batıl inanç var mıdır bu arada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
1: Vardır.
2: Takıntılar var mı sende hiç?
1: Yok,
2: ne bileyim, düzen takıntısı, temizlik takıntısı
1: yok,
2: falan.
1: Yok öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılarım yok.
2: Hiçbir zaman olmadı diyorsun.
1: Dini inancım kuvvetlidir.
2: Bu arada bütün aile, sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani dini vecibelerini yerine getirenler.
1: Abim de rahmetli hacı.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Yengem de gitti. Annem, babam, yeğenim, abimin oğlu. Onlar dahi hepsi hacı.
2: Abi çok fena bir durum ya. Böyle rol alıp yani.
1: İnançları hepsinin kuvvetlidir. Ben mutluyum, memnunum.
2: Sana hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri bu şekilde karakter oynayınca falan?
1: Yok, ne söyleyecekler? Sonradan öğrenmeler tabii.
2: Sakladın değil mi?
1: Seyrettikçe, gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Abime soruyordum. Ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
2: Bir dakika, mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
1: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
2: Onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
1: Evet.
2: İsmail Bey göndermiş.
1: Güzel bir çalışmaydı o. Demet arkadan çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
2: Vallahi çok güzel ya. Nur abi şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
1: Ak.
2: Ak. Az mı çok mu?
1: Az.
2: İyi mi kötü mü?
1: İyi.
2: Gece mi gündüz mü?
1: Gündüz.
2: Çay mı kahve mi?
1: Çay.
2: Çay. En çok şey mi seversin?
1: Her zaman çay benim, evet. Kahve içmem.
2: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
1: normal
2: besleniyorsun?
1: Sabah kahvaltımı yaparım öyle.
2: Spor mu spor falan filan hiç oldu mu spor?
1: Yapıyordum zamanında tabii.
2: Bıraktın tabii şimdi.
1: Şu anda tabii.
2: Ama gayet dinç görünüyorsun yani, Nur abi, gözünü seveyim ya.
1: Şu anda spor yapmaya kalksın, bir yere gittiğim zaman zaten yürüyemiyorum.
2: Ama tabii
1: tam başlıyorum, tam koşmaya bakıyorum, bir resim çıktıralım be, terliyim yani.
2: Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
1: Tabii, sıkıntılar yaşadım. Allah
2: sıkıntılar çok iyisin, iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Vallahi billahi iyi ki varsın, vaktimiz doldu.
1: Davet ettiniz, geldim.
2: Asıl çok bizim için tanıdım. Bizim çok için şeref.
1: Sağ ol.
2: İnşallah güzel günlerini, güzel i̇nşallah. Yapımları ve yeni projelerde de seni görmeyi i̇nşallah, çok arzu ederiz. İnşallah.
1: Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
2: Ve radyomuzu beğendin mi bu arada, Radyo Sputnik'i?
1: Harika bir şey.
2: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
1: Evet, biraz öyle oldu.
2: Canımızsın, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, Nuri Alço Türk sinemasının efsane ismi. Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ olsun, olsun
1: cümlemize.
2: Sağ olsun, bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
4: Bugün bir mucize oldu, zam haberi yok. Yani en azından ben sabah baktım, göremedim. Öğle baktım, yok. Az önce yine girmeden yine baktım, gerçekten yok. Hani biz sevindim çünkü bugünleri de gördük diye aklımdan geçti. Belki de hayat bayram olacak diye de zam mı oldu? Hayır. Gün bitmedi diyor Kemal, doğru. Ama şu ana kadar olan süreç içerisinde bir zam olmadı. Hani niye bu kadar abartıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama bırakın, hiç olmazsa şu saate kadar olmadığı için sevinelim. Nasılsa ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonuna veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesinde altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompeyapolis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı ise henüz açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı çalışmalarında bulunan bir diğer önemli eser ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Eros başı oldu. Bazilika'nın ilk inşa evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık milattan sonra 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor. Pompeyapolis Antik Kenti, Pahlagonya bölgesinin Roma İmparatorluk dönemindeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olarak biliniyor. Bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı ve çalışmalar bu yılda devam ediyor. Pompeyapolis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilika'daki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 2026 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon işlemleri de tamamlandı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürerken yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleriyle milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros Paşa gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar antik kentin Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan tarihine ilişkin yeni veriler sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır merkezi 2 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı. Dünya Ağustos'ta en sıcak ayı yaşadı, ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, dosyadaki bazı beyanlarda Naaş'ın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirtti. Gürlek, Naaş'ın son olarak Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürülmüş olabileceğini aktardı. Adalet Bakanı, Naaş'ın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi. Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma açıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında 3 Üsküdar Belediye Meclis üyesinin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul Kartal'da binanın altındaki markette yangın çıktı. Yangın sonucu market kullanılamaz hale geldi. Siyasetle devam edelim tekrardan. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimine itiraz edeceklerini açıkladı. Günaydın, bu seçim utanç vesikası. Benzer bir senaryoyu İBB üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar ifadesini kullandı.
2: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
1: Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 Fethullahçı terör örgütü zanlısıyla kaptan adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan FETÖ zanlılarının meslekten atılan özel okulu öğretmeni, işçi, tekniker, yurt müdürü ve zabıt katibi olduğu öğrenildi. Diyarbakır merkezi 2 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor. Dış gündemle devam edelim. Yunanistan'da 8 bin dönüm alan yangında zarar gördü. Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını yaklaşık 8 bin dönüm alana etkiledi. Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı vurgulanan haberlerde dağlık alanda görev yapan itfaiyecilere helikopterlerle taşınabilir su depoları ulaştırıldığı kaydedildi. Dünya Ağustos'ta en sıcak ayı yaşadı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ve 2022'nin ardından kıtada kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak belirlendi.
3: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,3 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre %3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 artış gösterdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.492 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 58 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.872, çeyrek altın 11.214, tam altın 44.697, ata altını ise 45.468 liradan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parlı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van az bulutlu ve açık. Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 35, Van 25 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 24 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bir tatbikat var. Dede Ağaç'ta burnumuzun dibinde. Burnumuzun dibinde. Ne amaçlıyor burada?
5: Bu tatbikat esnasında o kadar önemli askeri yığınaklar yapıldı ki 2020'den 2025'e kadar yapılan tatbikatlarda 145'ten fazla helikopter, zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar, yüzlerce tank ilk etapta getirildi.
4: Evet.
5: Ve bunlar Dede Ağaç'a konuşlandırıldı. Bakın peyderpey neler yapılıyor. Bu en son tatbikatta da nehir geçiş kısmı var. Ve bu Meriç kıyısında yapılıyor. Ve bunun Rusya'ya karşı olduğu söyleniyordu. Çok gerçekçi değil. Zaten Rusya'ya karşı yapılmasının da pek bir anlamı yok. Çünkü Rusya'nın Yunanistan'la bir sınırı yok.
4: Evet yani.
5: Yunanistan'la bir sınırı yok. Romanya'yla bir sınırı yok.
4: Dede Ağaç'ın seçilmesi. Şimdi bakıyoruz, bir konumuna bakıyoruz. Sanki birkaç tane neden varmış gibi gözüküyor. Yani Amerika bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Yani mesela boğazların çıkışı hemen önünde.
5: Doğalgaz boru hatlarının çıkış noktası.
4: Çıkış noktası. Türkiye'nin hamlesine karşı, olası bir hamlesine karşı tampon görevi.
5: Abi,
4: ve tabii. ABD kaya gazının Avrupa'ya satılması için de Dede Ağaç Limanı üzerinde çalışılıyor. Tabii. Yani sanki evet. Çok yönlü bir hesap mı yapılıyor? Çok yönlü bir hesap mı yapılıyor?
5: Bir de çok çıplak bir mantıkla söylemek gerekirse, Türkiye bu tatbikata niye katılmıyor? Demek ki Türkiye rahatsız.
4: Evet.
5: Ya da Türkiye'nin bu tatbikatlarda olması çok istenmiyor. Bu silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, şunlar bunlar niye hibe edildi Yunanistan'a?
6: Bir kere silahların hibe edilmesi de Türkiye'ye tehdit değil midir? Değil midir?
5: Acaba hedef Türkiye midir? Hedef Türkiye midir?
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Federal Güvenlik Servisi Kiev rejiminin İngiltere'yi doğrudan Rusya ile savaşa sokmak amacıyla Moskova'daki İngiliz diplomatlara yönelik terör saldırısı planladığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi harika olarak değerlendirdi. Filipinler'de yolcu feribotunda çıkan yangında 5 kişi öldü, 80'den fazla kayıp var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Federal Güvenlik Servisi Kiev rejiminin İngiltere'yi doğrudan Rusya ile savaşa sokmak amacıyla Moskova'daki İngiliz diplomatlara yönelik terör saldırısı planladığını belirtti. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nin koruma kadrosunda yer alan bir Rus vatandaşı, Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Yakalanan ajanın büyükelçilikteki güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığı açıklandı. Servis yetkilileri Kiev yönetiminin bu verileri İngiliz büyükelçi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek için kullanmayı hedeflediğini bildirdi. Açıklamada operasyonun arkasındaki temel amacın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmanın içine çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri koparmak olduğu ifade edildi. Gelişmenin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulunurken, bu kişilerle daha önce iletişime geçmiş olanların acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin'le yapılan temas için harika bir görüşme gerçekleştirdik ifadesini kullandı. Trump, Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, "O bir anlaşma yapmak istiyor, Zelenski de anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur," dedi. Putin ve Zelenski'nin de katılımıyla üçlü bir görüşme düzenlenmesi olasılığına da değinen Trump, böyle bir buluşmanın da gerçekleşebileceğini söyledi. Buna benzer bir açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Ukrayna ile ilgili üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol haritası geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi. Rubio, ABD'nin temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova ve Kiev'de gerçekleştirdikleri temasların, ABD'nin arabulucu olarak her zaman katılmaya hazır olduğu müzakerelerin yeniden başlatılmasına giden yolun önünü açabileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Ukrayna krizinin en kısa sürede çözüme kavuşması için ABD'nin Kiev'e yönelik tüm yardımlarını sonlandırması gerektiğini belirtti. Ushakov, olası barış müzakereleri içinse Abu Dhabi'yi öncelikli adres olarak gördüklerini vurguladı. Rusya tahıl anlaşmasına geri dönmeyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu girişimin batılı ülkelerin kendi şirketlerini zenginleştirip kar etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu, muhtaç ülkelerin ise yalnızca bir kılıf olarak kullanıldığını ifade etti. Rusya'nın önceki tahıl anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini belirten Zaharova, ancak karşılığında yeni yaptırım darbelerine maruz kalırken artık aynı iyi niyeti göstermek durumunda olmadığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin İran'a yönelik ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışındaki sularda da kısıtlı bölge oluşturacağını duyurdu. Bölgenin Çabahar çevresinden Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne uzanacağı belirtildi. Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi. Beyaz Saray'ın bu tutumu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Filipinler'de başkent Manila'da bir yolcu feribotunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yetkililer 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 42 kişi kurtarılırken kayıp 87 kişi içinse çalışmalar sürüyor. Bangladeş'te Mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 999'a yükseldi. Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Mart ayından bu yana 166 binden fazla şüpheli kızamık vakası kaydedildi. Yunanistan'da 8 bin dönüm alan yangında zarar gördü. Atina Ulusal Gözlem Evi'nin verilerine göre Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesi 31 Ağustos'ta çıkan yangında 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alan zarar gördü. Yetkililerin değerlendirmelerine göre yangından ağır şekilde zarar gören köknar ve karaçam ormanlarının doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği belirtildi. ...119 yaşındaki kişi dünya rekorunu bekliyor. Costa Rica'da yaşayan Jos Flores'in resmi belgeleri 11 Temmuz 1907'de doğduğunu ve 119 yaşında olduğunu gösteriyor. Yaşı uluslararası kuruluşlar tarafından da doğrulanırsa Flores dünyanın en yaşlı insanı unvanını alabilir. Dünya Ağustos ayında kayıtlardaki en sıcak ayı yaşadı. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık 16,95 ile Temmuz 2023'ü de aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya Haberi.
2: Sputnik. Ben Güçlü Özkan.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
4: Eksenden merhabalar efendim.
5: Ben Mustafa Hoş.
6: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
7: Ceyhun Bozkurt. Bölgenin kalbi.
8: Ben Serhat Ayan.
9: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
10: Ben Selin Yazıcım.
11: Ben Ebru Danmez.
12: Ben Serkan Baştımar.
13: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
14: Ben Serhat Sarısözen.
15: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
16: Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Ev Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapılarına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi, bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar, yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil.

0: Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu, yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları, dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Ekonominin nabzı dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi'yle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla zirvede yer aldı. 8 ayda 673 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yükselişle başladı. Dün Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,70 değer kazanarak 14.505 puandan tamamlarken 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 45,19 puan ve %0,31 artışla 14.550 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi %0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,53 ile tekstil, en çok gerileyense %3,15 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 4. işlem gününde 48,49 liradan, euro ise 56,57 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla tırmanan gerilimin ardından çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle piyasalarda risk algısı yükseldi. Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlenirken Orta Doğu'daki son gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'nın bugün 3 temel faiz oranında 25'er baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar ilave bir artış yapabileceği de fiyatlanıyor. Bu arada Almanya Merkez Bankası tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bot Müzesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avrupa ülkelerinin kendi içlerindeki bölünmüşlüğünü ve dışa bağımlılığını eleştirerek her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa dünya siyasetinde esamesi okunmaz, 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız dedi. Emtia piyasalarına bakalım. Petrol fiyatları kısmi düşüşe rağmen ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi. Serbest piyasada gram altın 6902 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 11.285 liraya satılıyor. Cumhuriyet altını ise 45.002 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4.425 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14'te Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Banka Temmuz ayındaki toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu. Piyasanın genel beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönünde. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da %35 olarak hesaplandı. TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla zirvede yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Ar-Ge harcamasıyla Türkiye Ar-Ge 500 araştırmasında zirvedeki yerini korudu. Turkish Time tarafından bu yıl 13. kez hazırlanan araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirketle Ar-Ge merkezlerine sahip şirketlerin 2025 yılı verileri üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya göre 500 şirketin toplam Ar-Ge yatırımı 257 milyar 870 milyon liraya ulaştı. Şirketlerin Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, patent, faydalı model, tasarım tescili ve marka verilerinin incelendiği araştırmada TUSAŞ 65 milyar 207 milyon 978 bin liralık Ar-Ge yatırımıyla liderliğini sürdürdü. TUSAŞ bir önceki yıla göre Ar-Ge harcamasının %26,6 arttırdı. Araştırmanın faydalı model tescili kategorisinde de TUSAŞ yine zirvede yer aldı. TUSAŞ'ın 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tescili dikkat çekti. TUSAŞ 66 patentle patent sıralamasında da 4. sırada yer aldı. Sekiz ayda 673 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 673 bin 85 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre kaçakçılıkla mücadelede 1 Ocak-31 Ağustos 2025 döneminde 22.072 operasyon gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde operasyon sayısı 5.634 artarak 27.706'ya yükseldi. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 31.353 olurken bu yıl aynı dönemde 35.950 şüpheli gözaltına alındı. Bu yıl 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyar 562 milyon liralık vergi kaybı önlenirken 673 bin 85 litrede sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu. İstanbul'da bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen yaklaşık 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde yapıldı. Aile hekimleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyon kişi de MHRS'ye başvurmadan doğrudan hastanelerde uzman hekim randevusuna yönlendirildi. Kentte aynı dönemde yapılan 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde gerçekleştirilirken birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplam sağlık hizmetleri içindeki payını ortaya koymuş oldu. Hava yoluyla 8 ayda 167,5 milyon yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 144 bin 749, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 643 bin 496 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Ağustos ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcularla birlikte toplam 28 milyon 794 bin 764 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %6,8 artış, dış hat yolcu trafiğinde ise %2,7 artış ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde %4,1 artış gerçekleşti ifadelerini kullandı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Kütlüce köyünün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
3: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Tamam bu Oktay bu Nevzat Kaçar'a oturdu ya demem. Ağzından burnuna karşı bir yumruk vurdu.
2: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada? Bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
3: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
2: Muhtarı söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Enerjiniz sevdi.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdamar. Önce özetler. 2027-29 orta vadeli program nükleer kapasiteyi büyütmeye ve depolama yatırımlarını önceliklendirmeyi hedefliyor. ABD Orta Doğu'daki arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. Almanya'da doğalgaz depolarında seviyenin azalması arz güvenliğini tehdit ediyor. Ayrıntılar bültenimizde. ...2027-29 orta vadeli program, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, petrol ve doğalgaz aramalarını artırmayı, nükleer kapasiteyi büyütmeyi ve depolama yatırımlarını önceliklendirmeyi hedefliyor. 6 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan orta vadeli program, enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesini öncelikli alanlar arasına koydu. Program, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Mali Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlandı. Programa göre petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarına yönelik yurt içi ve yurt dışında arama ve üretim çalışmaları artırılacak, rezervler katma değerli şekilde ekonomiye kazandırılacak. Güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik üretiminin şebekeye entegrasyonu ve sistem güvenliği için elektrik depolama kapasitesi büyütülecek. Nükleer alanda yerli ve yenilikçi teknolojiler için ARGE çalışmaları desteklenecek, radyasyon ve hızlandırıcı esaslı teknolojiler geliştirilecek. Nükleer enerji elektrik üretim portföyüne dahil edilecek, nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik yeni proje ve teknolojiler geliştirilecek, santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranı yükseltilecek. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Orta Doğu'daki petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Eylül ayına ilişkin kısa dönem enerji görünümü raporuna göre uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı Ağustos'ta 91 dolara yükseldi. Bu seviye önceki aya göre 7 dolarlık yükselişe işaret ederken yükselişte Orta Doğu'dan petrol ihracatının kısıtlı kalması ve bölgedeki üretim kesintilerinin artması etkili oldu. Küresel petrol stoklarının bu yıl yaklaşık 400 milyon varil azaldığı, yıl sonuna kadar gerilemeye devam edecek ve bunun petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutacağı tahmin ediliyor. Buna göre bu yıl petrolün ortalama varil fiyatının 91 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86,81 dolar olarak tahmin edilmişti.

0: Almanya'da doğal gaz depolarında seviyenin azalması arz güvenliğini tehdit ediyor. Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranlarının tarihi dip seviyeleri gerilemesi yaklaşan kış dönemi öncesinde arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Almanya gaz depolama girişimi tarafından başkent Berlin'de yayınlanan son gaz senaryoları raporuna göre ülkedeki depolama tesisleri Eylül ayına %53 doluluk oranıyla girdi. Son 15 yılın en düşük Eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçen bu oran geçen yıl aynı döneminde %71 seviyesindeydi. Raporda kış sezonunun resmi başlangıcı olarak kabul edilen 1 Kasım 2026'ya kadar teknik olarak %77'lik bir doluluk seviyesine ulaşılmasının hala mümkün olduğu ancak bunun için gelecek 2 ayda geçmiş 3 ayın toplamından daha fazla gazın depolanması gerektiği vurgulandı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 100,30 dolardan işlem görüyor. Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 101,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.30 itibariyle kapanışa göre %0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatları kısmi düşüşe rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Bir başarı hikayesi. Türkiye'nin PISA sonuçlarından bahsediyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gerçekten başarılı bir noktada olduğunu Türkiye'nin gösteren veriler. Ama çalışmanın alt kırımlarına baktığımız zaman da başka bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin fen puanı örneğin 2022 ile karşılaştırıldığı zaman 18 puan artıyor ve 494 oluyor. Okuma puanı 16 puanlık yükselişle 472'ye çıkıyor. Matematik puanı 8 puanlık artışla 462'ye çıkıyor. Türkiye'de başarı yükseliyor. Evet, önemli ama sosyoekonomik makas açılıyor. Tavanda güçlenme var ama tabanda da aynı güçlenmenin olması gerekiyor. Geleceği inşa etme adına dip dalgayı da doğru görmek gerekiyor. Dezavantajlı gruplarla beraber o başarıyı, o yükselişi yaşamazsak doğrusu bu ortalamalar evet önemli ama tek başına yeterli olmayacak.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanlıkları istişarelerinde Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden gelişmeler ele alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul'da Sarallar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'da gerçekleşti. Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arası istişarelerde Karadeniz'de deniz ulaşımının güvenliğini tehdit eden gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Bakanlık söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme üzerine ikinci kez açıklamada bulundu. Yavaş, görüşmeden yeni parti lideri Özgür Özel'in de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğunu söyledi. Yavaş, "Benim durduğum yer açıktır, sağduyunun olduğu yerdeyim. Gerilimi artırmak yerine azaltmanın, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan Yavaş görüşmesi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Özel, başkentte gerçekleşen görüşmeden haberi olduğunu belirtti. "Görüşmeden haberim var. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz" ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Ve hemen ekleyelim, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti. Kozinoğlu'nun kabri yarın açılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, dosyadaki bazı beyanlarda Naş'ın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgilerin bulunduğunu belirtti. Gürlek, Naş'ın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinde değerlendirildiğini söyledi. İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Sarallar çıkar amaçlı silahlı ve organize suç örgütünce Sedat Şahin'e kasten öldürme eylemi hazırlığında olduğu ileri sürülen 7'si İran uyruklu 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Beykoz'daki peyzaj alanında yapılan aramalarda 1 roketatar silah, 3 roketatar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 2 uzun namlulu silah, 2 otomatik silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor. Türkiye SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam saat 20'de Almanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlar grupta ayrıca Fransa, İsviçre ile ev sahibi Romanya ve Letonya ile de karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi.
1: Eylül ayı faiz kararı için gözler para politikası kurulu toplantısına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı bugün yapılacak. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.491 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 56 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.848 lira, çeyrek altın 11.173, tam altın 44.539, ata altın ise 45.304 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sput'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Kıymetli dinleyiciler, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz. Bugün tüketici masası bölümü var. Bugün telefonla yayınımıza dahil olacak konuklarımız var. Onlarla da konuşacağız. Hanımlar beyler, yarın da stüdyo konuğumuz olacak. Stüdyoda 12.30'dan sonra Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak. Gerçekten bambaşka bir enerji. Yarın baya baya bir eğlenceli geçecek gibi görünüyor. Hafta içinin son gününde kıymetli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde karasal yayındayız. Sizlere eşlik ediyoruz değerli dinleyiciler. Aynı zamanda sosyal medyadan Radyo Sputnik yazarak bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız da simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

0: Hanımlar beyler tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, ben Deniz Okan Aslan sizlere eşlik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirmiş, operasyon alınmış, ameliyata alınmış. Acil tıkalı damarlar açılmış ve taburcu edilmiş. Fenalaşıyor, prova yaptığı yeni bir projesiyle ilgili prova yaptığı esnada fenalaşıyor. 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, hanımlar beyler geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya bu kalp rahatsızlıkları, maalesef kalp krizleri, tamam özellikle belli bir yaşın üzerinde belki ama bir şeylere herhalde dikkat etmiyoruz. Bir takım sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Çok fazla düşünmüyor muyuz sağlığımızı ne? Ben geçenlerde bir tane kulağa böyle bir denk geldim. Kalp kriziyle ilgili olarak ilk beşin içerisinde olanlar olmayanlar diye böyle sıralama yaptı. Bizim bildiğimiz birçok şey mesela ilk beşte yok baktığımız zaman değerli dinleyiciler. Ama ne bileyim yani bununla ilgili sanki bir sıkıntı var. Ya dikkat etmiyoruz galiba. Yediğimize içtiğimize dikkat etmiyoruz. Spor yapmıyoruz. Bir taraftan stres ver eyvallah. O beşin içinde bu arada stres yok. Onu da söyleyeyim. Ya ben demiyorum onu, o kardiyolog ki sosyal medyada da baya baya geniş kitlelere ulaşan bir isim. Ne senin elini zırt pırt bir şey söyleyeceksin sana. Nasıl, hem bir şey söyleyecek. Ben hem hikayenin ne var diyor ilk beşte diyor. Ne vardı? Ya bir numarayı hatırlamaya çalışıyorum. Asıl önemli olan bir numara. O çok enteresandı ya. Yani şey nasıl? Hayır. Yok hareketsizlik değil. O bir numarada başka bir şey vardı. Ha, buldum. Şeker. Bir numara şeker. Yani bugün belki çok önemsemiyoruz. Çok üzerinde durmuyoruz belki ama çok önemli. Ama bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım herhalde. Yediğimizde, içtiğimizde arayalım bu arada arkadaşlar. Telefonumuzu alalım. Bekletmeyelim. Bir an önce Yunus Bey ile konuşalım. Dikkat etmiyoruz yediğimize, içtiğimize, spor yapmıyoruz, stres var bir taraftan falan, belki uykusuzluk vesaire, bunların hepsi birleştiği zaman kilo tabii fena bir şey. Yani şeker, işte dediğim gibi ben orada o ismin, değerli dinleyiciler, sosyal medya hesabındaki paylaşımda görmüştüm işin gerçeği, değerli dinleyiciler, o yüzden dikkat etmek gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Şimdi arkadaşlarım bir telefon bağlantısı alacaklar. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Yunus Bey hattımızda değil mi? Tamam. Dün sosyal medyanın gündeminde olan konulardan bir tanesiydi değerli dinleyiciler. Aslında maalesef ülkemizde bu adalet arayışları çok üzücü bir şekilde devam ediyor. Ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Bu arayışı gerçekleştiren isimlerden bir tanesi de Yunus Dinç. Yunus Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim Okan Bey.
0: Şimdi öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum. Bizde klasik bir laf vardır. Acınızı paylaşıyorum. Ama bu sizi anladığımız anlamına gelmez tabii. Yaşadığınız durumun Yunus Bey empatisini de yapmaya çalışsak yine de sizin hissettiğiniz şeyleri hissetmeyiz ama siz kızınızın acısı bir tarafta ama sonrasında da verdiğiniz bir mücadele var. Bir süredir bu mücadeleyi veriyorsunuz. Şöyle, biz dün bir video paylaştık. Siz de bu videoyu gördünüz. Orada zaten samimi duygularla, tamamen spontane samimi duygularla onları paylaştık. Yunus Bey, şimdi önce isterseniz en sondan başlayalım. Daha sonrasında da eğer sizi yormazsak, tekrar sizi üzmek de istemem tabii. Bu yaşanan süreci de bize bir özetlemenizi isteyeceğiz. Dinleyicilerimiz de duysun istiyoruz. Dün bir haber çıktı. İşte bir sigorta şirketi ondan sonra kızınızın maalesef hayatını kaybetmesinden sonra yaşadığınız bu süreçte sizden bir de hasar bedeli istediğine dair bir takım haberler çıktı. Çok sinirlendik buna. Sosyal medyada tepkisini gösterdi. Ama biz önce bu bölümü bir sizden dinleyelim. Nasıl gerçekleşti? Ne oldu? Neler söyleyeceksiniz?
1: Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce, yarın bizim 4. duruşmamız var. Biz duruşmamızı beklerken 2-3 hafta kadar önce bir evrak geliyor evimize. Hem eşim adına hem benim adına. icra dairesinden neyin nesi bu diye içini açıp baktığımızda maalesef kızımı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden talep ediyorlar. Ve bunu talep eden de aracın sigorta şirketi. İlk önce avukatımızla paylaştık bu nedir diye.
0: Evet.
1: Zaten ne olduğunu biliyoruz da hukuki anlamda yorumunu rica ettik.
0: Kendisine. Siz böyle bir şey olacağını bu arada bekliyor muydunuz? Böyle bir durum yoksa hani böyle bir şey görünce ya bu nedir dediniz ve şaşırdınız mı? Yani bu kadar da mı dediniz yoksa hani bu da olur mu diye geldi mi hiç aklınıza?
1: Açıkçası Okan Bey 16 ay oldu kızımı cennete sakladığımız.
0: Ah canım.
1: Kızımın cennete sakladıktan sonra dosya kapsamında bize yaşatılanlar normal bir hukuk mücadelesi vermiyoruz. Biz bir yandan da psikolojik harbin içerisindeyiz.
0: Çok fena.
1: Bu harp içerisinde de açıkçası böyle bir şey bekliyorduk. Ancak davamız devam ettiği için çünkü daha şoförün kim olduğu belli değil. Görgü şahitleri kadın diyor, yargılanan erkek. Bir adli tıp kurumundan gelen rapor yok, bilirkişi raporu yok, kusur dağılımı ortada yok. Dediğim gibi dava devam ediyor. Biz dava bittikten sonra böyle bir eyleme girişmelerini bekliyorduk açıkçası. Yalan değil. Ancak dava devam ederken ve duruşmaya da 3 hafta kala böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizi fazlasıyla hem sinirlendirdi, hem yıprattı, hem de üzdü. Ortada hiçbir şey yokken neye istinaden kızımı kusurluymuş gibi gösterip de bizden bu parayı talep ediyorsunuz diye isyan ettik. İlk önce avukatımız itiraz dilekçesini verdi.
0: Evet.
1: İcra'sını durdurttu aynı gün içerisinde. Ancak geri çekilmemişti ve eşim ve benim sosyal medya paylaşımlarımızdan sonra gazeteci arkadaşlar bize ulaştılar. Hem icra evrağını paylaştık kendileriyle hem sizlerin de okuduğu evet. kişisel yorumumuzu sordular. Biz de yorumumuzu belirttik ve ertesi sabah haber girildi. İki ayrı gazeteden eş zamanlı olarak.
0: Evet.
1: Sonrasında da 3-4 saat sonrasında da sigorta şirketinin avukatı avukatımızı arayarak dosyayı geri çektiklerini, kapattıklarını, bundan sonra da bizden herhangi bir taleplerinin olmayacağını belirtmişler, lütfetmişler tabiri caizse.
0: Evet, evet, evet.
1: Maalesef böyle bir basit tabirle kötülükle
0: maalesef.
1: Karşıya kalk.
0: Maalesef. Şimdi hanımlar beyler Yunus Dinç, Işıl Öykü Dinç'in babası. Ben bir kez daha sizin Yunus Bey acınızı paylaşıyorum. Yani gerçekten hani çok üzgünüz ama ülkemizde en üzücü tarafı şu, gerçekleşen olaylarda özellikle bu tarz olaylarda en fenası da insanlar acılarını yaşarken o acılarıyla beraber bir de adalet mücadelesi içerisine giriyorlar. Eğer sizi yormazsam, eğer sizi dediğim gibi sıkmazsam bu olay nasıl gerçekleşti bilmeyen, duymayan, görmeyen belki dinleyen İzleyicilerimiz vardır. Kısaca bir onu isterseniz söyleyip ondan sonra yaşanan süreç, çünkü siz diyorsunuz ki aracı kullananın bir kadın olduğunu görenler var ama yargılanan bir erkek diyorsunuz. Ondan da bir bahsedelim isterseniz, sizi dinliyoruz.
1: Olay 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 17.20 sularında gerçekleşiyor. Kızım arkadaşlarıyla birlikte Pendik sahiline inmişlerdi. 17-10 sularında eşim aradı kendisini. Kızım neredesin dedi.
0: Evet.
1: Anne oturduğumuz yerden kalktık. Yarım saatte varmadan eve ulaşmış olurum dedi. Biz artık kızımın gelmesini bekliyorduk eve. 17.50 sularında telefonum çaldı. 216'lı bir numara. Meğerse hastane polisiymiş. Kızımız bir trafik kazası geçirdi diye hastaneye çağırdı bizi. Hemen apar topar hastaneye vardığımızda 18.03 itibariyle kızımın cansız bedeni önüme koyuldu. Ve o akşam savcılığın gelip otopsi yapılıp yapılmamasının kararını vereceğini belirttiler. Naaşı hemen teslim etmediler. Biz de hastane bahçesinden kızımızın naaşı için beklerken savcıyı, karakoldan iki tane polis memuru kızımızın eşyalarını getirdiler. Çantasıydı, telefonuydu, yanında bulunan eşyalarını getirdiler. Bunları bize teslim ederken de şu bilgiyi verdiler. Şoför kadınmış, durmamış, kaçmış, yolda fren izi dahi yok. Bir saat sonra dönüp karakola teslim olmuş. Biz de kendilerine bunun sonraki hukuki süreç olduğunu, kızımıza son görevimizi yerine getirdikten sonra ilgileneceğimizi belirttik. Hı hı. Ertesi gün de cenazemize bu muhitten katılım sağlayan insanlar, olay günü bir önceki gün panik halinde piknik yapan insanlardan hem başsağlığı hem cenazeye katılmak için geldiklerinde başınız sağ olsun denildikten sonra ikinci cümle kadın şoför tutuklandı mı diye sordular. Biz evet. de şoförün kim olduğunu bilmediğimizi, sürecin ne olduğunu bilmediğimizi belirttik. Bakacağız dedik. Ancak iki gün sonrasında gidip, üç gün sonrasında gidip karakola olay yeri tutanağını aldığımızda tutanakta bir erkek şahsın ismi yazılıydı. Ve süreç bundan sonra bu garipliklere bürünmeye başladı. Bu şahıs normalde 19 Mayıs günü olayın ertesi günü nöbetçi savcılık tarafından tutuklanıp cezaevine konulduğunun ertesi sabahında sanık erkek şahıs bir avukata vekalet veriyor.
0: Evet.
1: Ama bu vekaletle birlikte kızımın dosyasında bu kadarı olmaz diyebileceğiniz ne varsa her şey yaşatıldı. Pendik sahil yolunu kapsayan 15 mobese kamerasının hiçbirisi o gün çalışmıyormuş.
0: Allah Allah. Olay anına ait görüntü yok yani.
1: O gün çalışmıyormuş kameralar. Sonrasında 3 günde 3 savcı değişiyor kızımın dosyasında. Bu erkek şahıs ve araçtaki kadın şahıs ikisi de aynı özel hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyorlar. Ancak bunlara devlet memuruymuş gibi işlem yapılmış. Memur suçları soruşturma bürosunun savcısı tarafından bir günde ne tanık ne sanık ifadesi alınmaksızın ne de delil toplanmaksızın bir günde iddianame yazılıp dördüncü gün şahıs serbest bırakılıyor cezaevinden. Birdenbire.
0: Evet.
1: Biz de ne oluyoruz? Bu kadar ne olabilir bu dosyada? Memur suçlarının bu dosyada ne işi var filan diye böyle araştırmaya başladıkça birçok şey dökülmeye başlıyor. Dediğim gibi ikisi de aracın içindeki iki kişi de yoğun bakım hemşiresi ve üç tane duruşmamız geride kaldı. Daha ilk duruşmaları çıktılar mahkemede. Frene basmadık, manevra yapmadık, 112'yi aramadık. Kıza bırakın müdahale etmeyi, nabzına dahi bakmadık. Oraya olay yerine gelen polislere yoğun bakım hemşiresi sağlık çalışanı olduğumuzu söylemedik dediler. Vatandaşların 112'yi aramasıyla ambulansın gelmesi 18 dakika.
0: Evet.
1: 18 dakika boyunca 250 metre öteden kızımın ölümünü izlemişler Okan Bey.
0: Ah.
1: Bu nasıl bir vicdandır? Bu nasıl bir kötülüktür? Yani yanlış anlaşılmasın ama bugün bir yolda kedi köpeğe çarpsak durup veterinere yetiştirsek yaşatabilir miyiz diye bakıyoruz.
0: Evet. O kadar net bir ifade ki. Bu arada şeyi soracağım size Yunus Bey. Bu olayı gerçekleştiren, burada bahsi geçen kadın şu an belli mi? Evet. O kim olduğu belli mi onun?
1: Evet, araçtaki şu an yargılanan erkek şahsın o tarihte nişanlısı, nişanlılar. Hatta şöyle bir kötülük de yaşatıldı bizlere. Kızımı öldürdükten 42 gün sonra kadının memleketi olan Manisa Alaşehir'e kaçıp nikah yapıyorlar. Bu nikah fotoğrafları öğlen sosyal medyaya servis ediliyor. Akşamına da davullu zurnalı eğlence organize ediyorlar. Bu eğlencenin fotoğraf videolarını TikTok platformuna #IşılöyküDinç #IşılöyküDinç için adalet yazıp paylaşım yapıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Ne diyebilirim Okan Bey?
0: Evet. Şimdi yarını bekliyorsunuz. Yarın dediniz değil mi bu arada?
1: Evet. Evet, yarın saat 11'de Kartal Anadolu Adliyesi.
0: Dördüncü duruşma gerçekleşecek değil mi Yunus Bey?
1: Evet.
0: Peki ne

0: Bu benzer örnekleri hep görüyoruz. Üzülerek söylüyorum. Bu adaletin bir an önce şekillenmesini, adaletin bir an önce yerini bulmasını ve en azından sizin bu mücadelenizin bir kenara bırakılıp işte kızınızla da bunu söyleyeceğiniz, kızım adalet yerini buldu diyeceğiniz gün onu bekliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama sizin söyleyecekleriniz vardır. Lütfen ben susuyorum, siz dinliyoruz.
1: Şimdi bizim olay yeri keşif, Ocak ayında olay yeri keşif yaptırdık biz dışarıdan aile
0: evet.
1: olarak.
0: Evet.
1: Çünkü mahkeme olay yeri keşif taleplerimizi ısrarla reddediyor. Mobeseler çalışmıyorsa olay yeri keşif kaçınılmaz diyoruz. Dikkate alınmıyoruz maalesef. Ve biz Ocak ayında olay yeri keşif yaptırdık. Hı hı. İstanbul'a bir heyet getirttirdik. Bu heyetin hazırladığı rapor kapsamında aracın kırmızı ışıkta geçtiği, hızının minimum 94.40 olduğu tespit edildi.
0: Hı hı.
1: Buna rağmen adli tutuklama da gelmedi. Adli tıp kurumundan rapor bekleniyor dedi. Raporu bekliyoruz dedi hakim.
0: Hı hı.
1: Ve hala daha o rapor dosyamıza girmedi. Dolayısıyla bir kusur dağılımı yok. Adli tıp kurumunun elinde gelen bir rapor yok. Ortada sadece bir 9 saniyelik motosiklet kask kamerasının çektiği bir görüntü var.
0: Hı hı.
1: Bu görüntüde de hatta şöyle bir detay var. Kameraya çeken motosikletli kadının sesi o 9 saniye içerisinde yer alıyor. Kadın kadına çarptı ifadesi var.
0: Ha, orada da yani olayın gerçekleştiği anda motosikletli kadın da bunu söylüyor. Kadın kadına evet. çarptı diyor.
1: Evet, net bir ifadesi var. Kadın kadına çarptı ifadesi var.
0: Bunlar dosyaya girdi mi peki Yunus
1: Tabii
0: Bey?
1: Ki.
0: Yani dosyaya girdi ama şeyi de merak ediyorum. Sizin hazırlattığınız bu rapor. Bilir, evet. Siz orada bir tespit yaptırdınız. Bu rapor dosyaya eklendi mi, kabul edildi mi bu rapor? Ne diyorsunuz?
1: Ocak ayında dosyaya eklendi, rapor kabul edildi. Ancak tutuklama talebimiz kabul edilmedi.
0: Hmm.
1: Yarınki duruşma öncesinde bir adli tıptan gelen rapor yok. Ancak yeni görgü şahitlerimiz çıktı.
0: Hmm.
1: 17 Nisan'daki son duruşmamızdan sonra yeni görgü şahitleri ortaya çıktı. Bu görgü şahitleri şoförün kadın olduğunu gören, hatta üzerlerindeki kıyafete kadar tarif eden insanlar. Yarın onları dinleteceğiz mahkemede ve bu şahitlerin beyanlarıyla birlikte artık karı koca ikisinin de tutuklu yargılanmalarını talep edeceğiz.
0: Hı hı.
1: Beklentimiz de o yönde zaten.
0: Evet.
1: En azından adli tıp kurumundan gelecek rapor bir sonraki duruşmaya sarkacak gözüken o. Bir sonraki duruşmaya tutuklu olarak gelmelerini bekliyoruz.
0: Hı hı.
1: Yarınki duruşmadan sonra. İnşallah gerçekleşir ve biz artık Okan Bey... Yasımızı daha tutmadık
0: evet.
1: aile olarak.
0: Evet.
1: Bizim bir de geride 9 yaşında evladımız daha var.
0: Allah ona ömür versin Yunus Bey. Size ve onlara ömür versin.
1: Biz ilk günden beri adli sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini talep ettik. Dedik ki hatta MOBESE...
0: Buradan seslenebilirsiniz. Bakın yani Radyo Sputnik biz zaten dünkü haykırışımızı gördünüz. Videomuzu dün bu konuyla ilgili olarak paylaşımımızı gördünüz, yazdığınız mesajdan dolayı da ben de size yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir parça olsun bu sesi duyurabiliyorsak, bu arayışın içerisinde biz de ses olabiliyorsak ne mutlu bize, ama seslenmek istediğiniz yerler, merciler, bir yerler varsa söyleyebilirsiniz, isteklerinizi söyleyebilirsiniz. Buyurunuz, dinliyoruz sizi.
1: Biz 16 aydır aynı şeyi haykırıyoruz Okan Bey. Adli sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini, bu sürecin sonunda da kızımda da kusur, hata varsa başım gözüm üstüne, o benim evladım, zaten bir hata yaptıysa canıyla ödedi bunun bedelini.
0: Hı.
1: Toprağa girdi. Ancak kafamızda, yüreğimizde soru işaretleri kalmasın istiyoruz. O mobeseleri çıkartın, önümüze koyun. Şoför kadınsa kadın, erkekse erkek, kızımın kusuru varsa var, başım gözüm üstüne. Ama artık bizi bırakın, bizi bir salın ki biz yasımızı yaşayalım. Biz 16 aydır yasımızı tutamadık.
0: Evet.
1: Bu tabiri caizse dedektifçilik oynuyoruz biz eşimle.
0: Evet.
1: Dosya için. Biz artık yorulduk. Biz artık yorulduk ki bu 16 ay içerisinde aylarca tehdit mesajları aldık, telefonları aldık. Aile üyelerimize kadar tehdit telefonları gitti.
0: Siz tehdit mi ediliyorsunuz bir de? Kimler tehdit evet. ediyor sizi? Bunlar belli mi? Yani nereden telefonla mı tehdit ediyorlar? Ne yapıyorlar?
1: Yurt dışı numaralar üzerinden mesajlar, telefon aramaları, hatta Ocak ayının içerisinde kayınvalideme dahi, İzmit'te yaşayan kayınvalideme dahi gece üçünde telefon

0: çalışıyorlar. Torununu nasıl öldürdüyse kızını da öldürüp kafasını senin kapının önüne atacağız, bu dosyayı kapatın diye. Kayınvalideme telefon açıyorlar 3 gün boyunca. 4. gün sabahında beynine pıht atıyor ve 4 aylık yoğun bakım sürecinden sonra Haziran'da torununun yanına cennete sakladık kendisini.
1: Hay Allah ya.
0: Yani bu dosyada aslında bir cinayet yok, iki cinayet var.
1: Bunları da bunları da bildirdiniz mi peki bu arayan tabii ki, tabii aramaları ki. Falan da
0: hepsini.
1: Peki bunlarla ilgili herhangi
0: mücadele emniyet hepsine teslim ettik. Haberleri de yapıldı bu olayların, medyaya da düştü, yazılı görsel medyaya da düştü. Ama bunlara ilişkin hiçbir sonuçlanma da çıkmadı.
1: Yani bu tehditleri yapanlarla ilgili olarak kim olduklarına dair herhangi bir şey de yok. Yakalanan bir isim de yok, gözaltına alınan bir isim de yok, öyle mi?
0: Evet, hatta ilk duruşmamız olan 21 Kasım'dan 3 gün sonra HSK mahkememizin hakimi hakkında sadece kızımın dosyasından sebep duruşma görülmeden sen bu sanığı 4 günde neye göre serbest bıraktın başlığıyla soruşturma başlattı hakim hakkında.
1: Evet.
0: Oy birliğiyle alınan bir karar, oy çokluğu da değil, oy birliğiyle alınan bir karar. Ve 12 Aralık'ta bizi HSK müfettişleri adliyeye davet ettiler. Orada da görüştük kendileriyle. Olay yerindeki polis memurlarından hakime kadar bu dosyada adı geçen tüm devlet memurlarından şikayetçi olduğumuzu belirttik. En fazla bir ay içerisinde sonuçlanacağını ve bunun bize posta yoluyla bildirileceğini, itiraz hakkımızın da bulunduğunu belirttiler.
1: Evet.
0: Teşekkür ettik, ayrıldık. 12 Aralık'ta oldu bu görüşme. Bugün 10 Eylül, yani 10 ay geçti. Hala da bu HSK soruşturması bitmedi. Sonucu bildirilmedi tarafımıza. Yani bu dosyada artık
1: bir an önce sonuca ulaşmak istiyorsunuz ama sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla da yarın saat duruşma saati kaç bu arada Yunus
0: saat
1: Bey?
0: 11'de.
1: 11'de Kartal Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşma.
0: Evet.
1: Ben bu arada sosyal medyada da sizinle ilgili olarak çok fazla destek olduğunu da görüyorum. İnsanların bu konuya da kayıtsız kalmadığını da görüyorum. Yarın saat 11'de duruşma gerçekleşecek ama anladığımız kadarıyla adli rapor yani gelmediği için de henüz bir karar
0: sonuç
1: evet, olmayacak.
0: Karar duruşması olmayacak.
1: Karar duruşması olmayacak.
0: Ancak şahitlerin ışığında verecekleri bilgiler ışığında biz tutuklama bekliyoruz yarın için açıkçası. Ayrıca sizler de radyocu olduğunuz için ve radyolar genellikle ülkemizde araç kullanırken dinlenildiği için buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamızdır. Trafik kurallarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçidine riayet etmemek, ne bileyim sarhoş araç kullanmaya kalkmak, ehliyetsiz araba kullanmaya kalkmak, bunların sonucunda doğacak vakalar bir aileyi yok edebilir.
1: Evet.
0: Lütfen herkes kurallara riayet etsin. Yani bu bizim olayımız, sadece bizim olayımız değil. Onlarca, yüzlerce dava var Türkiye'nin dört bir yanında devam eden böyle trafik kazası diye tırnak içerisinde, trafik kazası diye basitleştirilip aslında trafik cinayeti olan yüzlerce dava var. Ve o yüzlerce aile mahvolmuş durumda.
1: Maalesef.
0: Ve sadece bizim başımıza geldi, başka ailelerin başına gelmesin diye çırpınıyoruz. Sesimizi, kızımızın çıkmayan sesini bu şekilde o yüzden duyurmaya çalışıyoruz. Ve insanlarımız zannetmesin ki hep tanımadıkları hayatını kaybedecek, bu şekilde ölecek zannetmesinler. Bir gün maalesef o kapı sizin kapınıza da gelebilir bu.
1: Evet, çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Bu konuda bu uyarınız gerçekten çok önemli. Yunus Bey, ben bu katılımınız için, davetimiz için, kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Size... Öncelikle dün yine mesajda teşekkür etmiştim ancak çünkü o videonuzu izlediğimde de zaten size yazmıştım. İçten samimi tepkileriniz, reaksiyonlarınız için, vicdan sahibi olduğunuz için ben size teşekkür ederim Okan Bey. Bir nebze de olsa tam duruşma öncesinde kızımın sesini duyurmaya vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için.
1: Estağfurullah, biz görevimizi yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum. Keşke Işıl Öykü Dinç'le ne bileyim burada stüdyoda ağırlayabilseydim, misafir etseydim ve farklı
0: başarıları
1: onları konuşsaydık,
0: tanışıyor olsaydık.
1: Keşke. Ama bir kez daha söylüyorum, benim söyleyebileceğim tek şey, benim de bir kızım var, hüzünleniyorum, acınızı paylaşıyorum. Size ve teşekkür ediyorum. Size ve eşinize sabırlar diliyorum. Umarım bu adalet mücadelesinde gerçekten gerçekler ortaya çıkar ve en azından sizin bu arayışınız artık son bulur ve en azından geride kalan çocuğunuzla birlikte güzel günleriniz olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ediyorum herkese. Sizle de ekibinize kolaylıklar diliyorum.
1: Peki, görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.
0: İyi günler.
1: Değerli dinleyiciler, Mikail, bir soluklanalım. Işıl Öykü Dinç maalesef trafikte, değerli dinleyiciler, yani öyle bir boyuta geldi ki olay, işte babasının hayatını kaybetti Işıl Öykü Dinç. Bir kez daha nur içinde yatsın, mekanı şüphesiz cennettir diyelim. Babasının ve annesinin, ailesinin mücadelesi bir taraftan devam ediyor tabii. Bu adalet mücadelesi devam ediyor. İşte bizim her defasında, her fırsatta, radyo programında farklı farklı zamanlar söylediğimiz şey bu. Biz ülkemizde insanların yakınlarını bir şekilde bir yerlerde kaybeden insanların sonrasındaki bu adalet arayışından gerçekten çok yorulduk. Bakın, yaşayanlar çok yorulduk diyorlar. Yani Mısra Özsel'de bunu gördük. Başka isim, Çorlu'da gördük. Aladağ'da gördük. Orada gördük. Burada gördük ve maalesef görmeye devam ediyor. İstediğimiz çok bir şey değil. Sadece çok rica ediyoruz. Adalet bir şekilde gerçekleri ortaya çıkarsın ve kusuru olan her kim varsa, alması gereken ceza neyse o cezaları alsın diyoruz. Bu kadar. İnsanlar acılarını ondan sonra yaşamaya zaten devam edecekler ama insanlar acılarını da yaşayamıyorlar. Az önce Yunus Bey kendisi söyledi, yaslarını tutamıyorlar. Mikail, bir soluklanalım, sonra devam edelim.

0: Türkiye'de adalet gerçek anlamda uygulansa suçlular hapse, suçsuzlar evlerinde aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirirlerdi demiş dinleyicimiz. Özgür Aksu göndermiş yurt dışından. Ağlama emojileri göndermiş Menekşe Hanım. Tabii bu duruma çok üzülüyoruz. Gözünüzden yaşlarla acınızı paylaşıyoruz demiş Recep Bey. Recep Şen Turca göndermiş. Kıymetli dinleyicimize selamlar gönderelim. Çok üzücü. Nasıl bir adalet bu demiş dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz göndermiş. Hanımlar beyler, şimdi bir sonraki telefonumuz var mı arkadaşlar? Bilmiyorum, sanki Öznur bağlayacağınız zaman haberdar edersiniz. Tamam. Şimdi Mehmet Akif Ersoy da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanması bugün gerçekleşiyor. Ersoy hakkında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talebi var değerli dinleyiciler. Vanlı Kara Haydar, onun eşi de gözaltına alındı. Hani bu düğün oldu, düğünde öyle böyle takılar değil mi? Ondan sonracığıma bir inceleme, sonra gözaltı. Sayın Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir görüşmesi gerçekleşti. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık. Nazik kabulünü ve Ankara'mızı gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum açıklaması geldi. Bu arada Özgür Özel televizyon programına konuktu ve bu görüşmeyle ilgili olarak haberim var. Bir takım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti. O da o bu konuda çok hassastır. Mansur Bey'den şüphem olmaz. Ya Türkiye'nin başkentinin belediye başkanıyla Cumhurbaşkanı görüşüyor. Ya bu görüşmelerin zaten olması lazım. Yani tamamen olması lazım. O parti bu parti demeden istediğimiz şey bu zaten. Birlikte çalışılması ve bizlerin menfaatine olacak şeylerin yapılması. Yani bana çok enteresan geliyor. Şu son cümle bile, Mansur Bey'den şüphem olmaz cümlesi bile enteresan. Yani çünkü hep öyle geçişleri falan görüyoruz. Hep bunlardan dolayı geliyor bunlar. Yani nasıl tatsız bir durum, farkında mısınız değerli dinleyiciler? Bu tatsız durumlar da artık bitsin. Bu ayrışmalar da artık bitsin, geride kalsın istiyoruz işin gerçeği. Baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler. Öyle ama yani gerçekte işin rengine baktığımızda, olayın rengine baktığımızda aslında böyle. Yani bu ayrışma da bizi yordu değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanıyla ondan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşmesi baktığınız zaman son derece normal bir görüşme değerli dinleyiciler. Şimdi yine devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Canlı yayında bir konuğumuz daha olacak. Haydar Özkan, High Confet'ten değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Şimdi
1: diliyorum aynı zamanda.
0: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Daha önce de yine görüşmelerimiz olmuştu. Gerçi Nesrin Hanım'la da görüşmüştük. Türkiye'de çok hassas olduğumuz bir konu, sizin de hassas olduğunuz konu, sokak hayvanlarıyla ilgili konular baya baya bir tepki çekmişti. Son dönemlerde yeni yeni gelişmeleri de duyuyoruz. Yine sosyal medyadan paylaşılan videoları da görüyoruz. Ne aşamada, ne durumda, şu anda neler olup bitiyor? Sizin bir özetlemenizi arzu ederiz. Siz Ayconfet olarak neler yapıyorsunuz? Bir duymak isteriz.
1: Vallahi bu konu hepimizin yüreğini yakan bir konu.
0: Evet.
1: Sizlerin de gördüğü gibi toplumda hayvanlara o kadar acımasızca şiddetler uygulanıyor ki bunun tarifi mümkün değil. Yani aklı selim bir insanın bunları yapması, sağlıklı ruh sağlığı yerinde olan bir insanın bunları yapması asla ve asla mümkün değildir. Biz bu noktada gerçekten büyük mücadeleler verdik. Biz derken yalnızca Hayconfet olarak demiyorum. Türkiye'deki bütün hayvan aktivistleri, hayvana merhamet eden vicdanlı insanlar bu noktada gerçekten büyük çaba harcadılar. Ama gelin görün ki bu şiddet eğilimli insanları cezaların yetersizliği nedeniyle durdurmak mümkün değil. Hı hı. Bununla alakalı ülkenin sokaklarının asıl sorunları işte bu şiddetken, şiddet eğilimli insan varken yaratılan hayvan düşmanlığı algısı ile bir kanun çıktı. Bu kanun hayvanların yaşam hakkını neredeyse yok sayacak şekilde çıktı. Bunun örnekleri çok çok fazla. Bunun üzerine bir de İl Hayvan Hakları Koruma Kurullarında hayvanların
0: Buyurun.
1: Hayvanların ötenazi adı altında öldürülmesinin tartışılması, hayvan beslemelerinin yasaklanmasının tartışılması, hayvanın yaşam hakkının yasaklanmasının tartışılmasını getirdi. Buralardan cesaret alan insanlar oldu. Bakınız hala köpek dövüşleri, horoz dövüşleri ve folklor ya da kültür adı altında boğa ya da deve güreşleri ülkemizde devam etmektedir. Bunlar dahi engellenmedi. Ne oluyor böyle olunca? Hayvana şiddet uygulayan cani ruhlu insanlara cesaret veriyor. Ankara Polatlı'da dirgenle hayvanı öldürüp de devlet verdi bana cesareti dediği gibi. Burada çok iyi bir istatistik yapmak lazım.
0: Evet.
1: Yıllardır üzerine basa basa vurguladığımız bir hususu sizlerin aracılığıyla kamu bir kez daha duyurmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Ülkemizde bu tür suçlara ilişkin bir istatistik bulunmadığından maalesef Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinden örnek vereceğim. Neden mi oradan örnek vereceğim? Çünkü orada hayvana yönelik şiddet fiilleri bir gösterge suçu olarak nitelendirilmektedir. Bu ülkenin istatistiklerine göre suç işleyen çocukların %30'unun, aile içi şiddet suçlularının %36'sının, cinsel saldırı suçlularının %48'inin geçmişinde hayvana yönelik zalimce davranışlarda tespit edilmişti. Ve işin en acı tarafı da şu, ve bu veriler geçmişinde hayvana yönelik kötü muamelede bulunan kişilerin %70'inin insana yönelik şiddet içeren bir zabıka kaydının olduğunu da ortaya koymaktadır. Kısacası bu istatistikler hayvana yönelik şiddet suçu işleyenlerin ileride insana yönelik şiddetin de faili olabileceğini göstermektedir. Yani hayvana şiddet başta çocuk ve kadınlar olmak üzere insana yönelecek şiddetin işaret fişeğidir. Maraş'ta olduğu gibi, okul katliamında olduğu gibi, o çocuğun demek zorundayım, o çocuğun aile büyüğü ile av talimi yaptığı ve av yaptığı iddiaları halen ortada biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi durum böyleyken bunu engellemek için ne yapmak lazım? Bunu engellemek için toplumun bütün bireylerine bakınız ya, çıktılar çocuklar, çocuk demek zorundayız çünkü yaşları küçük olduğu için. Çıktılar, ne yaptılar biliyor musunuz? Bir kediye neler yaptılar ya, bir kediye hunharca işkencelerde bulundular. Tarif etmeyeceğim.
0: Evet.
1: İstismarı, öldürmesi, kesmesi, atması. O nedenledir ki hayvana şiddet uygulamanın cezası kesinlikle ağırlaştırılmalı ve bu şiddet eğilimli bireyler tamamen toplumdan tecrid edilmelidir. Değilse şiddetin önüne geçmek mümkün değil. Hem bir kanun çıkacak, hem il hayvan hakları kurullarında ötenaziyle öldürme, hem besleme yasağı görüşülecek. Üstüne üstlük bazı sapkınlar çıkacaklar hayvanlara canice, CK31'idir şudur budur, canice şiddet uygulayacaklar, haddedecekler. Ve bakınız kaç gündür, 2 haftaya yaklaştık, hala o failler bulunmadı. Bununla alakalı biz hem Hayconfet hem Dihfet olarak şu Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat giderek şikayette bulunduk. Bütün hayvansever kardeşlerimin, aktivistlerin de bu şikayetleri yapmasını özellikle rica ediyorum. CİMER üzerinden şikayetlerini yapmalarını rica ediyorum. Tabii biz şikayeti yaptık da bizim vazifemiz bitti mi? Hayır efendim.
0: Evet.
1: Asıl ondan sonra başladı. Bizim emniyetimizin bunları yakalayacağına ben inanıyorum.
0: Evet.
1: Niçin bu kadar geciktiğine de hati surette bir anlam veremiyorum. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Burada bir internet ağ kullanılıyor. Burada bir sosyal ağ kullanılıyor. Bu ağ bizim emniyetimizin çözemeyeceğine ben inanmıyorum. Onun için burada bakınız bu konuyu bizzat şahsen Dışişleri Bakanımıza da ilettim. ayaküstü bir görüşmede kendisine de ilettim bu faillerin bulunmasını. Bütün arkadaşlarımızın da bütün yetkililere, ulaşabildiği bütün yetkililere bu talepleri iletmesini özellikle istiyorum. Aslında doğru olan şudur. Bizim hiçbir talebi iletmemize gerek yok. Devletin asli görevlerinden biri toplumu kin ve nefrete yönelten, topluma korku pompalayan bu insanları bulmak devletimizin asli görevlerinden biridir.
0: Şöyle, çok özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Değerli dinleyiciler, Hay Konfet Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'la konuşuyoruz. Siz diyorsunuz ki şiddet uygulanıyor, hayvanlara yönelik şiddet uygulayanlar var, işkence yapanlar var. Bunları görüyoruz, videolarında görüyoruz, bir şekilde çekiliyor, paylaşılıyor falan. Bunları yapanlarla ilgili olarak yapanların derhal bulunması, ancak bulunduktan sonra da onlara verilecek olan cezaların caydırıcı olması lazım. Neden? Kesinlikle. Siz şayet bu cezaları caydırıcı hale getirmezseniz, o zaman ne olur? Bunları yapanlar, bu olayları görenler, ne de olsa ceza almıyorum deyip başka yapanlar çıkar ve hayvana yönelik bu şiddeti uygulayanlar aynı zamanda gelir insana da, neticede bir canlıya bunu yapan, bir hayvana bunu yapan bir insana da bunu yapar. O potansiyel demek ki onda var diyorsunuz. Bunların önüne geçmek lazım diyorsunuz, öyle mi?
1: Aynı zamanda bu noktada hem yetişkinlerin hem de çocukların eğitimi ve şiddetin engellenmesi adına,
0: evet,
1: emniyet birimlerimize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, öğretmenlerimize, imamlarımıza, muhtarlarımıza, konunun uzmanlarına, ailelere, basına, toplumun kanaat önderlerine, sanatçılara, çocuk yetiştiren ailelerimize özellikle büyük görev düşmek. Çocuklarımızı şiddet oyunlarıyla değil, bakınız, şiddet oyunları bir bağımlılıktır. Kötü bir bağımlılıktır. Bu bağımlılıktan çocuklarımızı kurtarıp bu şiddet oyunlarından uzak tutmalıyız ki gelecekte şiddet siz bir topluma kavuşabilelim. Değilse mümkün değildir buna kavuşmak. Buyurun efendim.
0: Evet.
1: Sualınız varsa ben alayım.
0: Son vaktimiz biraz var. Çok fazla bir vaktimiz, buyurun, yok ama bu kutuplaşmanın önüne geçmek için, çünkü belli ki ortada gerçekten önemli bir kutuplaşma var.
1: Evet.
0: Siz de bununla ilgili olarak çalışmalar yapıyorsunuz ve söylüyorsunuz da, yani bir kenara çekilip bir kenarda kalmıyorsunuz. Ama diğer taraftan da insanların tepki gösterdiği şeylerin, hayvanlarla ilgili olarak tepki gösterdiği şeylerin de hala devam ettiğini görüyoruz. Yani barınakların yetersiz olduğunu görüyoruz. Beslenme yasaklarının olduğunu görüyoruz. Hayvanseverlerin de burada tepkilerini görüyoruz ister istemez. Ne diyeceksiniz genel itibariyle bir toparlarsak?
1: Şunu söyleyeyim. Bir kanun çıktı. Bu kanun hayvanları topla dedi. Ama bu kanun hayvanları topla barınakta, şu an bu kanunu fırsat bilen, kanun zaten başlı başına değişmesi gereken, asla tasvip etmediğimiz, yani toplum dilinde de söylendiği gibi katliam getiren bir kanun oldu. Örnekleri de çok bunun. Hem valilik, il özel idare yaşam alanlarında, hem belediye barınaklarında hayvanlar aç susup susuz bırakılarak katledildi. Bunun örnekleri çok. Hala buna rağmen tirol hesaplar hayvanlara kin ve nefret kusuyorlar. Tirol hesaplar. Köpek toplandı, sıraya kedileri aldılar. Bakınız, hastane koridorlarında dahi fareler cirit atıyor. Büyük şehirlerin göbeklerinde fareler cirit atıyor.
0: Kediler toplanmaya başladı mı bu arada? Ne diyorsunuz? Haydar Bey, toplanıyor mu kediler?
1: Kanunen kedileri toplama hakları yok. Bakınız, ne kanunda ne yönetmelikte kati surette kedileri toplama hakları yok. Ama ne hikmetse bizim belediyelerimiz kanun tanımıyorlar. Nasıl ki 20 yıldır kısırlaştırma yapmadılarsa, kanunu tanımadılarsa, şu anda da kanun tanımıyorlar. Kedileri toplayan belediyeler suç işliyor. Bunu bilmeleri lazım. Özellikle bunu bilmeleri lazım. Onun ötesinde bu kim ve nefret yayan hesapları bir bir tespit edip engellenmediği sürece, bu kedileri katleden çocuklar hemen 2 gün önce bir genci dövüyor, şiddet uyguluyor, görüntüyü alıyor, videoya çekiyor, aile bireyine de gönderiyor. Bakınız, hayvanlardan sonra ikinci adım insanlar dediğimiz bu. Şu anda toplumda artık insanlara sirayet etti. Bu insana sirayeti de, hayvana sirayeti de durdurabilmenin tek, bu şiddet sanmalını kırmanın, durdurabilmenin tek yolu, hayvana şiddeti durdurduğunuz anda insana şiddet otomatik olarak duracak. Asıl toplumun asıl sıkıntıları şiddetken ahlak, bakınız ahlak gitmiş. 70 yaşında bir insan, insan diyemiyorum ben artık, 70 yaşında bir yaratığın yaptığı hepimizin yüreğini kanattı, hepimizin içini kavurdu, yaptı. İnsanlık adına utanç verici. Asıl sorun bu, ahlak sorunu, asıl sorun şiddet sorunu. Ama ne oldu? 3-5 tane şahsiyetsiz trol hesaptan ve onları destekleyen hesaplardan hayvanlara kin ve nefret pompalandı. Toplumun asıl sorunu olan akran zorbalığı, bağımlılık, uyuşturucu, bunlar arkada kaldı ve ahlak sorununun geldiği boyutu görebiliyor musunuz? İnsan olan bunu yapamaz. İnsansa oradan çıkmamalı bu insan. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz beyefendi.
0: Evet.
1: İnsanlığımızı, yani söyleyecek söz bulamıyoruz. Buyurun efendim, son sualleriniz varsa.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Çok çok doğru, önemli noktalara temas ediyorsunuz. Umarım bu sesler duyurulur ve bunu da en olumlu şekilde sonuçlandırırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum size Haydar Bey.
1: Ben sizlere bu canların dili olduğunuz için, yaşam hakkını korumak için mücadele ettiğiniz için, şiddetin ve bağımlılığın üzerine gittiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hanımlar beyler, Haykonfet Başkan Yardımcısı Haydar Özkan canlı yayında konuğumuzdu. Sevgili editörüm Öznur'un da çok hassas olduğu konulardan bir tanesi bu görüşmenin gerçekleşmesinde onun katkıları çok önemli. Bağlantıyı kurdu, çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. O ağzı dili olmayan, yani sadece ve sadece sevgiden beslenen, sadece onları sevmenizi isteyen, hani belki varsa bir parça mama, ondan sonra bir kap su dediğimiz, onları bekleyen canlılar, onların yaşam alanlarına biz girdik, buna hakkımız yoktu. Yaşam alanlarına girdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de hayatlarını elden alıyor olmak, bu da bizim hakkımız değil, insanların hakkı değil. Saat başı yapalım sevgili Mikail, ondan sonra yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım.

0: Şimdi Kaşif Kozinoğlu mezarı açılıyor. Fethi Kabir olacak değerli dinleyiciler. Yarın itibariyle açılacak mezar 11 Eylül'de. 5 kişiden oluşan uzman heyet incelemesinde cezaevi kamera kayıtları ve hastane belgeleri de değerlendirilecek. Aynı zamanda aydınlatılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Bu arada Ayşe Tokyaz cinayet davasında karar çıktı. Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezasına çarptırıldı değerli dinleyiciler. Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma Üsküdar Belediyesi'nde tehdit ve şantaj iddiası. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi sürecinde yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında da ifade veren meclis üyesi Ayhan Aydın kendine yönelik tehdit iddialarını reddetti. Onu da aktarmış olalım. Biliyorsunuz Özgür Çelik'in yaptığı açıklamalar vardı. Gökhan Günaydın bu arada yeni parti Üsküdar seçimine itiraz edecek dedi. Yeni parti grup başkanı, başkan vekili Gökhan Günaydın. 8 Eylül'de yapılan seçimi Türkiye'nin seçimli demokratik yaşamı açısından kara leke olarak nitelendiriyor ve itiraz edeceklerini söyledi. Ahbap soruşturması, orada yaşanan gelişmeler, 45 kişi adliyeye sevk edildi. Ahbap'ın tutuklanan müdüründen de bazı iddialar vardı. Her kalemde milyonluk vurgun yapıldı dedi. Değerli dinleyiciler, ne diyor? Mesela kalitesiz hayvan yemlerine, eksik gıda kolilerinden fahiş fiyatlı işte bilim tırlarına kadar milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığını söylüyor. Yine başka bir ifadeye göre de çocuklara dağıtılmak üzere planlanan kırtasiye malzemeli ihalesinde büyük bir fiyat oyunu döndüğünü söylüyor. Bir şirketin ilk olarak verdiği 65 milyonluk teklifi yüksek bularak itiraz ettiğini belirtiyor. Teklifin daha sonra 44 milyon TL'ye düşürüldüğünü, pet shop'tan 30 milyon liralık kalitesiz yem alındığından bahsediyor. Depremzedelerin hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir'deki bir pet shop üzerinden 30 milyon TL tutarında 3000 ton hayvan yemiyle kedi köpek maması alındığını söylüyor ve en az 100 tır gerekir, bizim böyle bir koli şeyimiz, lojistiğimiz yoktu açıklaması. Yani kurcaladıkça neler neler çıkıyor, farkında mısınız değerli dinleyiciler? İnanılmaz, inanılmaz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Ahbap'la ilgili olarak MASAK raporları ve tespitler doğrultusunda yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para trafiği saptandı. Ayrıca taşınmazların asistanlar üzerinden kaçırıldığı iddialarının incelendiği Amerika'daki bir klinikle ilgili iddialar ve müşteki beyanları da dosyada yer alıyor. Gülistan Doku dosyası, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği ve makam gözetmeksizin delil karartan kamu görevlilerinin üzerine gidileceğini söyledi. Süleymancılar yapısıyla ilgili olarak mali soruşturma kapsamında Almanya'dan adli yardım talebinde bulunulduğu, yaklaşık 80 kişinin tutuklu olduğu ve yapının dini duyguları istismar ederek lüks bir yaşam sağladığı iddialarının araştırıldığını söyledi. İBB ve Ekrem İmamoğlu soruşturmaları ile ilgili olarak mevcut yargılamaların haricinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni ihale raporlarının incelendiği ve ek iddianame hazırlığı yapıldığını duyurdu. Yine Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak da Fethi Kabir değerli dinleyiciler, o da aktardığımız bilgilerden bir tanesi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şebil hakkında bir araştırma görevlisinin kamuoyuna açıkladığı cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt geldi. Ve bakanlık önergedeki iddiaların incelenmek üzere Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirildiğini bildirdi değerli dinleyiciler. Bu arada akademisyenlere sosyal medya yasağı getirildi. Kamu kurumlarında görev yapan memurlar ve üniversitedeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesi yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na gönderilen yazıda kamu kurumlarında görev yapan memurlarla üniversitedeki akademisyenlerin, ki böyle çok var biliyor musunuz? Ne yapacak onlar? Yapmayacaklar. Milyonlarca takipçisi olanlar var. Birkaç tanesini biliyorum ben mesela. Hatta buraya da davet etmiştim kendisini. Çok yoğunum diye gelememişti. Şimdi ismini vermeyeceğim. O zaman ne yapacaklar? Onlar yapamayacaklar. Yani tercih etmek, tercihte bulunmak durumunda mı kalacaklar? Seçmek zorunda kalacaklar herhalde. Ya akademisyenlik, ya kamu, ya da sosyal medya. Oturup bir bakacak. Hangisini istiyorsa ya da hangisinden kazanıyorsa. Değil mi? Bilmiyorum yani. Manisa'da bir çay bahçesinde erkekler tuvaletine gizli kamera konmuştu. Değerli dinleyiciler, bu çay bahçesinin işletme sahibi gözaltına alınmış. O koymuş erkekler tuvaletine. Bir de o şikayet etmişti değil mi? Çok enteresan. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı değerli dinleyiciler başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders bası yapacak. Veliler okula randevusuz şekilde giremeyecek. Bazı okulların kamera çevreleri kameralarla 7/24 izlenecek. Öğretmenler kılık kıyafetlerine özen gösterecek, önlük giyecek. Öğretmen önlükleri için geçerli standartlar MEP tarafından belirlendi bu arada. Birinci dönem 22 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler 16-20 Kasım'da ve 8-12 Mart'ta ara tatil yapacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında olacak. Eğitim öğretim yılı değerli dinleyiciler 25 Haziran'da da sona erecek. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir kişi boyun kütletme işlemi sonrasında fenalaşıyor. Hayatını kaybetti. Beyninde pıhtı atmış, 5 pıhtı atmış. Böyle bir şey yapar mısınız? Ya gider misiniz böyle? Gittin. Allah seni kahretmesin. Ne işin var oralarda senin? Mikail. Allah Allah, hastaneye gideceksiniz. Hastaneye gideceksiniz. Eskiden kırık çıkıkçı vardı, bilmezsiniz sen. Yaşın tutmaz senin. Eskiden böyle, ya ha maalesef biliyorsun. Eskiden kırık çıkıkçı vardı. Böyle götürürlerdi annelerimiz, babalarımız bir şey olduğu zaman. Onlara götürürlerdi. Bir acayip acayip bir şeyler yaparlardı. Ya işte soğan, ekmek çiğneyip basanlar, et basanlar, saranlar falan. Ya ne günlerden geçmişiz vallahi ya. Kredi kartı limitlerinde değerli dinleyiciler yeni bir dönem başlıyor. Bankalar kart limiti belirlerken yalnızca beyan edilen geliri değil, kişinin gerçek gelirini, mevcut borçlarını ve ödeme gücünü de dikkate alacak. SGK'daki gelir bilgileri ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç ve kredi verileri birlikte değerlendirilecek. Geliriyle kart limiti arasında büyük fark bulunan kişilere limitleri yeniden değerlendirilecek. Ve bankaların mevcut limitleri yeni sisteme uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süresi var. Kıymetli dinleyiciler, ha bu arada kredi kartı da Türkiye Avrupa lideriymiş. Düşük maaşlar ve artan hayat pahalılığı değerli dinleyiciler kredi kartına yönlenmemize neden oluyor. Türkiye'de kredi kartı sayısında Avrupa'da zirve. Mastercard verilerine göre ülkede 142 milyon kredi kartı var. 2025'te kartlı ödemelerin toplamı 24.1 trilyonu aşmış. En büyük pazar Türkiye bu arada rapora göre. Ödemelerin %69'u kartlarla yapılıyor. Kartlı ödemelerin hane halkı ödemelerindeki payı 2025'te bireysel kartlarda %54'e, ticari kartlarda dahil edildiğinde %69'a çıkmış. Hanımlar, beyler, o zaman tüketici masasına tanıtımımızla beraber gidelim. Hadi bakalım.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
1: O halde bu program tam size göre.
5: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
7: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
9: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
1: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde konuğumuzla birlikte geldik. Tükonfet Medya Başkanı Gürsel Kaya. Sayın Kaya, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Okan Bey, kolay gelsin. Uzun süredir görüşmüyorduk, iyisinizdir inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Siz de iyisinizdir diye düşünüyorum.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Antalya'da biliyorsunuz son 4 gündür müthiş orman yangınları oluyor.
0: Evet.
1: Bu orman yangınları da binlerce dönüm, binlerce hektar orman alanlarının yok olmasına neden oluyor. Ben bütün vatandaşlarımıza buradan sizin aracılığınızla tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir de can kaybı var tabii Antalya'nın konuda. Bir vatandaşımız yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olurken katıldığında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Amin. Evet, Gürsel Bey, şimdi bugün sizinle birlikte başlığımız ticari ahlak ve tüketiciye etkisi konusunu, zamanımız el verdiğince, kısa bir zaman zarfımız var ama en azından bir özet geçeceğiz. Önce ticari ahlak nedir? Oradan dilerseniz başlayalım.
1: Ahlak aslında sadece için geçerli olan bir şey değil. Yani insan hayatında, toplum hayatında her an her zaman olması gereken bir şey ve bir yaratılış meselesi, bir natıka meselesi ahlak. Yani insanın yaratılıştan getirdiği bir takım özellikler ve bunun üzerine konulan, efendime söyleyeyim, ailesiyle ilgili, okullarla ilgili, toplumla ilgili, sokakla ilgili oluşturduğu bir huy, bir mizaç, bir özellik ahlak. Bunun tabii bir de etik yönü ve etiksel yönü var.
0: Hı hı.
1: Yani ticari ahlak dediğimiz zaman bir insanın daha çok vicdani ve doğuştan getirdiği bir takım özellikleri ticaretine yansıtması. Eğer bir insan dürüst bir insansa, iyi doğmuş, iyi büyütülmüş, iyi eğitilmiş, iyi bir ailede terbiye görmüş, iyi bir toplumda terbiye görmüş bir insansa ticarette bir kere yanlış, yalan bir şey yapmaz. Yani işini düzgün yapar. Kısacası terazisini düzgün tutar. Terazisini eğri tutmaz, eksik tutmaz. Etik dediğimiz zaman ise, yani ticari etik dediğimiz zaman ise o kurumsal anlamda bir kavram bu. Daha çok o sektörün ve o kurumların üzerinde yapılması gerekenlerin ortaya konduğu kurallar manzumesi olarak. Bu ikisi her zaman karıştırılıyor ama daha çok ahlak ve etik birlikte kullanılıyor. Yani ticari etik ya da ticari ahlak. Ticari etik, ticarette uyulması gereken kurallar anlamına gelir. Yani kurallar manzumesi anlamına gelir. Ticari ahlak ise o insanın kendi vicdanına, kendi efendime söyleyeyim toplumsal değerlerine, kendi ailesel değerlerine, çevresel değerlerine uygun olarak tavır ve davranış sergilemesi anlamına gelir. Okan Beyciğim. Yani kısacası ticarette ticari ahlak ya da ticari etik dediğimiz zaman biz eğer işimizi düzgün yapıyorsak, kandırmıyorsak, dolandırmıyorsak, eksik tartmıyorsak, yalan yanlış bilgiler vermiyor da tüketiciyi aldatmıyorsak biz ticari ahlaka ve ticari etiğe sahibiz demektir. Tabii bunun bir de yasalar boyutu var elbette.
0: Ya çok güzel özetliyorsunuz ama araya girmeden de edemedim. Şimdi siz bunu böyle anlatırken şunu merak ediyorum, buradaki yorumunuzu merak ediyorum daha doğrusu.
1: Yorumum çok kötü.
0: Günümüzde
1: çok kötü yorumum. Yo,
0: estağfurullah.
1: Yorumum çok kötü.
0: Günümüzle geçmiş arasında bu ticari ahlakla ilgili olarak bir kıyaslama yapsanız, yani mesela deseniz ki 30 sene önce şöyleydi de şimdi böyle, bir de bunun sebepleri ne olabilir? Yani ticari ahlak değişti mi, bozuldu mu? O etik kuralların dışına mı çıkılıyor? O kadar çok şey duyuyoruz ki, o kadar çok şeyle karşılaşıyoruz ki, yani Tarım Bakanlığı'nın işte bir tahşiş listesi var mesela, karşımızda duran bir liste var mesela, orada insanlara neler sunulduğu, neler yedirildi, sadece bir gıdadan örnek veriyorum ben, bunu her şeyde çoğaltabiliriz. Ne diyorsunuz bu karşılaştırmayı yapsanız ve dışına çıkıldı desek, neden dışına çıkıldı, sebepten ne olabilir sizce?
1: İyi bir karnemiz yok maalesef bu noktada. Çok iyi bir karnemiz yok. Bakın, Fransız sosyolog Emil Durkheim'in sosyolojiye kazandırdığı bir kavram var. Anomi. Anomi toplumda ortak değerlerin, kuralların, normların zayıflaması veya insanların bu kurallara olan bağımlılığını kaybetmesi durumu anlamına geliyor. Yani biz yaklaşık bir 30 yıllık falan, 30 yıl dediniz ya, hadi 30 yıla gidelim.
0: Evet.
1: Bir 30 yıllık süreç içerisinde müthiş bir anomi yaşıyoruz Okan Beyciğim.
0: Hmm.
1: Yani bir çöküşme, bir göçüşme, bir kokuşma yaşıyoruz. Toplumsal değerleri, toplumsal kuralları, vicdani sorumluluklarımız maalesef gün geçtikçe, yıllar geçtikçe zayıflıyor. Bu beni çok üzüyor, bu bizi çok üzüyor. Bu aslında hepimizi çok üzmesi gerekir.
0: Hı hı.
1: Yani hepimizin çok üzülmesi gereken bir durum. Bu elbette ticarete de yansıyor, siyasete de yansıyor, ekonomiye de yansıyor, güncel hayatımıza da, her şeye yansıyor bu kokuşma ve göçüşme. Ha, bunun sosyolojik anlamda nedenlerine indiğimizde, bu nedir? Karşılıklı bir takım şeyler bunlar. Yani birbirini etkileyen kurallar, kavramlar, manzumesi bütün bunlar. Yani eğer bir siyasi etik oluşmamışsa, bir siyasetçide bir ahlak oluşmamışsa, kurallarda da kanunlarda da bir etiksel eksiklik, ahlaksal eksiklik oluşuyor, bir boşluk oluşuyor ve bu topluma yansıyor, bu ticarete yansıyor, bu ekonomiye yansıyor, bu sosyal hayata, eğitime yansıyor, sağlığa yansıyor. Yani her alana yansıyor, insan hayatının her alanına yansıyor. Böyle bir şeyi biz maalesef ve maalesef yaşıyoruz, yani yaşıyoruz. Ve işte ticaretteki ahlak bozulma ya da anomi bozulması, anomi dediğimiz bozulma, çöküşme başka alanlara da sirayet ediyor. Yani bir insan birini, bir tüketiciyi kandırırken, bir insanı, bir toplumu kandırırken kendisi kazanmıyor aslında. Kendisi
0: bu ticari ahlakın dışında bir şey herhalde, değil mi? Tüketicinin bilgisizliğinden istifade etmek, fahiş fiyatlar belirlemek, kalitesiz bir ürünü yüksek fiyata satmak. Ben hızlıca hani bir takım maddeleri toparlayayım dedim ama ne diyeceksiniz bu konularda? Buyurun devam edin lütfen.
1: Şimdi ticarette güven kazanmak çok önemli. Güven kazanmak isterseniz de ticari ahlaka, ticari etiğe uyacaksınız. Kanunlara, yasalara uyacaksınız. Bir kere kanunlara, yasalara uymak demek ticari ahlaka uymak anlamına da gelmiyor. Ya da ticari etik sahibi olduğunuz anlamına da gelmiyor. Ya da bunun tam tersi. Ticari ahlak sahibiyseniz ya da ticari etiğe uyuyorsanız kanunlara uyuyor anlamına da gelmiyorsunuz. Yasalarla ahlak ve etik her zaman örtüşmeyebiliyor. Bunu bir kere altını çizerek ifade etmek isterim. Şimdi tabii güvenilir bir işletme dürüstlüğü sayesinde yıllarca müşteri kazanabilir.
0: Hı hı.
1: Bu bir realite, bu bir gerçek. Ama burada sadece ticari ahlakı satıcının değil, yani işletmenin değil, tüketicinin de, devletin de, bütün toplumunda ortak sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu sadece tek taraflı bir şey değil. Yani satıcı ticari ahlak sahibi değil ya da kurallar manzumesine uyup ticari etik sahibi değil diyemeyiz. Tüketici sen neredesin? Sen uyanık olacaksın bir kere. Yani karşıdaki insanın seni kandırmasına izin vermeyeceksin. Bunun içinde bir ticari bilinç, bir tüketici bilinç, bilgi ve bilinç sahibi olma gerekir. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi siz eğer bu bilgi ve bilince sahip değilseniz her zaman sizi bir amiyane tabirle tokatlayabilir. Yani her zaman kandırabilir. Bu internet ortamında, e-ticarette de olsa, yüz yüze ticarette de olsa her zaman kandırılabilirsiniz. Ama siz iyi inceler, iyi irdeler, piyasa araştırmasını iyi yaparsanız kimin doğruyu, kimin yanlışı yaptığını ve kimin güvenilir olduğunu ortaya çıkarır ve yıllarca o işletmeyle ister e-ticaretten, ister efendime söyleyeyim yüz yüze ticaretten ilişkiyi, iletişimi devam ettirmek istersiniz ve devam ettirirsiniz. Dolayısıyla devletin koyduğu kurallar tek başına yetmeyebilir ticari ahlak açısından. Kişinin kendisinin yapmış olduğu tavır ve davranışlar yetmeyebilir. Toplumun bu konuda bir sorumluluğunun olduğu bir gerçek. Yani sadece satıcı değil, sadece tüketici değil, sadece devlet değil, bütün toplumun bir sorumluluğunda olan bir kavram ticari ahlak ya da ticari etik.
0: Peki bir şey soracağım size. Bu insanların bilgilenmesi noktasında, yani bir şeylerin farkına bizim de varmamız gerekiyor. Siz bunu da zaten az önce özetlediniz. Burada biraz eğitime ihtiyaç yok mu, ne dersiniz? İnsanları bilgilendirmek anlamında, yanlışı yapmamak, yani tek taraflı olmamak adına.
1: Her şeyde eğitime ihtiyaç var, sadece bunda değil. Ama eğitim hangi noktada eğitim? Yani eğitim sadece okullarda yapılan bir eğitim değil ki. Yani ahlaksal bir eğitim ya da etiksel bir eğitim ailede başlar. Annede başlar, babada başlar, dedede başlar, babaannede, anneannede, ebeveynlerde başlar. Çevrede, sokakta başlar, toplumda başlar, okulda başlar. Yani bir iş yerinde, iş hayatında başlar. Yani komplike bir şey bu eğitim. Sadece okuldan aldığımız eğitim ya da tüketiciyle ilgili ya da bu ticari ahlakla ilgili topluma verdiğimiz eğitim, bir noktadan verilen bir eğitim yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hepimizin birbirini eğitme, hepimizin birbiriyle eğitilme sorunu diye bir sorunsal durum çıkıyor ortaya Okan Beyciğim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu eğitim sadece yeterli de olmayabilir. Bakın biz Tüketici Konfederasyonu olarak her gün, her an, her saniye, her saliye bunlarla uğraşıyoruz. Yani ben falanca yerden bir iş yer aldım, bir iş, ürün aldım, işte aldatıldım. Eksik çıktı, fazla çıktı, yanlış çıktı, işte bozulmuş çıktı, şu çıktı, bu çıktı. E peki kardeşim, bunu alırken niye bakmadın fiyatına? Neden bakmadın bu 1 kilo mu, 800 gram mı ne? Ya neden bakmadın, araştırmadın? Burada tüketicinin sorumluluğu yok mu?
0: Evet.
1: Toplumun sorumluluğu yok mu? Madem bu insan bu şeye teşne, susamış, aldatmaya teşne, siyasi ahlakı yok, ticari ahlakından yoksun, ticari etikten yoksun. Dolayısıyla senin buna karşı bir ne yapman lazım? Bir defans alman lazım. Yani
0: evet,
1: araştırma yapman, inceleme yapman lazım. Yani adam diyor ki işte ben 1 kilo diye aldım, eve geldim baktım 800 grammış. Aynı fiyat diye almıştım. E fiyat değişmiyor, evet. Etiket fiyatı aynı. Diyor ki orada işte 1 kilo şey 500 lira, bakıyorsun yine 500 lira, adam 500 lira diye alıyor ama bakıyor 800 gram. Yani bütün bunlara bakmadan, bütün bunları incelemeden de vatandaşın yapmaması gerekir. Biz bu konuda sürekli uyarıyoruz zaten vatandaşları ama ne hikmetse biz yine de aynı hataları, aynı yanlışları yapmak durumunda kalıyoruz.
0: Şimdi bak,
1: orman yangınlarıyla başladım söze.
0: Buyurun,
1: Okan Bey.
0: Buyurun.
1: Yani bu orman yangınları neden çıkıyor? Yani evet, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz da bir insanda bir vicdan olması lazım, bir ahlak olması lazım, bir etik olması lazım. Yasalarımız yok mu? Var. Yasalarımız ormana yakın mı diyor? Böyle bir şey yok. Yasalarımız firmalara, ticaret erbabına, vatandaşı aldatın mı diyor? Böyle
0: tam onu
1: şey
0: soracağım yok size. Şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Tüketici tarafı, tüketicilerin dikkat etmesi gerektiği noktaları söylüyorsunuz. Fakat diğer taraftan o ticari ahlakı güçlendirmek için cezaların da biraz daha yaptırım, yani cezaların da caydırıcı olması gerekmiyor mu? Ne diyorsunuz?
1: Kesinlikle,
0: orada da sıkıntılar var galiba.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bakın bir ceza yapılan iş ve işlemden çok daha ağır değilse o caydırıcı bir yaptırım değildir. Bunun altını bir kere kırmızı kalemle çizelim. Bir ceza eğer işlenen cürümden, suçtan daha yüksek değilse o ceza yaptırım uygulama noktasında hiçbir etkisi olmayan bir cezadır. Şimdi bakın, inşaat yapıyor adam değil mi? İnşaatçı, müteahhit, inşaat yapıyor. Gidiyor efendime söyleyeyim bir yerlere biraz miktar paralar veriyor. Bunu da söyleyelim, rüşvet veriyor, resmen rüşvet veriyor ve biraz alanını genişletiyor bilmem ne gibi. 1 milyon lira para veriyor bir yere. Yaptığı şeyde 10 milyon lira fazladan katkı koyuyor yaptığı daireye ya da işe. Fazladan bir şey koyuyor, değer koyuyor yani 10 milyon lira. 1 milyonu da seve seve veriyor zaten. E şimdi bu insan tespit edildiğinde aslında bunun bu şekilde, bu yolda yapılmaması lazım ama hadi diyelim ki yapıldı. Tespit edildiğinde bu 10 milyonun üzerinde bu kişiye bir ceza uygulamazsanız bunun bir yaptırımı kalmaz. Bunun bir yaptırımı kalmaz. Onun için cezaların kesinlikle ağır olması lazım. Biz bunu Avrupa'da görüyoruz. Biz bunu Amerika'da görüyoruz. Adamın canına okuyorlar. Canına. Adamı parasal ceza, maddi ceza, manevi ceza olmadı, iptal ediyorlar. Efendime ticaret siciline bir daha süresiz bir şekilde ihraç ediyorlar ticaret sicilini. Bizim de bu cezalarımızın daha da ağırlaştırılması lazım. Çok haklısınız bu konuda.
0: Evet. Maalesef süremizin sonuna geldik. Çok güzel anlatıyorsunuz ama vaktimiz de kısa. Ben çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için yayınımıza.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere Gürsel Bey. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Hanımlar, beyler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarın Funda Kayacık canlı yayında konuğum olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adana'nın Kozan ilçesine başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek. İsveç, göçmen politikasını sıkılaştırıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Adana'nın Kozan ilçesine başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Antalya'da Aksu ve Kumluca'daki orman yangınlarının ise kontrol altına alındığı bildirildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Saralların Sedat Şahin'e suikast planı engellendi. İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı belirlendi. Beykoz'da gizlenen cephanelikte roket atar, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikov ve 2 MP5 ele geçirilirken 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tamamı tutuklandı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı %92,7 oldu. Türkiye'de 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı bu yıl %92,7 oldu. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı %57,7'ye çıktı. İstanbul Eyüp Sultan'da trafikte kavga eden 3 sürücüye toplam 540

0: bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Yine İzmir'den bir haberle devam edeceğiz. İzmir'de banka şubesine giren şüpheli güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Şüpheli annesi olay yerine getirilince teslim oldu. Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar alıcı bulamadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonu kapsamında tutuklanan belediye başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koymuştu. Talipli çıkmayınca araçlar ikinci defa ihale edildi. Ancak ikinci ihaleye de teklif gelmediği iddia edildi. TMSF'nin yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor. Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapılan Dülük OSB tünelinin inşaatındaki iş kazasında yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Dış gündemle devam edelim. İsveç göçmen politikasını sıkılaştırıyor. Göçmen politikalarını sıkılaştıran İsveç hükümeti, AB dışındaki ülkelerden gelen ve gönüllü olarak ülkeyi terk etmeyi kabul eden göçmenlere 37 bin dolar ödeme yapmaya başladı. Ülkede şu ana kadar yalnızca 171 kişinin bu parayı alarak ayrılmayı kabul ettiği bildirildi. Harkov'da çember daralıyor. Harkov bölgesinde yüzlerce militanın içinde bulunduğu çemberi daraltmaya devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde iki yerleşim merkezini daha kontrolüne geçirdi. Ayrıca Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 adet insansız bot vuruldu. İran'ın Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssüne düzenlediği balistik füze saldırısında ABD'ye ait savaş uçaklarının hasar aldığı öne sürüldü. CBS News'e konuşan kaynaklara göre yaklaşık 8 F-15 servise gönderilirken bir A-10 Thunderbolt'un kanadı kırıldı. Saldırıda ABD askerlerinin ölmediği bildirildi. Ekonomi. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapacağı para politikası kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, Temmuz ayındaki toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu. 8 ayda 673 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 673 bin 85 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Aynı dönemde 27 bin 706 operasyon düzenlenirken 35 bin 950 şüpheli gözaltına alındı ve 4 milyar 562 milyon liralık vergi kaybı önlendi. Hava yoluyla 8 ayda 167,5 milyon yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yılın ilk 8 ayında havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Ağustos'ta toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre %4,1 artarak 28 milyon 794 bin 764'e ulaştı. İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu. İstanbul'da bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 130 milyon 400 bin muayenenin 51 milyon 845 bin 321'i aile hekimliklerinde yapıldı. Aile hekimleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyon kişi de MRS'ye başvurmadan doğrudan hastanelerde uzman hekim randevusuna yönlendirildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.435 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 55 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.844, çeyrek altın 11.170, tam altın 44.507, atı altını ise 45.265 liradan işlem görüyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sarı Kırmızılar bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe sahada olacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Kendi emperyalist politikaları için Türkiye'yi hep kontrol altında tutmak istiyorlar. Türkiye'yi başka kutba savurmak istemiyorlar. 15 Temmuz saldırısı bu yüzden. Hükümetlere Türkiye'de işte gerek önceki parlamenter sistemdeki hükümetlere, gerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonraki kabineye yönelik saldırıların psikolojik harbin nedeni de bu. Amerika kontrol altında bir Türkiye'yiz. Ben diyor Türkiye'ye şunu söyleyeceğim. Rusya'ya tavır koy. Türkiye uygulamalı diyor. Ben Karadeniz'de Rusya'yla çatıştırmak istiyorum diyor Türkiye'yi. Türkiye buna uymalı diyor. Mesela ben yaptırım uygulayacağım. Türkiye buna uysun istiyor. İşte Türkiye buna uymadığı için şu an ciddi gerilimler var ama artık yani bundan 20 sene önceki, 30 sene önceki, 50 sene önceki Türkiye'de değil ki de şu anlamada gelmiyor. Ben bu şu cümleyi de sevmiyorum. Eski Türkiye. Tabii ki Türkiye gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyor. Ama o beğenilmeyen dönemde de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi. Bölgenin Kalbi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trump her seçmene 5000 dolar verecekmiş. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsayabilecek vaadin toplam maliyetinin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5000 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu. Trump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında kişi başına 5000 dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak yararlanabileceği ve Kongre'den nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru 5000 dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu. ABD Başkanı konuşmasında vaadin plan yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor. Trump televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl olarak nitelendirdi. Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi. Trump, Demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi. ABD Başkanı seçmenlere yaptığı çağrıda "Sizden oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca "Amerika'nın geleceğini radikal sol demokratlara teslim edersek ülkemiz önümüzdeki 10 yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek" dedi. Cumhuriyetçilere oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından kritik olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler başkanın 4 yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiriliyor ve Kongre'deki güç dengelerini yeniden belirliyor. Trump'ın açıkladığı 5000 dolarlık ödeme vaadini doğrudan Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü korumasına bağlaması ekonomik öneriyi seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Ancak yaklaşık 1.35 trilyon dolarlık potansiyel maliyeti bulunan planın finansmanı ve yasal zemini açıklığa kavuşmadığı için Trump temettüsünün hangi koşullarda uygulanabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'deki kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayabilecek vaat hayata geçirilirse toplam maliyetin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencinin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerinin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yayınladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 9 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Gözler piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararındaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantının ardından kararını az önce açıkladı. Banka Temmuz ayında toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu ve piyasaların genel beklentisi oranında doğrultusunda faiz oranı tekrar %37'de sabit tutulduğu açıklandı. Ve böylece politika faizi üst üste 5. kez sabit bırakılmış oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından yükselen siyasi senaryolara ve iddialara karşı kapsamlı bir açıklama yayınladı. Hakkında üretilen parti değiştirme iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yavaş, belediyelerin hayata geçirmek istediği bazı yatırımlarda merkezi idarenin desteği ve onayına ihtiyaç duyduğunu anlatarak, Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm ifadelerini kullandı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin alınan fika bir karar doğrultusunda yarın Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve doku örnekleri alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin Gülistan kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir açıklamasını yaptı. Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın önüne ilişkin soruşturma ile ilgili de cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizliklerin bulunduğunu aktardı. Bakan Gürlek, Ali Ankuri suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada da odak noktanın mali ilişkiler olduğunu kaydederek hiçbir cemaatle, hiçbir dini toplulukla ya da sivil kuruluşla derdimiz yok açıklamasında bulundu. İstanbul'da Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e yönelik roket atarlı eylem hazırlığında olan Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gaziantep'te yapımı süren Dülük OSB tünelinin inşaatında iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi, en düşükse Alibeyköy oldu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu mücadelesi bugün başlıyor. Türkiye Sev 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam saat 20'de Almanya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Bültenimizin başında son dakika gelişmesi olarak aktardığımız haberi tekrar edelim. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 6. faiz kararını açıkladı. Buna göre Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.491 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 56 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6848, çeyrek altın 11173, tam altın 44539, ata altını ise 45304 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu Yapay Zeka Günlüğü ile devam edecek.
2: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zeka ile ilgili konuları daha detaylı bir şekilde konuşmak için. Bugün Yapay Zeka Günlüğü'nde bir de önemli konuğumuz var. Enteresan bir bakış açısını konuşacağız kendisiyle beraber. Hemen bekletmeden merhaba diyelim. Hattımızda Alpaco Tech kurucusu ve CEO'su Refik Söylemez var. Merhabalar Refik Bey.
4: Merhabalar Serhat Bey, yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben sizi bir basın bülteniyle keşfettim. Herkesin de keşfetmesi gereken bir şeyler olduğunu düşündüm. Bunun için de çok sağ olun kabul ettiğiniz için programımıza katılmayı.
4: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten kıymetli içerikler üretiyorsunuz. Bizim de burada yer almamıza neden olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
3: Saygılar efendim. Efendim şimdi şöyle bir durum var. Ben 2000'lerin biraz başına doğru dönmek istiyorum. O zamanlarda çalıştığım şirketler, işte Türkiye'nin en büyük GSM iletişim şirketleriydi. Oralarda mesela basın takibi yapıyorduk. Basın takibinde en büyük sorunumuz şeydi. Haberleri teker teker okuyorduk ve her gün yaklaşık 100 küsür tane farklı haber çıkıyordu. Teker teker okuyup bunları sentimental analiz getirmeye çalışıyorduk. Yani o pozitif bir çıkmış, negatif tip bir çıkmış, hangi alanlarda diye ve 4-5 kişi sabahtan akşama kadar bu haberleri okurduk. Sonra bunlara bir şey getirmeye çalıştık. Acaba bilgisayarla işte yapay zeka ile bunları değerlendirebilir miyiz diye bakmaya çalıştık. Öyle bir yere geldik ki yani %70'lerde bunların pozitif mi negatif mi olduğunu bilebilmek büyük bir başarı sayılıyordu o zamanlar, ama iletişim şöyle bir şey. Ya %100 bilirsiniz ya sıfır bilirsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Yani %98 ile sıfır arasında çok fark olmuyor. Çünkü kimin sizin için pozitif bir negatif bir konuştuğunu bilememek işi zora sokuyordu. Bu aynen böyle devam ederken yapay zekanın yükselmesiyle beraber bu takip işleri bambaşka bir yere geldi. Ve bu noktada ben Alpaco Tech'i keşfettim. Gerçekten de bu konuyu hakkıyla yapmaya çalışan şirketlerden biri. Biraz Alpaco Tech'i tanıyarak başlayalım ve bunu nasıl yaptığınızı da ardından girelim.
4: Tabii. Yani öncelikle tabii bu iletişimle ilgili olan ve sizin gibi kıymetli arkadaşlarla görüştüğümüzde aslında ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu çok daha rahat görüşebiliyoruz. Tabii biz Alpaco olarak aslında bir kendimizi tanımlarken bir yapay zeka fabrikası olarak tanımlıyoruz. Çünkü biz aslında Alpaco olarak bir yazılım firmasıyız. Yaklaşık 25 kişilik ekibimizle beraber bugüne kadar kurumların yapay zekayı kendi içlerinde kullanmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle artık bireysel anlamda yapay zekayı çok fazla kullandığımızdan dolayı kurumların bu alanda yarış içine girebilmesi için özellikle uluslararası arenada bu yarışların içine dahil olup bu alanda da artık fark yaratabilmeleri için yapay zekayı iş hayatında teknolojiyle beraber nasıl kullanabiliriz gibi ürünler üzerine çalışıyoruz. Bununla beraber
3: sizin bir saniye sözünüzü keseceğim Refik Bey. Çok güzel bir haber aldık. Herkesi mutlu edecek bir haber aldık. Sevgili programcımız Ali Çağatay, sabah programlarını yapan Ali Çağatay en sonunda gözaltından çıkmış, serbest bırakılmış. Bunu böyle bir sevindirici haber olarak müjdeyi vermek bana düştü ve çok mutluyum bunu söylemekten. Ali abiye dört gözle yine sabah programlarında aramızda görmeyi çok istiyoruz ve çok sevindiğimi dile getirmek istiyorum. Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama çok mutlu bir haberle sözünüzü kestiğim için çok mutluyum efendim. Şöyle yine biz konumuza dönelim isterseniz sizle beraber. Şunu sormak istiyorum. Bunları değerlendirme açısından sizin kurduğunuz sistemlerin, siz çünkü sadece şeyi değerlendirmiyorsunuz. Hani böyle basında çıkan haberleri değerlendirmiyorsunuz ya da sosyal medyada çıkan haberleri değerlendirmiyorsunuz. Normal dijital medyada haberler olarak çıkan haberleri de değerlendiriyorsunuz değil mi? Ben orada yanılmıyorum.
4: Doğrudur, evet. Tam olarak o üründen bahsedecektim. Brainpower bizim bir startup ürünümüz. Aslında Brainpower'la beraber şu an markaların en büyük sorunu artık veri eksikliği değil ama veri kalabalığı. Sosyal medya, haber siteleri, forumlar, video platformları her saniye çok büyük bir konusu oluşuyor veri firmalar için, markalar için, kurumlar ve kişiler için aslında. Ancak en önemli kısım aslında markanın kaç kez konuşulduğu değil, nasıl konuşulduğu, bunların ne hissettiği, olumlu mu, olumsuz mu, olumluysa nasıl olumlu, olumsuzsa nasıl olumsuz gibi, aslında risk mi, fırsat mı, bunları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Brainpower da tam olarak bu alanda devreye giriyor aslında. Bütün dijital medyadaki veri kaynaklarını, yani sosyal medyada olabilir, video platformları da olabilir, haber analizleri de olabilir, bloglar da olabilir, yorumlar da olabilir. Bunların tamamını alıp ilgili marka ve kurum için analiz yapıp bu analizle beraber içgörüler üretiyor aslında. Yani eski sistemle bahsettiğimiz gibi aslında NLP dediğimiz teknik yapıyla beraber kelime bazlı olumlu olumsuz veya nötr duyguları vardı. Şu an artık anlam bazlı var ve bu anlam bazlı çok daha farklı anlamlar içerebiliyor. Bu anlamlı verileri de aslında doğrudan iletişimcilerin önüne çıkartarak veri değil anlam diyoruz. Yani bahsetme sayısını görmek artık yetmiyor. Neden konuşulduğunu anlamak gerekiyor. Buna bağlı olarak krizler var biliyorsunuz. Artık sosyal medya çok büyük bir alan olduğu için artık en basit bir paylaşımla beraber büyük firmaların, kurumların büyük bir kriz altına girmeleri söz konusu oluyor. Burada da erken uyarı sistemleriyle aslında direkten risk analizi yapıp anlık olarak bildirimler sağlayarak olumluyu da olumsuzu da tek ekran üzerinden ilgililerine yönetmek, ilgililerine iletiyoruz. Bu insanlar...
3: Refik Bey, burada bu noktada yine sizin sözünüzü kesme pahasına şunu sormak istiyorum. Yani kriz dediğimiz şey, kriz yönetimi yapmayanlar bilmezler. Kriz dediğimiz şey aslında her dakika eksponansiyel olarak, yani üssü sayı olarak artıyor. Yani siz müdahaleyi ne kadar geç yaparsanız o kadar artık geri dönülmez bir hale geliyor. O yüzden de çabucak ve hızlı müdahale etmek çok önemli değil mi?
4: Kesinlikle öyle. Yani şu anki özellikle dijital dünyaya baktığımızda artık bir dakika bile çok büyük bir süre. Yani bir paylaşım yapılıp silindiğinde dahi bitmiyor ve binlerce, milyonlarca kişi anlık olarak ulaşabiliyor. Onları sonradan tekrar düzeltmek, açıklamak çok büyük krizlere neden olabiliyor. Ticari firmaların büyük kayıplarına sebep olabiliyor. Bunları gördük. Çok şükür Brainpower'la beraber bunları engellemeye çalışıyoruz. Anlık olarak özellikle uluslararası alanda da tabii buna benzer ürünler var aslında. Türkiye'de de yurt dışında da var. Ama yurt dışında özellikle Brandwatch var ve Amerikan menşeli bir ürün. Bu aslında istihbarat ürünü. Bu istihbarat ürününün karşılığı olarak insanların kullanımı ve bu istihbarat verisi toplayarak aslında bir Amerika'nın kullandığı bir sistem. Türkiye'de de tabii kullanılan rakiplerimiz var. Ama burada dediğim gibi tamamen sayısal veriler üzerinde ve bu kriz yönetimleri, raporlamalar genellikle bir gün sonraya veya sabah saatlerinde önümüze düşmüş oluyor ve işten çoktan geçmiş oluyor aslında. Biz bunu anlık olarak tek bir dashboard ekranından, mobil uygulamadan anlık olarak veriyoruz ve insan merkezli yapay zeka sistemi dediğimiz aslında iletişim profesyonellerinin doğru karar almasında yardımcı olan bir asistan olarak görüyoruz. Yani tek bir olumsuz yorum kriz değildir fakat aynı şikayetle farklı platformlarda hızla çoğalıyorsa ve ton sertleşiyorsa bu etkili hesaplarla da önemli katkılar sağlanıyorsa bu bir artık sinyaldir ve Brainpower değeri gürültüyü gerçek sinyali birbirine ayırmaktan farklı olarak ortaya çıkartıp bildirimler sunuyor. Bu anlamda ürünümüzü...
3: Bir de yabancı ülkelerin ürünlerini ben çok kullanmaktan yana değilim. Neden? Çünkü o hani sarkazm dediğimiz, hani böyle biraz dolambaçlı yoldan bir şeyler söylendiğinde o ürünler biraz duvara toslayabiliyor. Yani insanlar evet çok güzelmişin dediği zaman bunu pozitif olarak yazmak o ürünlerde ortaya çıkıyor. Ben buna çok geriliyorum çünkü pozitif değil. Yani insanların hangi tonda söylediği, sonunda hangi logoyu koyduğu, koydu ya da işte ünlem işareti mi koydu, ne yaptı filan, bunları söylemek hoş değil. Mesela yine 2000'li yılların başına dönecek olursak, orada o zamanlar şeyin kavgasını veriyorduk biz. Adamın bir tanesi demiş ki mesela, işte bu şirket gerizekalılarla tarafından yönetilmektedir, bence böyle değil dediği zaman bunu negatif olarak algılıyordu. Gerizekalılar tarafından yönetilmektedir deyince, ama bence öyle değil diye, hani felsefede değilleme vardır, o değillemeyi algılayamıyordu. Bugünkü sistemler bunu algılıyordur ya da bu sarkazmı görebiliyordur diye düşünüyorum, değil mi?
4: Kesinlikle haklısınız, çok güzel bir yere dokundunuz. Tabii biz bu yapay zeka artık her tarafta kullanıldığı için yapay zekanın ne olduğunu da belki biraz daha değinmek gerekiyor, ama biz burada kendi modelimizi eğiterek aslında bu alanda çalıştık. Yani bir, Türkçeyi çok iyi bilen model, ki aslında sosyal medyayı çok iyi bilen model. Bu ikisini birleştirerek agentların beraber topladığı verilerle beraber aslında bu anlam, buradan anlamları doğru hale getiriyor. Yani bir ünlem, bir kısaltma veya işte şu anki konjonktürde sürekli ortaya çıkan yeni yeni akımlar, bu akımları anlamlandırmak, bunları çok hızlı adapt olup sürekli veri toplayarak da öğrenerek sistem devam ettiği için brain power'ın aslında yabancı menşeili ürünlerden ve modellerden de en büyük farklılardan biri de bu. Türkçeyi bilen ve Türkçe sosyal medyayı bilen çok kıymetli bir modelimiz var. Bu modelle beraber eğitip ve anlamlandırmaya çalışıyoruz.
3: Peki bunun için siz bir hangi dil modelini kullanıyorsunuz, el ele mi kullanıyorsunuz, onu çok merak ediyorum. Çünkü o seçim de herhalde sizi farklı bir yerlere götürebilir, değil mi?
4: Tabii, kesinlikle öyle. Aslında burada bizim açık kaynak olarak kullandığımız birden fazla model var. Küçük küçük modellerimiz var. Açık kaynak olarak yayınlanmış. Bunların hepsini alıp kendi paydaşlarımızın sunucularıyla beraber eğitip, kendi içimizdeki sunucularla beraber eğitip, bu modellerin her birini Brain Power'a özel bir alanda, yani YouTube'u bilen ayrı bir küçük modelimiz var. Twitter'ı bilen ayrı bir modelimiz var. İki sözlü bilen ayrı bir modelimiz var. Haberleri bilen ayrı bir model var. Bunların hepsini açık kaynak modellerle eğiterek kendi modellerimizi yaptık. Yoksa şu anki açıkta API'larla çalışan, işte herkesin kullandığı modelleri doğrudan veri alıp hadi bunu bana analiz et getir gibi değil. Tamamen bizim kendi modellerimizle. Bu yüzden istediğimiz her yere entegre olabiliyor. İstediğimiz her yere raporlama vesaire paketleri çıkartıp sunabiliyoruz.
3: Bunu herkes bana soruyor. Ben de size de sormuş olayım. Yani tek bir büyük dil modeliyle çalışmaktansa açık kaynak modelleri böyle sizin dediğiniz gibi parçalayarak her yere yaymak değil mi? Yani daha iyi.
4: %100 bu konu, yani hani bence tartışmasız teknik olarak da. Çünkü şu anki büyük modellerin tek bir amacı var. Ya herkese hitap edeyim ama her şeyi az az bilin gibi. Ama iş dünyasında veya ilgili alanlarda özelleştirilecek modellerin hepsi için özellikle 7 milyar parametreli, daha bu seviyedeki hatta 1 milyar parametreli modeller bile o alan için özelleştirerek kullanıldığında çok daha büyük başarılar elde edebiliyor.
3: Evet evet, yani o trilyon parametrelere bazı durumlarda çok gerek yok, hatta küçük ve dikeyler daha hızlı sonuca ulaşabiliyor. Peki ne sormak istiyorum efendim size, siz sadece bir tetikleme sistemiyle alarm mı üretiyorsunuz, yoksa hani bunlar böyle bir şey söylemiş, bence şöyle bir aksiyon almanız doğru olur diye yol da gösteriyor musunuz?
4: Kesinlikle aslında insight'lar üretiyoruz. Evet, süper. Farklı alanlarda veriler topluyoruz. İşte bu veri bu kadar konuşulmuş ve olumlu konuşulmuş, olumsuz konuşulmuş değil. Evet, olumlu konuşulmuş. Bu olumluyu daha üst seviyeye çıkmak için şu şu şu şu içerikleri üretip deyip içerik üreten bir modelimiz de var. Hesaplarımızı oraya bağladığımızda otomatik paylaşımlar yaparak veya bize önerilerde bulunarak içerik üretip o olumlu seviyelere yönlendirdiği içerik anlamında da, sosyal medya anlamında da bize destek olan bir modeli var. Ayrıca olumsuz anlamda da bütün olumsuzları toplayıp neden olumsuz konuşulduğunu farkına varıp bu olumsuzu da olumluya çevirmek için bir açıklama metni veya bir içerik üretimi veya bir tweet örneği verip bu anlamda da sürekli insight'lar üretiyor. Buradaki bizimle ilgili konuşan kişileri aslında sınıflandırarak da her ayrı platformda farklı içerikler üretmemizi bile bazen öngörebiliyoruz. O yüzden buradaki insight'lar markayı da çok iyi tanıdığı için öncesinde çok güzel destekler ve yardımcı olarak bir sosyal medya ekibimizde biriymiş gibi çalışıyor diyebilirim.
3: Şimdi markayı çok iyi tanıma deyince bende bir sürü farklı ışıklar yandı. Yani şöyle, siz mesela bir markayla çalışmadan önce o markayla ilgili bir ajan eğitiyor musunuz?
4: Tabii, biz şimdi ilk başta müşterilerimizle görüştüğümüzde bu ürünü öncelikle ne için kullanacakları, hedef kitleleri nelerdir, neden bu ürüne ihtiyaç duyduklarını öğreniyoruz. Sonrasında ilgili keywordleri, markaları, kurumları, kişileri alıyoruz. Ve belli bir süre boyunca bu agentların hepsi için bu arama ve tarama üzerine çalışmalar yaptırıyoruz. Ve bu markayı son 1 aylık, 1 yıllık, 1-3 aylık gibi veriler toplayarak markanın aslında geçmişe ait olan bir verisini çıkartıyoruz ki bugünden sonra oluşturabilecek verilerde karşılaştırmasını da yapabilsin diye. Hem markayı tanımlayınca oluyoruz. Biz kendilerine örnek keywordler de üretiyoruz. Yani sadece siz bu keywordleri ürettiniz ama bizim agentler sizin daha önceki markalarınız veya sizle beraber eşleştirilmiş olan şu markalar ve kelimeler de var. Bunları da takip etmenizi öneriyoruz gibi. Markayı tanıdıktan sonra bu tür insight'lar da üretip sonrası için de içerik üretmeye başlıyoruz.
3: Şimdi tabii burada markalardan bahsediyoruz. Gerçi markaların da başından geçiyor ama yani şeyde politik alanda vesairede, sporda, her yerde şunu görüyoruz. Mesela bazen konuşan kişiler ya da sizin üstünüze gelen kalabalıklar kişiler, şahıslar olmayabiliyor. Bazen kötü niyetli insanların üstünüze saldığı botlar da olabiliyor. Böyle bir analiz yapabiliyor musunuz efendim?
4: Evet, burada da bot analizi agentımız ve modülümüz var aslında. Buradaki bot analizini sadece işte bu kadar bot konuşuyor gibi değil, sizinle ilgili konuşan olumlu olanlarda da bot varsa bunları veriyoruz. Olumsuz olanlarda da yüzde şu kadar olumsuz diyoruz ve kullanıcıları da belirleyebiliyoruz. Yani şu kullanıcılar bizim için bot olarak tanımlandı ve içeriklerini göz ardı edebiliriz veya bunları da dahil edebiliriz gibi önerilerde de bulunuyoruz kendilerine. Çünkü bildiğim üzere sosyal medya özellikle operasyon için çok fazla kullanılıyor. Bunların da çıkış noktaları var. Reddit var, Ekşi Sözlük var, X var. Bunların da sıralı olarak takibini sağlayıp örneğin önce Reddit'te bir veri çıktı, takip ediyoruz. Sonra Ekşi Sözlük'e düştü, bunu da takip ediyoruz, bir alarm üretiyoruz. X'e düşmeye başladığında da ikinci bir alarm üretiyoruz. Ve burada işte bir kullanıcı 400 tane tweet atmış olabiliyor. Bir kullanıcı veya 10 tane kullanıcı üzerinden sadece bütün her şeyi paylaşıma sokulmuş olabiliyor. Bunları da üretip ek olarak toksit içerikler içinde, hukuk bilimleri içinde ekran görüntüleri ve buna bağlı linklerin hepsinin kayıt altına alıp ilgililere de verebileceğimiz bir modül var.
3: Peki efendim, yani konumuzun bir tık dışında ama ben size bunu sormak istiyorum. Gerçekten bot kullanımı çok mu Türkiye'de?
4: Yani bazı alanlar için evet gerçekten çok fazla var. Ve belli bir yerlerden de ortak noktalardan çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Yani bunu IP'lerle, bilgisayarlarla veya çıktığı noktalarla keşif altına alabiliyoruz. Ama yurt dışından Türkiye içerik üretimin çok daha fazla bot var, onu söyleyebilirim.
3: Yurt dışından Türkiye'ye botlar vasıtasıyla pozitif ya da negatif içerik üretiminden bahsediyoruz değil mi?
4: Evet, evet, evet.
3: Peki hangi ülkelerden geliyor efendim? Hani genelde şey söylenir, bot satın alma bilmem ne filan Çin tarafından yapılıyor gibi şeyler söylenir ya da Doğu Avrupa ülkelerinden denir. Bunun belli bir coğrafyası var mı?
4: Var. Bizde zaten bunların hepsinin konumlandırmaları yapılıyor. Yani hem kendileri VPN dahi kullansalar onları konumlandırdıkları bir yer var. Hem de aslında attıkları içeriklerden sınıflandırdığımız içerikler var. Tabii Çin, Hindistan, Pakistan, Avrupa tarafında Hollanda veya Rusya tarafından daha çok erişim engelleri olduğu için buralardan oradan erişim sağlamadan VPN yoluyla farklı farklı alanlardan denemeler yapılıyor. Ama bizim genel olarak baktığımızda en fazla kullanılan genelde Hindistan tarafından, Avrupa'da da Hollanda tarafından, Çin genelde Hong Kong, Çin bölgesinden de çok fazla bot analizinden atadığımız hesaplar oluyor.
3: Peki şöyle bir şey var, şimdi siz hani SALT bana söylediğiniz gibi izleme ya da tetiklenmiş rapor hazırlamaları yapmıyorsunuz. Mesela şirketler yıllık iletişim planlarını yaparken, ki şimdi önümüzdeki birkaç ayda bunun zamanı gelecek. Hani insanlar 2027'yi planlamaya başlayacaklar. Bu noktada bir desteğiniz, yardımınız olur. Böyle bir paketiniz var mı?
4: Evet, bu bizim custom paketimizde var. Bu custom paketinde aslında normalde paketlerimiz aylık sabit şeklinde kullanım kiralama usulü, ama custom pakette şöyle bir hizmet verebiliyoruz. Yani belli bir konu üzerinde veya belli bir kurum üzerinde genel analiz yapabiliyor. Bu siyasi bir talep olabiliyor veya bir kurumun ülkeye giriş için analiz yapması gerekebiliyor veya son bir yıllık işte rakiplerle beraber karşılaştırmaları, bizim kendi hedeflerimizle gerçekleştirilen marka arketipleri dediğimiz bir alan var. Öncelikle kurumsal iletişimdeki arkadaşların markayı konumlandırdığı bir yer var. Bir de insanların gerçekten konuştuğu ve bu insanların markayı konumlandırdığı bir yer var. Özellikle bu alanlarla ilgili çok fazla rapor, araştırma çalışmaları yapıp custom paketi olarak sunabiliyoruz.
3: Refik Bey, keşke şöyle bir kitap yazma bir modülünüz olsa, bu raporları koysanız. Yani çünkü şunu görüyorum ben, yani bunu onlarca yıldır görüyorum. 2010'dan beri şirketlerin bu işe nasıl baktığını biliyorum, içlerinde de yer aldım. Aynı hataları tekrar yapıyorlar. Hani arkadaş, bunu böyle yapınca karşınıza bunlar çıkıyor, artık bunu yapmayın diyecek bir mekanizma kursanız keşke.
4: Yani aslında şöyle, çok fazla çıkardı ve rapor olarak sunduğumuz durumlar var. Yani bunları tabii KVKK gereği şu an açıklayamıyorum ama
3: tabii. Yok yani isim ismen değil de hani arkadaş, yani bak, buraya para sokarsan bu böyle oluyor. Bot sokarsan şöyle oluyor. Ayağını dolaşıyor. Yapmayın artık bunları. Sene 2026 oldu. 2027'ye gidiyoruz. Artık biraz akıllı olun diyecek mekanizmalar lazım. Sizde bu mekanizmaların datası çok güzel var.
4: Evet, kesinlikle. Bizim öneri olarak sunduğumuz şeylerin karşılığında çıkan olumsuz şeyleri çok fazla yaşadığımız ve net olarak gördüğümüz alanlar var. Bir kurum özelinde söyleyeyim, isim vermeden. Bir kurum yöneticimiz rapor istedi, raporu sunduk. Önce danışmanlarım üzerinden gelsin demişti. Biz danışmanlarını götürdük. Danışmanım, biz bu raporu sunamayız dediler. Ya dedim ki, neden, bir hatamız mı var, bir yanlış bir durumumuz var? Hayır dedi ki, biz genel müdürümüz veya işte diğer rakiplerle karşılaştırma yaptığımız için biz bazen hesaplarımıza bot basıyoruz. Genel müdürümüzle ve diğer taraflardaki eksikliğimiz ortaya çıkmasın diye siz bunları keşfetmişsiniz. Biz şimdi böyle sunabiliriz diye. Şimdi böyle bir durumlar da yaşıyoruz bazen. Kendi içimizde, bazen farklı alanlarda istemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor. Ama şeffaf olarak biz sunuyoruz. Ve bunların aslında düzene girmesi ve doğru kullanılması için çok fazla insight üretiyoruz. Ama tabii onların kendi bilebileceği bir iş.
3: Tabii canım, yani artık şey dediniz Refik Bey, 1990'larda ya da ne bileyim sosyal medyanın ilk icat edildiği 2000'lerin başlarında değiliz artık. Yani böyle şeyler hop diye çıkıyor, ortalama zekalı birisi bile bunu görebiliyor. Yani artık bunlardan biraz kaçsalar diyorum. Ya bir gün sizinle ayrıca böyle bir program da yapsak, hani sizin gördüğünüz eksikleri, yanlışları insanlara anlatacağımız bir program da yapsak çok mutlu olurdum.
4: Ben de çok memnun olurum. Bizim raporlardan anonimleştirip aslında senaryolar üzerinden gittiğimizde çok daha net problemler ortaya çıkmış olacak ve bazen sosyal medyada konuşulan konuların neler olduğunu ortaya çıkardığımızda, biz bazen böyle genel gündem olsun diye de bazen raporlar çekiyoruz. İşte en çok konuşulan meyve, en çok

0: O konuda da yapay zeka anlamda da ihtiyaç duyduklarında her türlü desteği gönüllü olarak vermeye de hazırız.
1: Süpersiniz. O girişimcilik şeyinizde, maceranızda konuşmadık. Dediğim gibi onu bir sonraki programa bırakalım ama sizinle mutlaka tekrar bir araya gelelim efendim.
0: Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Refik Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.
1: Sağ olun efendim. Evet, Alpacotech kurucusu ve CEO'su Refik Söylemez'le konuştuk efendim. Bu dünya enteresan bir dünya. Evet, yapay zekanın böylesi raporlar hazırlama yeteneklerini böyle profesyonelce işin içine girip sunmak, yapmak çok önemli şeyler. İletişim işi tamamen bir veri işidir. Evet, iletişim kurmak için veri üretirsiniz ama o kurduğunuz iletişimin iletişim olup olmadığını, doğru yapılıp yapılmadığını dışarıdan bir göz mutlaka kontrol etmeli. Mesela benim şu anda gördüğüm şirketlerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi genelde o iletişimin nasıl gittiğini iletişim hizmeti aldıkları firmalara soruyorlar. Yani sizin bir PR ajansınız var. Biz nasıl doğru iletişim yapmış mıyız diye PR ajansına sorarsanız PR ajansı o işten para aldığı için kendi yaptığı iletişim olduğu için "Aa süper ya" filan der. Bu böyle olmamalı. Siz farklı dışarıdaki kuruluşlara bunu sormalısınız. Bu çok basit bir kural aslında ama bu kuralı genelde kimse bakmıyor. Herkes kendi yaptığı işi mükemmel diyor. Herkes kendi tüfeğini dünyanın en büyük tüfeği sanıyor. Böyle bir dünyamız var. Hadi o zaman bir güzel müzik arasına gidelim ama gitmeden önce ben şu mutlu haberi sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Sevgili programcımız Ali Çağatay, Ali abi tahliye edildi efendim. Evet, tahliye edildi. 25 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek 76 gün sonra çıktığı ilk duruşmada tahliye kararı verildi kendisine. Onun sesini özledik, onun anlatımını özledik, onu gerçekten çok özledik. Yani beraber kahve içmeyi, çay içmeyi de çok özledik. Bu müjdeyi vermek de bana düştüğü için çok mutluyum efendim. Haydi bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar haberlerimizle devam edeceğiz.

Evet, sevgili Ali Çağatay'ın tahliye haberinde verdikten sonra böyle Come Together şarkısı güzel oldu Aerosmith'ten. Evet efendim, hep beraber bir yere geleceğiz tekrar. Şimdi hemen sıcak haberlerle başlayalım isterseniz. Apple biliyorsunuz dün bir lansman yaptı. İşte dün size söylediğim, olası muhtemel dediğim katlanabilir telefonunu çıkarttı. İşte bak ne güzel katlanıyormuş falan diye, ama yani diğer firmalar yaklaşık 5 jenerasyondur katlanan telefon yaparken Apple bu konuda ilk olduğunu filan iddia etmeye başladı. Tuhaf tuhaf hareketler bunlar. Neyse, ben biraz buradan şeye geçmek istiyorum. Apple'ın aslında bu

lansmandaki en önemli özelliği katlanabilir telefonu değil. Yapay zekayı kullanacak olan aletlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıydı. Kendilerini göstermesiydi. Biraz buradan konuşalım istiyorum sizlerle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Apple Intelligence ve Siri AI böyle bu ürünlerin merkezine yerleşti. Yani Apple yapay zeka ürünlerini artık o geç kaldı. Bayağı 2 sene kadar geç kaldığı ürün merkezine yerleştirmeyi en sonunda yaptı. Ama diğerlerinden daha farklı bir şekilde yaptı. Bunu bakın, bu burası özellikle üstünde durmamız gereken şeylerden bir tanesi. Ne diyeceksiniz? Bu mesela bu yapay zeka artık iPhone, Watch ve AirPods'ta bir işe yarayacak. Yani yeni Siri AI kişisel mesajlara bakabilecek, e-postalara, fotoğraflara bakacak, fotoğraflardan bağlamlar çıkarabilecek, ekrandaki içeriği anlayabilecek. Bu çok önemli. Ve uygulamalar içinde işlem yapabilecek. Yani siz mesela elinizdeki yapay zekaya şey diyeceksiniz. Abi git bana 1900 işte ya da 2018 tarihinde çektiğim fotoğrafı bul, Ahmet abiyle çektiğim fotoğrafı bul deniz kenarında ya deyince, o sizin için onu arayıp bulup getirecek mesela. Ya da perşembe günü işte programda Ahmet abiyle konuşacağız, hadi onu benim takvimime ekle, Ahmet abinin de telefonunu bul oraya ekle deyip onu yaptırabileceksiniz. Bunlar aslında yapay zekanın gerçek kullanımları. Şu anda mevcut yapay zekalarla, işte ne bileyim ChatGPT ile, Anthropic ile vesaireyle telefonunuza yükleyip telefonunuzda iş yapması için ona izin vermiyorsunuz. Vermemelisiniz de zaten. Adamların sizin telefona bir kere girince ne yapacakları belli olmaz. Ha, Apple'ın yapay zekası telefonun içinde dolaşırken sizin yapmanızı istemediğiniz şeyler yapar mı yapmaz mı sorusu çok önemli. Yani şu anda Apple her zamanki gibi o biz sizin gizliliğinizi koruyoruz bilmem ne yapıyoruz falan diyor. Ama bu mudur yani? Bu mudur? Gerçekten koruyacak mı? Benim derin şüphelerim var ki bu konuda da bir haber çıkarttım sizler için. Şöyle haber, TechCrunch'tan aldım bu haberi. Şimdi Apple Watch seri 12'nin içinde Audio Intelligence diye bir özellik var. Yani ses zekası tadında bir özellik var. Özelliklerin yani şöyle, teknoloji artık yalnızca çağırdığımızda, beni bir dinle arkadaş dediğimizde bizi dinlemiyor. Çevremizdeki konuşmaları sürekli işleyebilecek şekilde bizi dinliyor. Yani her zaman her daim bizi dinliyor. Apple bunu mahremiyeti koruyarak yaptığını söylüyor. Tabii ki ne diyecek? Aa, ben sizi hep dinliyorum, ne var ki bunda filan demiyor. Apple diyor ki abi ben mahremiyet bende ya. Ben mahremiyetin kralıyım diyor her zamanki gibi. Yani olay aslında verilerin, konuştuğumuz zaman saatiniz dolayısıyla vasıtasıyla bütün verilerin Apple'a gidiyor gitmiyor olması değil. Olay bizim zihniyetimizin dinleme toplumuna doğru evrilmesi. Yani bu saati taşıyarak, bu saatin üstüne biz bu uygulamayı Audio Intelligence'ı koyarak aslında biz dinleme toplumunun büyük bir neferi haline dönüşüyoruz. Neden? Şöyle. Şimdi içindeki uygulamanın adı Sound Recognition. Yani saat mesela siren duyabiliyor, algılayabiliyor. Yangın alarmı duyup algılayabiliyor. Kapı zili duyup algılayabiliyor. Ağlayan bebek sesini diğer seslerden ayırabiliyor. Özellikle de mesela bu çok önemli. Bak, burası çok önemli. Ailemde de var, çevremde de var bunlar, böylesi insanlar. İşitme güçlüğü yaşayan kullanıcıları uyarıyor. Yani mesela evinde kulaklığını takmayan bir kullanıcınız var ve kapı çalıyor. Kapı çaldığında saat titreyerek onu uyarıyor. Diyor ki sen kapıyı duymuyor olabilirsin. Aslında kapı çalıyor, aman diyor bir kapıya bak. Ya da yangın alarmı çalıyor, aman diyor. Ya da işte içeriden birisi sana sesleniyor diyor. Aman buna iyi bak diyor. Mükemmel bir fikir. Çok doğru bir uygulama. Bakın bunun için bu saati ya da bu uygulamalı şeyi, cihazları alacak bir sürü insan var. Bunu cebimize tutalım. Şimdi bir de ama şöyle bir uygulama var. Live Rewind diye bir özellik varmış. Şöyle mesela Digital Chrome diye bir uygulama var orada. Basıyorsunuz ona iki kez. Konuşmanızın geride kalmış son 15 saniyesini
anında metne dönüştürüyor. Yani mesela ben sizinle konuşuyorum, diyorum ki işte abi şu nedir, bu nereden geldi? Siz diyorsunuz ki ya işte benim bilmem ne vardı, işte şu telefondan ulaşabilirsin onu aslında. Abi bir daha söyle bakayım, telefonu not alayım falan demiyorsunuz. Tık tık basıyorsunuz, o arada 15 saniyeye kadar geri gidip o söylenmiş telefonu alabiliyor oradan. Mükemmel bir özellik. Bakın tekrardan söylüyorum, mükemmel bir özellik. Bir de mesela Siri Recap diye bir özellik varmış. Bunu açtığımızda Apple Watch konuşmaları dinliyor. Daha sonra konuşmanın başlığını, özetini ve önemli noktalarını oluşturuyormuş. Apple bunu toplantılarda, veli görüşmelerinde, ne bileyim bir antrenörün sporculara verdiği talimatları hatırlatmakta kullanabileceğini söylüyor. Tam metin tutulmuyor ama sistem o şeyi, sesi dinleyip yüksek seviyeli bir özet çıkartıyor. Yani söylenenlerin içinden böyle gereksiz parçaları, onun için tırnak içinde söylüyorum, atıyor ve size yüksek nitelikli bir özet metin çıkartıyor. Yani Apple Watch bütün konuşmaları kaydedip Apple'a gönderiyor demek teknik olarak yanlış. Ama mahremiyet yalnızca o Apple'ın sizin verinizi görüp görmemesi değil. Şimdi dedim ya size, gözetim toplumunun bir neferi haline dönüşüyorsunuz diye. Buradaki olay sadece Apple'ın sizin verileri alıp almaması değil, siz çevrenizdeki insanların verilerini alıp almamanız. Size bu hakkı ve özgürlüğü tanıyor Apple. Yani çevrenizde işte ne bileyim bir kafede oturuyorsunuz, arkanızdaki insanlar konuşuyor. Onu saate dinlettiniz ve tık diye bunun dökümünü aldınız mesela. Kim size bu hakkı veriyor? Size söyleyeyim, bu hakkı ve özgürlüğü size Apple. Yani siz bunu yapabiliyorsunuz. Ha bunu başka teyiple de yapabilirdi bilmem ne filan, onu bilmem. Elinizdeki kolunuzdaki saat şu anda bunu yapabiliyor. Bunu yaparken siz dediğim gibi gözetim ve dinleme toplumunun net bir parçası haline dönüşüyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu yani karşınızdaki insanın onayı olmadan onu dinlemiş oluyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey, çok yanlış bir yere götürüyor bizi. Toplum kendi total olarak yanlış bir yere doğru gidiyor. Yani bugün henüz kullanılabilir durumda değil bu Live Rewind ve Siri Recap, şu anda net bir şekilde kullanılır durumda değil ama işte bugün yarın çıkacak. Bugün yarın kullanılabilir hale gelecek. O zamana hazır mıyız biz toplum olarak? Yani bunları bizim kendi kafamızda dinliyor olmamız lazım. Nasıl ki mesela gözlükler çıktı. Hani etrafı kamerayı gözleyebilen gözlükler çıktı. Meta'nın gözlükleri çıktı. Ondan sonra Meta'nın gözlükleri ne yapıyordu? Zart zurt her yeri dinliyordu. Sonra ne oldu? Yasaklandı bu gözlükler. Abi ne yapıyorsun sen, dedi herkes. Öyle ya. Plajdasınız arkadaş, yatıyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Adamın biri gözlükten foto sizi çekiyor. Nasıl olacak bu iş? İşte o yüzden de bu bir yasaklama moduna doğru geçti. Ki geçmeli bence. Çünkü insanlar doğuştan iyi değiller. İyilik doğuştan gelen güzel bir şey değil. İnsanlar kötü de doğabiliyorlar ve kötü olmaya çok yüksek hızla meyilleniyebiliyorlar. Peki bunu söylemişken hani bu sadece Apple'da mı var? Şu anda büyük bir tartışma var. O tartışmayı da ben gündeme getireyim. LG akıllı televizyonlar konusunda bir tartışma var. Bu aldı yürüdü sosyal medyada. Ne kadar takip edebildiniz bilmiyorum. Yani diyor ki haberler, kullanıcıların evdeki yaptıkları konuşmaları ve çevredeki cihazları düşündüklerinden daha ayrıntılı bir şekilde takip edebiliyor. Takip ediyor olabilir Apple, LG cihazlar diyorlar. Böyle bir şey varsa çok çirkin ve kötü tabii. Gamer Nexus ve Levels One Tech tarafından bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla birlikte bir inceleme yapılmış. Bazı LG OLED televizyonların ekran kapalıyken veya internet bağlantısı kesilmişken bile çeşitli verileri işlemeye devam ettiği ileri sürülmüş. Araştırmacılar televizyonların aynı yerel ağdaki telefon, bilgisayar, akıllı saat, termostat ve başka diğer bütün elektronik cihazları tespit edebildiğini, bazı testlerde ise dahili mikrofon üzerinden alınan seslerin cihaz çevrim dışındayken yerel olarak tutulabildiğini belirlemiş. LG tabii ki bu iddiayı kesin ve net bir dilde reddetti. Biz de zaten bunu yapıyor demektense böyle bir şey ortaya çıkarılmış,
Bunu çıkaranların isimlerini söyledim. Gamers Nexus ve Level One Tax. Bunlar yapmışlar abi, böyle böyle bir durum var demişler. Ama bu ortalıkta aldı yürüdü. Yani bu LG'nin Automatic Content Recognition ACR sistemiyle alakalı bir şeymiş. Yani LG bunu daha iyi, televizyonu daha iyi kullanmak, işte standartlarını yükseltebilmek, bize daha yardımcı olmak adına yaptığını söylüyor. Ama ne kadar oraya gidiyor, hep beraber bunu sonradan tartışalım. Ama dediğim gibi LG bunu kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey yok dedi. İnanıp inanmamak tamamen sizlere bağlı efendim. Ben de bir eski LG televizyon kullanıcısı olarak böyle bir düşündüm. Böyle bir aklımdan geçti bir şeyler. Neyse. Şimdi yapay zekaya doğru hadi biraz daha hızlı yelken açalım isterseniz. Konu şu. Şimdi yapay zeka kimya ve ilaç araştırmalarında giderek daha merkezi bir rol üstleniyor. Ve size geçtiğimiz haftalarda hep bunun haberlerini verdim. Acayip acayip kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? İşte yeni molekül buluyorlar, yeni ilaçları deniyorlar. Ne bileyim, insan üstünde denemeden yeni moleküller bulabiliyorlar mesela. Ya da işte kimya laboratuvarında foto saatlerce uğraşmadan sadece yapay zekanın simülasyonlarıyla olmayacak yeni şeyler bulabiliyorlar. Ama işte burada bir soru gündeme geliyor efendim. Patent hukukunun temel kavramlarından biri tartışmaya açılıyor. Şimdi bu buluşu gerçekten kim yaptı? Siz bir molekül buldunuz ya. Bu molekülü gerçekten kim buldu? Şimdi yaratıcı yapay zeka, yani generatif yapay zeka artık bilinmeyen proteinlerin o üç boyutlu yapılarını tahmin edebiliyor. Milyonlarca küçük molekülü işte saatler mertebesinde inceleyip ortaya sonuçlar çıkarabiliyor. Yıllarca sürebilecek deneyleri çok kısa bir sürede yerine getirebiliyor. Şimdi bilimsel ilerleme hızlanırken insan mucitler tasarlanmış patent sistemiyle bu yeni düzeni nasıl ayak uyduracaklar? Burası önemli. Amerika'da hukuk şimdilik çok açıkmış efendim. Yapay zekadan mucit filan olmaz. Böyle söylüyorlar. İşte bunun temelini 2022'de suçlanan Teller vs. Weidel davası oluşturmuş. Bilgisayar bilimci Stephen Teller, Dabus adlı yapay zeka sistemini tek başına geliştirdiğini söylediği iki buluş için Dabus'u mucit olarak göstermeye çalışmış. Mahkeme Amerikan patent yasasındaki individual sözcüğünün yalnızca gerçek bir insanı ifade ettiğine karar vermiş. Dolayısıyla mevcut hukuk altında bir makine tek başına veya insanlarla birlikte patent sahibi mucit olarak gösterilemiyormuş. Şimdi sorun insanla yapay zeka birlikte çalıştığında başlıyor. Şimdi bir kimyager bir modele bazı parametreler giriyor ve model yeni bir ilaç molekülü ortaya çıkarıyorsa molekülü kim bulmuştur? Ya da model 10 bin ayrı molekül üretirken araştırmacı bilimsel bilgisiyle bunlardan yalnızca bir tanesini seçiyor, laboratuvarda test ediyor ve gerçekten işe yaradığını kanıtlıyorsa bu insan katkısı onu mucit yapmaya yeterli midir? Yine soru bu. Benim kendi düşüncemi söyleyeyim size. Bakın, hep yapay zekaya büyük anlamlar yüklemekten kaynaklanıyor bu. Yapay zeka dediğimiz şey bir alet. Nokta. Bu bir alet. Edevat. Sizin bir işi daha iyi yapmak için kullandığınız bir araç. Mesela o laboratuvarlarda molekül üreten, molekül araştıran laboratuvarlarda deney tüpü neyse yapay zekada o. Yapay zeka size öneriler getiriyor olabilir, bir şeyleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor olabilir bir şey, ama yani siz hiç deney tüpü için patent alın, deney tüpü patent almalı falan diyen birini gördünüz mü? Aynı şey. Yapay zekayı kendi haline bıraktığınızda böyle düşünüp canı sıkılıp ya ben gideyim de bir icat yapayım demez. Her kim onu başka bir şey yapmaya yönlendiriyorsa o mucit olur. O aleti kullanan kişi mucit olur. Ha adam saçma sapan bir soruyla icat çıkartmış olabilir. İşin çok büyük bir bölümünü, %99.99'unu yapay zeka yapmış olabilir. Ama tetikleyen, bu işi başlatan kişidir önemli olan. Yani ne bileyim, mesela hamamda yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'in çıplak hamamdan koşarak evreka evreka diye çıkması sırasında kurna değildir onu şey yapan, ya da oradaki su ya da tas değildir oradaki mucit, Arşimet'tir.
Bunları kafamızda çok iyi oturtturmamız lazım efendim. Neden? Çünkü hep yanlış yerlere gidiyoruz. Yani biz hep şunu düşünüyoruz. Yapay zeka, uf zeka çok başka bir şey. Kendi kişiliği var, bilinci var. Hayır efendim. Pense'nin ne kadar bilinci varsa şu andaki mevcut yapay zekaların da o kadar bilinci var. Tornavida ne kadar kendi başına iş yapabiliyorsa yapay zeka da o kadar kendi başına iş yapabiliyor. Sizin agentler tasarlamanız, bilmem neleriniz, şunlar bunlar bu olayı değiştirmiyor. Yapay zeka bir araç. Nokta, tartışmaya açık değil. Geçelim. Amerika'ya gidiyoruz şimdi. Chicago'ya gidiyoruz. Enteresan bir okul açılmış. Bundan iki gün önce 8 Eylül'de Alfa diye bir okul açılmış. Kentte öğretmen kullanmadan yapay zeka temelli eğitim veren ilk okul olduğu söyleniyormuş bunu. Pre-K seviyesinde, yani anaokul seviyesinde sanırım bu, evet. O anaokul seviyesinden 8. sınıfa kadar öğrenci kabul ediyormuş ve okulda klasik anlamda sınıfın önüne geçerek ders anlatan öğretmenler yokmuş. Bakın, burada şunu söylemek lazım. Burada şundan bahsetmiyoruz. Çocuklar sabahleyin bir binaya giriyorlar. Orada hiç büyük yok. Kendi kendilerine bir şeyler öğrenip çıkıyorlar gibi bir şey değil. Tahtanın önüne geçip ders anlatan öğretmen yok. Şimdi Alfa sisteminin kurucusu Mackenzie Price diye biriymiş. 2 saatlik öğrenme modeli üstüne bir şey kurmuş, bir yapı kurmuş. Matematik, dil ve diğer temel akademik dersler öğrencinin seviyesine göre uyarlanan yapay zeka destekli eğitim sistemleri aracılığıyla günde 2 saat içinde işleniyormuş. Sistemin iddiası, her öğrenciye aynı hızda eğitim vermek yerine yazılımın öğrencinin öğrenme hızına göre ilerlemesi sayesinde klasik okul gününün akademik bölümünün çok daha kısa sürede tamamlanacağını söylüyor. Yani çocukları günde 8 öğretmen karşısına çıkartmaktansa 2 saat yapay zekanın karşısına çıkarıp 8 saatte öğrendiğinden çok daha fazla şeyler öğrenmesini sağlıyorsunuz. Şimdi yine pozitif ve negatif yönlerine bakalım hep birlikte, çünkü yapay zeka günlüğündeyiz. Bunu böyle tartışmamız lazım. Şimdi bakın, gerçekten de yapay zekanın ben nasıl öğrettiğini gördüm. Bana da bir şeyleri nasıl öğrettiğini gördüm. Yılmıyor, sıkılmıyor. Örnek çeşitlendirme konusunda sonsuz bir başarıya sahip. Yani ben diyorum ki abi ben bunu anlamadım, bu kripto nasıl böyle oluyor? Diyor ki tamam, o zaman sana 3 yaşındaki çocuğu anlatır gibi anlatayım. Anlat ya diyorum, tamam öyle anlat. Gerçekten de anlatıyor. Gerçekten o zaman bir ışıklar falan yanmaya başlıyor bende. Olmayacak gerçekten de anlaması zor olan konularda. Ya bu anlamda yapay zeka süper. Öğretme konusunda süper. Hele ki ya hepiniz okullarda yaşamışsınızdır bunu. Ben biraz daha şanslıydım. Hep aynı zekada insanlar seçimle oraya girdiğimiz için hep aşağı yukarı aynı zekada insanlar yan yana oturarak işler yapabiliyorduk. Yani ilkokulda mesela şunu görmüştük. Evet, yani benden daha geç anlayan insanlar vardı. Benden daha hızlı anlayan insanlar vardı. Ve biz hepimiz en yavaş anlayan insanın zekasına göre bir şeyler öğreniyorduk. Belki de öğrenmemiz gereken şeylerin yarısında kalıyorduk. Yapay zeka kimin neyi nasıl öğrendiğini gördüğü için mükemmel bir şekilde sizi yönlendirip doğru biçimde besliyor sizi ve doğru hızda bir şeyler öğretiyor. Bunu cebimize tutalım. Bunlar iyi yönleri çünkü. Ve bu kesinlikle yapılmalı. Ama aması çok önemli. Biz öğretmenleri öğretim için kullanmıyoruz sadece. Eğitim ve öğretim için kullanıyoruz. Öğretmenler bize rol model oluyorlar efendim. Yani siz hayatınız boyunca ne kadar büyürseniz büyüyün, ilkokuldaki bir öğretmeninizin bir konuda, dersle alakasız bir konuda nasıl konuştuğunu, nasıl davrandığını, neye nasıl tepki verdiğini görerek aslında olduğunuz kişi haline dönüşüyorsunuz. Dolayısıyla yapay zeka burada şunu dedi, matematikte Öklit teoreminin bilmem ne olduğunu söyledi. Tamam, güzel. Ama bir arkadaşınızın size kaba davranması üzerine verdiği tepki sizin ilerideki arkadaşlarınıza kaba davranıp davranmayacağınızın belirliyor. Ve öğretmenin orada bir kaş çatması, gerekirse sinir yapması, gerekirse o sizi ya da arkadaşınızı koruması, işte bu başka bir şey. Eğitim ve öğretim kurumları o yüzden diyoruz biz. Biz orada sadece matematik, yabancı dil, işte ne bileyim Türkçe, fizik,
tarih falan öğrenmiyoruz. Biz orada hayatı da öğreniyoruz. Öğretmenlerin olmadığı bir yerde yapay zekanın bize o hayatı öğretiyor olduğunu düşünmek bana çok yanlış geliyor. Bence doğru model ne biliyor musunuz? Öğretmen sınıfa girer ve her çocuğa birer yapay zeka sunar. O ders anlattığı kısımlarda yapay zeka herkesin kendi boyuna, posuna, kilosuna, zekasına göre dersi anlatır. Onlar ama öğretmenin kontrolünde olur. Yani yapay zeka ne olur? Az önce söylediğimiz şey olur. Araç olur. Yapay zeka kişi öğreten kişi olmaz. Öğretme aracı olur efendim. Bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Sürekli söylüyorum size bunu ama yani çok şey yapmamız lazım. Geçelim bir başka habere. Şimdi bir de bunun enteresan bir diğer haberine geçelim. New York'a gidelim. New York'ta küçük öğrenciler için yapay zekaya frene basmışlar. Nasıl yani? New York devlet okullarında 8. sınıfa kadar öğrencilerin yaratıcı yapay zeka kullanmasına bir yıllık moratorium getirmiş. Yaklaşık 600 bin öğrenciyi, yani kentteki devlet okulu öğrencilerinin 3'te 2'sini etkileyen kararda 2026-2027 öğretim yılı boyunca geçerli olacakmış. Bu işte bir haber sitesinin, New York haber sitesinin aktardığına göre kent yönetiminin gerekçesi özellikle küçük çocuklarda insan ilişkilerinin bağımsız düşünmenin ve problemlerle kendi başlarına mücadele etmenin korunması hedefleniyormuş. Yasak teknolojinin okuldan çıkarılıp kent meydanında Times Square'de yakılması anlamına gelmiyor. Crystal Night yapmıyorlar, yani o kristal gece yapmıyorlar. Engelli öğrencilerin kullandığı mesela yardımcı teknolojiler kalacak. İngilizce öğrenen çocuklara yönelik bazı sistemler kalacakmış. E-kitaplar kalacak. Programlama ve robotik gibi alanlarda istisnalar varmış. Lise öğrencileri ise yaratıcı yapay zekayı tamamen kaybetmemiş. Onlar için sınırlı pilot uygulamalar ve yılda iki kez yapay zeka eleştirel düşünme eğitimleri planlanıyormuş. Ki bu çok güzel. Bakın, zaman zaman bizim yapay zekayı eleştiren bakış açılarına ihtiyacımız var. Dışarıya bakın, herkes yapay zekayı çok seviyor, bayılıyor, ölüyor zekanın yoluna. Biz de size burada yapay zeka anlatıyoruz ama yanlış olan şeyleri sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Efendim, programın da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Arka planda yavaş yavaş müziğimizi duymaya başladınız. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Yarın haftanın keyfinde çok enteresan bir açılımımız olacak. 1980'lere doğru gideceğiz sizlerle. Sakın o programı kaçırmayın. Bırakın yapay zekada kendinize 1980 resmi üretmeyi. Bunu dinleyin efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Masadaki bütün arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Ve Ali abinin tahliyesini bir kere daha canı gönülden, yürekten kutluyorum. Hepinize mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajandığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Valla ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
2: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgali Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in ilk hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, okullar açılıyor. Yani hem veliler açısından ciddi bir sorun, hem öğrenciler açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Eğitim tartışılıyor. Eğitimde akran zorbalığı, okullardaki diğer sorunlar, eğitim meselesinin çözümü, yani bir sürü sorunla karşı karşıyayız. Yani yeni bir eğitim öğretim yılına daha birikmiş, neredeyse devasa denilebilecek sorunlarla başlıyoruz. Şimdi bu konuyu konuşacağız bugün esas olarak. Türk Eğitim Sen, öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddet ve suça karışan çocuklar konulu bir araştırma yaptı. Bununla ilgili Türk Eğitim Sen Genel Başkanı'yla bunu konuşacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Bunun dışında çok önemli Kaşif Kozunoğlu, eski MİT Daire Başkanı. Biliyorsunuz Ergenekon kumpasları sırasında tutuklanmıştı. Silivri'de yatarken şüpheli bir şekilde öldü. Yani o olayla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Kozunoğlu neden hedefteydi? O gün Beşiktaş Adliyesi'ne giderken yanındaki arkadaşı da tesadüfen ortak bir dostumuzdu. Ondan dinledim. Yani oraya hiç tutuklanacakmış gibi gitmemiş. Yani öyle bir şey ihtimal dahi vermiyor. Hatta arkadaşı diyor ki sen ifadeni ver, ben seni bekleyeyim yan taraflarda bir yerde, yakında bir yerde, sonra beraber tekrar Ankara'ya döneriz diyor. Fakat süre geçiyor, zaman geçiyor, bir türlü haber yok. Bir süre sonra işte televizyon var oturduğu kafede, televizyonu izlerken birden Kaşif Kozunoğlu'nun tutuklandığı haberi geliyor. O günlerde bunlar oluyor. Nedir günahı Kaşif Kozunoğlu'nun? Özellikle Orta Asya'da CIA-FETÖ işbirliğinde bölgede yapılan işleri engellemek. Ve bu nedenle de ciddi bir şey oluyor, hedef haline geliyor. Bu nedenle işte yaşadığımız süreç başlıyor. Kaşif Kozunoğlu gözaltına alındıktan sonra, orada işte tutuklandıktan sonra Silivri'de işte yanında kalan arkadaşları var. Benim de çok yakından tanıdığım isimler. Onlarla beraber kalıyor. Tabii oradaki geçmişteki yapılan bazı olayları falan da konuşuyorlar. Tabii ne yapacaklar orada 24 saat küçücük bir odanın içerisinde yaşam devam ediyor. İnsanlar tabii oradakiler de devlet görevlileri. Hatta birisi işte Hasan Atilla Uğur, emekli jandarma albay. Bir başkası yine bir askeri yüzbaşı. Yani bu nedenle epey olayı konuşuyorlar. Bu arada Kaşık Kozinoğlu dışarıya yani endişeleniyor durumundan, başına bir şey gelebileceği endişesiyle dışarıya bazı bilgileri yazılı el yazısıyla göndermeye başlıyor. Yaklaşık 1500 sayfa deniyor, 1500 sayfa not gönderiyor. Kimle gönderdiğini bilmiyoruz. Avukatlar aracılığıyla mı gönderdi, başka bir yolla mı gönderdi? Fakat o 1500 sayfalık not kayıp. Daha sonra 150 sayfalık bir notu da aynı cezaevinde kalan işte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinç ulaştırıyor. 150 sayfalık not var. Onlar Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra bu notları kitap haline getirdiler ve yayınladılar. Yani kitapta sayfanın bir tarafında el yazısı notları var. Hemen yanında da normal tarih harflerle yazılmış olan yani matbaa harfleriyle yazılmış olan bölüm var. Yani bu şekilde bu kitabı yaptılar. Şimdi Adalet Bakanı bu dosyayı da açtı. Şüpheli bir ölümdür. Burada yine karşımıza çıkan ilginç isimler var. Mezarının açılmasına karar verildi. Neden mezarı açılıyor? Acaba bir zehirlenme hadisesi var mı diye mezarından örnekler alıp bunu inceleyecekler. Burada kalp krizi denmişti. Ancak biliyorsunuz uluslararası istihbarat örgütleri bu tür cinayetlerde bir sürü yöntem kullanıyorlar. O çerçevede yani mesela bir zehir sizin yiyeceğinize katılıyor. Fakat bir şey olmuyor. 20-25 gün sonra birdenbire kalbiniz duruyor. Yani buna benzer bir türlü teknik kimyasallar geliştirmişler. Zaten Kaşık Kozinoğlu tabii tecrübeli bir adam ve şey yapmıyor. Bu cezaevinden gelen yemekleri mümkün olduğu kadar kendisine verilen yemekleri yemiyor. Kendi imkanlarıyla yemek yapıyor ve karnını öyle doyuruyor. Fakat tabii bunu ne kadar yapabilirsiniz? Bunun suyu var, şeyi var, her türlü yöntem olabilir. Şimdi bu soruşturma yeniden açılınca karşımıza ilginç bir manzara çıktı. O gün, öldüğü gün koğuşundan sorumlu olan gardiyan, o 15 Temmuz'dan hemen sonra Avrupa'ya kaçmış, yurt dışına kaçmış. Ya bu da çarpıcı bir şey. Ya bir gardiyan 15 Temmuz'dan sonra niye kaçar? Ha demek ki bu olayın aydınlanıp başının belaya girmesi endişesiyle kaçar. Öyle gözüküyor ki bu durumu göreceğiz ve neler olduğunu muhtemelen açığa çıkaracağız. Yani çıkacak ve herkes de bunu görecek. Bakalım. Yani biz gazeteci olarak da zamanında bunlarla ilgili çok yayın yaptık bu olayla ilgili. Burada bir kalp krizi değil bir cinayet olduğunu vurguladık. Ancak bugüne kadar üzerine gidilmedi. Dosya bir anlamda kapatıldı. Şimdi bu faili meçhul cinayetler tek tek açılıyor ve her açılan dosyada da çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İşte Suncel'de yaşanan cinayet, valinin ve oğlunun karıştığı cinayet, en sonunda Amerika'ya kaçan valinin oğlunun arkadaşı her şeyi itiraf etti. Nasıl öldürdüklerini, neler yaptıklarını bunları anlattı ve olay giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte vali tutuklandı, eşi tutuklandı, yani bir sürü oğlu tutuklandı. Göreceğiz. Dediğimiz gibi yani bu olayda da karşımıza çıkan isim Enver Altay'dı. Şimdi burada Enver Altay'la gündeme geliyor yine. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi bunlar da dosyaya girmiş. Kozinoğlu dosyasına girmiş. Enver Altay'la Kozinoğlu'nun MİT müsteşarı olmasından, MİT başkanı olmasından ciddi bir endişe duyuyor. Bununla ilgili Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor ve mektubunda şöyle diyor, özetle bunları aktarıyorum. Eğer Kozinoğlu MİT başkanı olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Efendi'yi, cemaati, cemaatin önde gelenlerini korusun. Felaket olur diyor. Çünkü Kozinoğlu FETÖ'nün TİHA ile beraber Orta Asya'da yaptıklarını engelleyen bir rol üstlenmişti. Hatta işte birçok yine Pensilvanya'da FETÖ'nün merkezine yazdığı mektuplarda çok sayıda FETÖ'cü ismin vizesinin iptal edilmesini de Kozinoğlu'nun sağladığını söylemişti. Bu nedenle bu ilginç bir durum daha doğrusu bu. Enver Altaylı yani neredeyse Türkiye'nin bütün kritik işlerinde çıkıyor. Şimdi ben mesela gazetelere bakıyorum, işte FETÖ'den yargılandığı için FETÖ'cü falan diyorlar ama Enver Altaylı bence FETÖ'cü falan değil. FETÖ'nün de üstünde bir görevi var. Yani CIA'nin çok kritik bir adamı. Ya ben 92 yılında Özbekistan'a gitmiştim. Orada Türkiye'den bakanlarla birlikte gitmiştik ve Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmişlerdi bakanlar. Orada dışarıda dolaşırken birisi bana burada bir Türk var danışmanı dedi. Nerede dedim, hemen Cumhurbaşkanı'nın yan odasında. Bir baktım Enver Altaylı. Yani o Yeşil Kuşak projesinde Sovyetlerin dağılma süreci ve Orta Asya'yı CIA'nin kontrol altına alma sürecinde Enver Altaylı orada başrol oynuyor ve Cumhurbaşkanı'nın hemen yan odasında danışman olarak görev yapıyordu. Sonra Türkiye'ye geldi, biliyorsunuz neredeyse her partiden isimlerle teması var. Her partinin içine adam yerleştirmiş ve bunlarla hem haberdar oluyor hem yani CIA'nin çok önemli bir elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun için ajan ifadesini kullanmıştı. Bu da dikkat çekici bir olay. Yani davayı yakından takip ediyoruz. Belki Türkiye'deki birçok olayı açığa çıkaracak. CIA'nin Orta Asya faaliyetlerini de bir anlamda deşifre edecek bir süreç başlayabilir. Eğer üzerine sonuna kadar gidilirse. Evet, Hürmüz Boğazı. Gerilim bütün şiddetiyle devam ediyor. Burada işte Amerika İran tankerlerini vurdu. İran çok sert karşılık verdi. Ürdün'deki Amerikan üslerini vurdu. Amerikan tankerlerini hedef aldı ve Amerika'nın deniz kuvvetlerindeki savaş gemilerini hedef aldı. Ve bu yani yani savaş yeniden mi başladı tartışmalarını beraberinde getirdi. Ama daha da önemli bir noktaya doğru gidiyor. Bakacağız tabii, Trump savaşı bitirecek mi? Etrafındaki hemen hemen herkes bir an önce savaşı bitirmesini istiyor. Çünkü oylarımız hızlı bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Kasım'da büyük bir yenilgi alacağız. Bu nedenle bir an önce savaşı bitirip bu erimeyi durduralım diyenler var. Fakat Trump'ın ne yaptığında şu ana kadar fazla bir bilen yok. Bu arada İran önemli bir olay daha gerçekleştirdi. Amerika'nın en gelişmiş deniz insansız araçlarından birisini yakaladı ve bunun fotoğraflarını falan da paylaştı. Yani şimdi bu niye önemli? Biliyorsunuz Amerika İran'ın İHA'larını ele geçirdi. Çok etkili İHA'lar. Bunların aynısını yapıp İran'a karşı saldırdı. Şimdi peki İran niye Amerika'nın en gelişmiş deniz insansız deniz araçlarının aynısını yapıp saldırmasın? Bu aynı zamanda bir şeydir, istihbarattır. Bunu Ruslar da ilgilenirler bu deniz aracıyla, Çinliler de ilgilenirler, herkes ilgilenir ve bunun aynısını yapıp yani Amerikan gemilerine saldırabilirler mi? Yani niye olmasın? Bu da son derece kritik gelişmelerden birisi. Evet, Hürmüz'deki kriz devam ediyor, tıkanıklık devam ediyor, petrol sevkiyatının normalleşmesi, Amerika'nın hamleleri yüzünden anlaşmalara uymaması nedeniyle durmuş vaziyette. Bu bizim tarımımızı etkiliyor. Niye etkiliyor? Yani petrolü etkiliyor, tamam. Yani petrole düşünün, geçtiğimiz günlerde mazota 7 lira zam yapıldı. 7 liranın üstüne bir zam yapıldı. Çiftçi bu fiyatlara nasıl ekecek, nasıl biçecek, nasıl tarlasını sürecek bilmiyorum. Yani 100 liraya dayanmış bir mazotla nereye kadar gidersiniz? Hele ithalat da açılınca nasıl üretimi devam ettirebilirsiniz? Gerçekten zor. Türkiye'de ekili alanların giderek azalması da yani insanların çiftçilikten uzaklaştığını gösteriyor. Demek ki kar etmiyorlar. Kar etse niye uzaklaşsınlar? Şimdi buna bir de işte Hürmüz de eklendi. Bu sadece petrol değil, gübre açısından da sıkıntı var. Biliyorsunuz bazı gübreli çeşitleri işte Hürmüz Boğazı üzerinden yani Körfez ülkelerinde üretim yapılıyor. Oradan işte İran üretiyor. İşte mesela üre, ürenin çok önemli bir kısmı bölgeden sevk ediliyor. Yani petrola dayalı üretimler bunlarda. Şimdi bunun Hürmüz'ün kapanması nedeniyle gübre fiyatlarında da bir artış söz konusu. Hatta tedarikinde sıkıntılar var. Yani gübre öyle bir şeydir ki eğer zamanında ekmezsiniz, atmazsanız tarlaya, diyelim ki taban gübresi, ekim zamanında atmazsanız sonra o gübrenin hiçbir anlamı kalmaz. Yani bir ay 15 gün içinde kullanacağınız şeyler bunlar. O 15 günde tedarik yapamazsanız ondan sonra 11 ay bekleyeceksiniz. Öbür sezonu bekleyeceksiniz. Yani bu nedenle mesela gübre tedarikinde de sıkıntı var. Umarız bu gıda fiyatlarını ve tarımsal diye ürün fiyatlarında olumsuz yönde etkilemez. Öyle sanıyorum, Tarım Bakanlığı da bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyor. Fakat tabii yani sürekli bir sıkıntı var. Sürekli bir şey var. Piyasaya arz mal sürülmeyince fiyatların artması da gayet normal. Bir başka konu orman yangınları. Antalya, Adana'da ciddi yangınlar var. İşte günlerdir devam ediyor. Söndürülmeye çalışılıyor. Belli ölçüde kontrol altına alınıyor ama birden bir başka yerden daha patlak veriyor. Gerçekten de son birkaç gündür Antalya bölgesinde, yani Akdeniz bölgesinde esen çok şiddetli rüzgar vardı. Bu rüzgar da hem orman yangınlarının yayılmasını hem de yangının tetiklenmesine yol açıyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Belli oranda kontrol alındı ama yani düşünün, birçok yerde evler boşaltıldı Antalya bölgesinde. Mesela Aksu'da başladı, Kepez'e gitti, Selik tarafına yayıldı. Yani buralarda çıkan, şimdi Adana'da benzer bir şekilde devam ediyor. Umarız yani zarar fazla olmadan bu yangınlar söndürülür. Evet, iç politikaya gelince, iç politikada da hareketli günler yaşanıyor. İşte belediyelerdeki belediye meclisi üyesi transferleri, yani futbolcu transferlerini geçmiş durumda neredeyse. Yani seçimler bitiyor ama seçimlerden sonra kazananı transfer ediyorsunuz. Belki bu daha mı kolay oluyor? Onca milyonlarca insanı ikna edip oy alacağınıza, seçilsin birisilerden, onu ikna et, kendi partine geçir, ondan sonra. Yani bu tabii siyaset açısından hoş bir şey değil. Fakat CHP'de bir sıkıntı var. İmamoğlu sıkıntısı. Hem Özgür Özel'de hem yani yeni partide hem de CHP'de bu sıkıntı devam ediyor. Tabii biz ağzımız alıştığı için hep CHP'de İmamoğlu sıkıntısı falan diyoruz ama CHP'de İmamoğlu'nun pek bir farkı kalmadı. Ama Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, bir yabancı yayın organına yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olmadığını söylemesi, Cumhurbaşkanı adaylığıyla bunun karıştırılmaması gerektiğini ifade etmiş olması tabii çok tartışılıyor. İmamoğlu zaman zaman beni betona gömecekler serzenişlerinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nu bir anlamda, yani hesap verebilirlik noktasında hareket et, hesabını ver, çık. Değilse olayı tamamen bir siyasi davadır şeklinde büründürmenin doğru olmadığını söyledi. Ama bu normaldir. CHP'yi bölmüşsünüz. CHP'nin yeni eski genel başkanı yeniden göreve başlamış. Onların böyle bir şey söylemesi normal. Ama yeni partinin esas yani fikir babası ve bu partinin bir an önce kurulmasına ısrar eden Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi Özgür Özel'le arasında bir sorunlar olduğu ifade ediliyor. Yani Özgür Özel her hafta Silivri'ye gidiyordu. İmamoğlu'nu ziyaret ediyordu. Bu ara bu ziyaretlerde bir aksama söz konusu. Mesela 3 hafta görüşmedikleri ifade ediliyor. Hatta Özgür Özel'in kendisine yönelik bazı tavsiye, hatta İktidar Partisi'nden bazı ya işte bu vesayetten kurtul falan önerilerine karşı, yani bunlar kulislerde konuşulduğu için söylüyorum, ne kadar doğru bilemem ama o zaman görüşmemi engelleyin tarzında ifade kullandığı söylentisi yayıldı. Hani ne kadar doğru bilemiyorum ama bu meclis kulislerinde sıkça konuşulan konulardan birisi. Şimdi örgütler kuruluyor, il örgütleri kuruluyor, iç örgütleri kuruluyor ve kongreye gidiyor. Evet, yeni parti şeye geçecek, kongrelere geçecek. Şimdi burada İmamoğlu kanadıyla kendisi arasında bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Şimdi bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde belki görebileceğiz. Yani kongrelere girilirken illerde İmamoğlu kanadı mı etkili olacak yoksa Özgür Özel kanadı mı etkili olacak, bunları yaşayıp göreceğiz. Şimdi yani sıkıntılı durum dediğimiz, yani Yeni Parti açısından ve İmamoğlu açısından da böyle. Yani bir anlamda hem Özgür Özel hem de CHP kanadı İmamoğlu'dan kurtulmak istiyor gibi bir algı oluşmuş durumda siyasi çevrelerde. Bu arada AK Parti'de de bazı gelişmeler var. AK Parti'de alttan alta görülen bir mücadele var. Liderler güçlü olduğu için hep söylüyoruz, AK Parti'deki mücadele biraz sessiz yürüyor. Kapalı kapılar arkasında yürüyor. Bu belediyelerin transfer edip, belediye meclis üyelerinin transfer edilmesi, belediyelerin ele geçirmesi meselesi var. Bunlarla ilgili AK Parti içerisinde rahatsızlıklar oluşmaya başladığını görüyoruz. Bazı AK Partililerin ya bu işi çok zorlamamak lazım. Yani belediye meclis üyeleri mesela en son Üsküdar olayı var. İşte 4 üye törenle AK Parti'ye geçti. 3 üyeyi gözaltına alıp tutukladınız. Şimdi peki ondan sonra da seçime gittiniz. Tam seçim öncesinde bunları yapıyorsunuz ve bütün dengeler değişiyor. Oysa ki arada çok büyük fark vardı yerel seçimler yapıldığı günlerde. Şu anda AK Parti öne geçti. Şimdi buradaki hani biraz da siyasete pek hoş olmayan yöntemler en azından kullanıldı. Bu da ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Yani hatta AK Parti'de birileri rant peşinde partiyi yakacaklar ifadeleri bile duymaya başladık. O da ilginç bir durum. Hatta şeyi hatırlıyorlar, İmamoğlu ilk seçildiğinde biliyorsunuz az bir fark vardı, seçimi iptal edildi, daha büyük bir farkla geldi. Yani artık biraz ders alalım bu işlerden, bırakalım, zaten bir iş yapamıyorlar. Onlar kendi kendilerini bitirsinler. Şimdi en zor zamanda biz bunların elinden belediyeler alıyoruz. Şimdi İstanbul'u almaya çalışıyoruz. Tamam, İstanbul'u alırsak birileri buralardan rantından faydalanabilir. Ama orada bir şey olmayınca belediyenin yükü de AK Parti'nin oylarını düşürecektir. Bakın geçmişte bunları yaşadık diyen bir kesimle karşı karşıyayız. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler böyle. Dediğimiz gibi şimdi biraz sonra kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra Türk Eğitim Sen'in öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddetle suça karışan çocuklar araştırması sonuçlarını ve yeni eğitim yılına başlarken ki manzarayı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı'ndan dinleyeceğiz. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Okullar açılıyor ve eğitimdeki durum ne? Bunları konuşacağız. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Tayyipçe Geylan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Asit Bey. Yayına duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız. Yoldasınız. Sizi yolda yakaladık.
2: Evet. Evet.
1: Evet. Peki hocam yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum evet. Nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Evet, zaten evet. Çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
2: Abi öncelikle ben bir okul öncesi 1. ve 5. sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Ve evet, okul başı evet. Yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla, öğretmenlerle, okullarla buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize evet. Başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerimi teşekkür ediyorum Mesut Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenen bir alan. İşte takdir ederseniz. Türkiye sanırım ilk orta öğreninde 18 milyon öğrenciyle herhalde dünya

0: öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet, herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Bu çok üzücü. İçimizi acıtıyor. Biz de Türkiye'miz olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir? Onun bir fotoğrafını çekelim. İşte öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirin alınmasını öngörüyorlar? Bunları ortaya koyalım istedik. Ve 2296 öğretmenimizin işte ettiği bir anket gerçekleşti. İsmet Bey. Anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ivedi tedbirlerin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor İsmet Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankette katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5 ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimizin oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle. Tabii ki bu çok ciddi problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
1: Hocam akran zorbalığı derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
0: Tabii ki.
1: Yani akran zorbalığından neyi kastettiğinizde?
0: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirleri üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını İsmet Bey. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimizin, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik servisiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresini, öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
1: Korkudan yapıyorlar bu işi, korkudan mı söylemiyorlar?
0: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturabileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da ciddi problemdir.
1: Evet.
0: Şunu sorduk öğretmenlerimize, peki bu akran zorbalığı daha ziyade genel nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyor. Yani ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
1: Okul bahçesi.
0: Bunu, evet okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5 ile sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf öğretmenlerimiz, çocuklarımızın. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize. Peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir durum. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanununa düzenleme de yapıldı biliyorsunuz. İsmet Bey konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilerimize yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %53.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabı vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey, okullarımızdaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımlarının yetersizliğinin nedenidir, sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendikalar

0: şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyoruz. Yani rehberlik servislerini biz rehberlik hizmetini etkin ve belirli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz vesilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. İsmet Bey, bunu öğretmenlerin çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
1: Asıl önemli olan bu galiba. O çok
0: tabii
1: önemli.
0: De burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanmanın yeterince denetlenmemesi diyor. İşte de çok önemli.
1: Evet, sosyal medya kullanmanın denetlenmemesi ve deliğin.
0: Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Evet,
0: Amerika,
1: evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul katliamını yapan affedersin sapın fotoğrafı bu çocuğumuzun. Evet. WhatsApp'ta çocukta
1: bu. Babadan emniyet müdür, emniyet görevlisiydi yani müdürüydü.
0: Tabii ki anne eğitimde babası, anne öğretmen. Tabii anne öğretmen, baba emniyet müdürü. Ama işte çocukların sanal medya sürecini yeteri anlamda takip etmediği, denetlemediği, kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız dijital dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suça yönelmenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterli denetlenmemesi diyor. Buna %85.9 oranda öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
1: çok önemli.
0: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit noktaya koymuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuzda da sorun. Yani son yıllarda çok arttı biliyorsunuz. Evet, evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimiz de bu tespiti yapıyor.
1: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelmede etki faktörlerin başında çeteleşmede çocuklarımızın riskli gruplar işleri diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş öğretmenlerimiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey ben okulunda yapmış olduğum basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamu yönetimi evet. olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalıdır bir çağda bulunmuştum. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğer diğeri de sanal akran çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillerini duruyor. Bu noktada da öğretmenlerimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenlerimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz.
1: Evet,
0: biz
1: evet.
0: Zaman zaman
1: çok
0: bir çağrı yaparız. Evet. Şimdi ailelerimiz şöyle düşünmemeli. Ben evet sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet sorunum bitti. Hayır, bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çocuğun takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenli vurgu yapıyor İsmet Bey. Demin dediğim gibi dijital
1: işletme. Peki hocam bir şey sorsam, evet. Şimdi ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bize ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
0: Hayır, bunu öğretmenler zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
1: Evet.
0: Ama ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanması nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapamamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu. Gerekirse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan RSE'nin kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerin zaten üstüne düşeni zaten yapıyoruz. Tabii ki.
1: Hocam şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
0: Bunun da altında yatan neden nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının itibarını rencide edilmiş olmaktır İsmet Bey. Biraz rigid ifade olacak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın parçası. Bundan sonra etsi senin, kendi benim derdi. Şimdi bu okul arkadaşı güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda ellerimizde bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladın mı? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sınıfta sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da velilerimiz tarafından kabul görmediği müddetçe bir sorunun üstesinden giremeyiz İsmet Bey. Belli temel sorun bu. Biz anketimizde 15 yerde maddi kullanımı da sorguladık İsmet Bey. Bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun, eşlerimizin, hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokula indiği madde kullanımı biliyorsunuz. En önemli problem da öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici aletle geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışların denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinden ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah, 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışların denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akran zorbalığının önüne yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Onun da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önleme yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının, yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim. Şu an 300 öğrenci biz bir rehber öğretmen normu veriyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmenini dile getiriyorlar. yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, işte kötü alışkanlıkları, madde bağımlılığı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılması noktasında soru sormuşuz. Diyor ki öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %86'sı spor faaliyetlerinin, %81.4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklar sevgini engellemesi noktasında etkin bir unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliğe yanı sıra bireysel bir tek. Biraz ifade ettiğim gibi soru danışmaları ve hizmetlerin mutlaka etkili şekilde efendim hizmete sunulmasını öğretmenlerimiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleyici bir destek mekanizması olarak gözünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milliyetin Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi okul güvenliği. Okul güvenliği mutlaka sağlanmalı. Her okulumuzda mutlaka.
1: Peki hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma. Yani bununla çözülebilir mi?
0: İçişleri Bakanlığı bahçe görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personeli tahsis etti. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. İlkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her tür tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum. Doğru biliyorum ama bunlar paletik çözümlerdir. Kötü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi riskli bölgelerde riskli okullarımızda şu an bir kısım büyük şehirlerimizde uygulama konusu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması, okul çevresinin kontrolü için tabii ki. Okul polisi uygulamasının riskli bölgelerden mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önemli husus, öğretmenlerimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellenmesi masaya atılması. Sınıf geçme öğretmeninin mutlaka masaya atılması. Şu an öğrenci ben ne yaparsa efendim kardeşim ben okulu sınıfımı geçiyorum, okulu bitiriyorum algısına anlaşına sahip. Disiplin yönetmenleri önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme öğretmeni mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenci sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İsmet Bey, ifade ettiğim tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bu çocuklar, bir de şöyle bir durum var İsmet Bey. Bu çocuklar biz sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirmesek, bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet. Bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız tablonun çok daha ötesinde acı durumlarla toplum olarak karşı karşıya kalacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey bebeklerimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Hiç şundan emin olun, şundan şüphetmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplumun meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim budur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyor İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi bir ifade etmek istiyorum.
1: Evet. Şimdi hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları o çağın nüfusunda çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Bunlar asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
1: Evet evet, bir de Siverek olayı vardı Urfa'da.
0: Bir öğrenci, 12 sivil öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisini de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın.
1: Evet evet. Şekli.
0: Yani bunlar birbirine örnek alıyor. Adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında, kontrol altında alınması lazım.
1: Evet. Evet. Hocam, yayınımızın da süremizin sonuna geldik. Son 5 evet. dakika içerisindeyiz. Bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda evet. öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek evet. çocuğun eğitimine.
0: Aynen ya, efendim, maalesef.
1: Bu nasıl çözülecek?
0: Yani tabii şu an hayat
1: pahalı. Öğretmen yetiştiren kurumları yeniden hayata geçirmek gerekmiyor mu? Yani mutlaka
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiri ise ticarileşti İsmet Bey. Evet. Ticarileşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz, taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Yani öyle evet, fahiş evet. fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bunlar mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım. Verimlerse lazım. Gerçi limitler belirleniyor ama bu limitler bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi. Ama dediğim gibi yani hayat pahalılığı şu anda ciddi problem. Bakın bugün Türk İş'in yaptığı en son araştırmaya göre biliyorsunuz 4 kişi bir ailenin asgari geçim haddi 109 bin TL olarak belirlendi İsmet Bey. Bugün bizim ülkemizde
1: evet, evet.
0: yüzde kaç memurumuz 109 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor değil mi?
1: Yani ya yoksulluk sınırı. Zenginlik memur açısından.
0: Tabii ki bu da bir vakadır yani. Zaten bundan dolayı biz sık sık hükümete çağrıda bulunuyoruz malum. Şimdi bize enflasyon oranında artış yapıyoruz. Bakın enflasyon toplu sözleşme yapıldıktan sonra 3. kez güncelledi biliyorsunuz değil mi?
1: Evet evet. Peki toplu zamlar güncellendi
0: yapıldı. Geçen yıl toplu sözleşme yapıldığı tarihte 2026'nın yıl sonu itibariyle enflasyon hedefi %16 idi. 2 gün önce biliyorsunuz yeniden güncellendi orta vadeli programda %28.4 yükseldi. Peki siz şimdi hükümet olarak orta vadeli planda 2026'nın enflasyon hedefini güncelliyorsunuz. O zaman gelin maaşları da güncelleyelim değil mi?
1: Maaşları da güncelleyelim. Tabii onları da yapmak lazım.
0: Temmuz ayında 2. 6 ayda memuruz ne kadar maaş almalı? 107 maaş almalı değil mi? O zaman bunu da güncelleyelim.
1: Evet.
0: bu da ciddi tenakuzdur yani.
1: Yani enflasyon oranında memur maaşları da güncellenmeli. Zaten sizin başından beri
0: savunduğunuz
1: görüşler vardı. Alo. Evet sayın dinleyiciler. Tayyip Bey yolda yakalamıştık Tayyip Bey'i. Sayın Tayyip Ceylan, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı. Eğitimdeki durumu konuşuyorduk. Özellikle Türk Eğitim Sen'in öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddet ve suça karışan çocuklar konusundaki araştırmasını konuştuk. Tabii kalan kısa bir süremizde de eğitimin pahalı hale gelmesi ve velilerin artık ekonomik olarak eğitim masrafı dayanacak gücünün kalıp kalmadığı konusunu görüşüyorduk. O da yani Türk İş'in yoksulluk sınırını değindi. Artık Türk İş'in yoksulluk sınırı memur açısından bir zenginlik, yani yoksulluk zenginlik noktasında kesildi galiba tekrar.
0: İsmet Bey'le şunu söylüyorum İsmet Bey. Kaldı ki enflasyon oranında zam yapmak zam değildir zaten. Biz şunu söyleriz senlik olarak. Enflasyon oranında zam yapmak demek aslında sıfır zam demektir.
1: Kaybın telafisi.
0: Tabii ki ülkenin artan milliyetlerinden, büyüyen ekonomisinden çalışan ve emeklilerin hak ettiğini alması demek enflasyon üzerinde bir refah payı uygulamasıyla gerçekleşecektir. Ki zaten Türkiye kamuosuna yıllardır biliyorsunuz her pazar masasında bunu gündeme getiririz. Enflasyon farkı evet. artı refah payı. Yoksa enflasyon kadar zam demek. Zam değil ki. Bir de şu durma, biliyorsunuz hükümet enflasyon patlarını 6 aylık zaman dilimlerinde verir. Ocak ayında ve Temmuz ayında. Tamam, 6 ay sonunda bir zaman enflasyon patı veririz ama ben 6 ay boyunca enflasyon altında efendim edilmeye devam ediyorum değil mi? Dolayısıyla enflasyon patlarını da maaşlarımıza aylık olarak yansıtmak talebimiz de bizim bir diğer önemli talebimizdir. Yani hükümetin ben memurumu ve emeklimi enflasyona ezdirmiyorum, ezdirmeyeceğim söyleminin altını gerçek anlamda doldurmak istiyorsak yapacağımız iki şey var. Bir, enflasyon farklarına aylık olarak maaşlarına yansıtacağız. İki, enflasyon farkı üzerine efendim refah payı kurulmasını hayata geçireceğiz. İşte.
1: Ama Tayyip Bey, zaten tartışacak bir konu değil. Orta vadeli programı açıklamışsın. 2026 gerçekleşmesi konusunda yeni bir hedef koymuşsunuz.
0: Tabii ki.
1: %16'dan %28'i aşmış. Tabii peki ki. Yani aynı zamanda eş zamanlı olarak bu farkın telafi etmeniz lazım.
0: Tabii yani ki.
1: Bu kadar ezdirmeyecekseniz bu farkı telafi etmeniz lazım.
0: Tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ne yazık ki eğitime yine sorunlarla başlıyoruz. Yani bunu öğretmenlerden değil, esas olarak toplumun genelinden çözmek gerekiyor. Öğretmenler buna elinden gelen her türlü katkıyı veriyor. Ama kesinlikle. Onların sorunlarının da çözülmesi gerekiyor. Onların kesinlikle. Sorunları çözülmezse tabii bu iş bir bütün nasıl diyelim? Yani olan çocuklarımıza oluyor.
0: Tabii ki.
1: Gelecek kuşaklara oluyor.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet. Tabii geleceğimizi ki. Garanti altına almak için de bu çocukların doğru düzgün bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Tayyip Bey, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna
0: ben
1: geldik.
0: Teşekkür ediyorum. Hizmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Size de iyi yolculuklar diliyoruz. Sizi yolda yakaladık. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolunuzu kestiniz. Sağ olun. Sorularımızı yanıtladınız.
0: Teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Sayın
0: iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. AK Parti kongre merkezindeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SDG'nin fesih sürecine ilişkin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereği olduğu ifade edildi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Hindistan'a gideceğini söyledi. Kişinev'de Vladimir Zelenski'nin uçağına yönelik tehdit iddialarına da değinen Peskov, böyle bir tehdidin söz konusu olmadığını, Ukraynalılar da bunu kabul ettiklerini belirtti, dedi. Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve kaynak taşımacılığı için kullanılan ticari gemileri vurmaya devam edeceğini de ifade etti. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir Devlet Televizyonu kararın ikili ilişkileri korumak için tüm yolların tüketilmesinin ardından alındığını bildirdi. İstanbul Maltepe'de bir kiracı tartıştığı ev sahibine çifte silahlı ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi, zırhlı araçlar ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le yazışmaları çıkan avukat Elif Nur G gözaltına alındı. Şüpheli avukat Elif Nur G'nin Kuruçaylar Suç Örgütü tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği de tespit edildi. Balıkesir Havran'da Andık Mağarası'nda yapılan kazılarda Havran Siyah İncir'inin 8000 yıllık kalıntıları ortaya çıkarıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Yalçıklı ve ekibi bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran Siyah İncir'inin bölgedeki varlığının M.Ö. 6300 yılına uzandığını tespit etti. Prenses Diana'nın 1994'te dönemin Galler Prensi Charles'ın televizyonda evlilik dışı ilişkisini kabul ettiği gece giydiği ve intikam elbisesi olarak ünlenen siyah elbise Aralık ayında Sotheby's tarafından açık arttırmaya çıkarılacak. Elbisenin 220 bin sterline kadar alıcı bulması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
2: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak konutların kirası 10 bin liradan başlayacak.
2: 1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
1: Gelişmeleri aktardık. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünya meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasında ara ara alevlenen çatışma. Bir iki gündür pek bir şey yok ama bu hafta tabii karşılıklı, özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üstünü de vurduğu çatışmalarına tanıklık ettik. Ara seçimler yaklaşıyor 3 Kasım'da. Donald Trump tabii İran savaşını kendi açısından Amerikan kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. 3 Kasım eğer seçimleri kazanırsa bir şekilde bu işleri sona erdirecek, savaşı bitirecek. Petrol fiyatları sıradan Amerikalıların canını yakıyor. Vaatleri bu tabii. Artık seçim yaklaştığı için kampanya içinde sahaya inmiş durumda. Ama tabii askeri açıdan Amerikan ordusunun görünümü İran'ın misillemeleriyle çok parlak değil. Aktaracağım size dün akşam özellikle Ürdün'deki üssün vurulması sonrası helikopterlerin taşındığı vurulan hasar gören uçaklarda olduğu söyleniyor. Kara Şahin düştü teması meşhur gerçek olaydan esinlenen filme atıfla Somali'ydi yanılmıyorsam başlıklar düştü sosyal medyaya. Bölgede tabii gerginlik devam ederken Yemen hareketli Ensarullah taarruza kalkmış durumda. Batı sahillerini Suudi destekli güçleri Yemenler temizliyorlar. Ensarullah liderliğinde herkes Husiler diye tanıyor ama Husiler bir aile tabii, orada bir hareket var. Yemen ordusu, bir de Suudi destekli karmaşık 10 seneyi aşkındır süren bir savaş tabii. Mekke Anlaşması tartışmaları Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında 5. madde NATO'nun geçerli olduğu açıklanmıştı. Tabii Yemen'de ne olacak, herkes bunu merak ediyor. Son durum, son mesajlar aktaracağım sizlere. Aynı zamanda İsrail-Türkiye ilişkilerinde dikkat çekici bir gelişme dün akşam. İsrail maslahat güzel atadı Türkiye'ye. Tam da işte İsrail İngiltere ile yerleşimlerle ticareti kesme kararı üzerinden atışırken diyelim, Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Suriye'de şov yaptı diyebiliriz. Gerginlik bölgede devam ediyor. Cezayir bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Dikkat çekici gelişmeler var. Evet, aynı zamanda tabii Ukrayna krizinden başlık var. Rusya'da Vietnam lideri ağırlandı devlet başkanı Putin tarafından. Bir yandan Amerika'da Trump'ın, Rubio'nun yeni bir Ukrayna krizinin çözümü için girişimlere dair açıklamaları var. Batı medyasından başlıklar var. Dikkat çekici olan Kremlin danışmanı Yuri Ushakov'un ABD eğer bu çözümü istiyorsa Kiev'e desteği kesmesi lazım açıklaması. Detayları aktaracağım. Çok sayıda not var. Krizle ilgili hem cephe hattından hem Karadeniz, Türkiye'yi ilgilendiren Türkiye-Rusya istişare toplantısı yapıldığı aktarıldı. Kremlin sözcüsünün bugün açıklamaları var. Ve o cepheden de bolca haber var. Aynı zamanda Almanya. Bugün Almanya'ya bakmaya devam edeceğiz. Almanya'ya bağlanacağız. Siyaset bilimci, siyasi iletişimci ve Kanal Avrupa'nın yorumcularından, kendi programı da var. Ben de ara ara katılıyorum. Sayın Erdal Tekin konuğum olacak. Biraz Almanya'daki iç tartışmalara bakacağız. Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimi sonrası AfD tartışmaları artmış durumda. hem eyalet parlamentosunda ilginç bir bileşim oluşabilir, hem tabii ki Hristiyan Demokrat merkezde addedilen Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ve SPD'nin durumu. Tabii bütün bunlarda Rusya Savaşı çok etkili durumda. Bu konuda tartışmalarda parlamentoya yansımıştı. Merz hükümeti hızlı bir silahlanmaya girişmiş durumda. Devam edebilecek mi, ne kadar, siyaset yeniden mi şekilleniyor, sorularına yanıt alacağız, değerlendirmelerini alacağız Sayın Tekin'in. Evet, pek çok gündem maddesi var. BRICS zirvesi de başlıyor. Hem Çin hem Rusya lideri Yeni Delhi'ye gidiyor. Hindistan'da yapılacak BRICS zirvesi 12-13 Eylül'de, hafta sonuna denk geliyor. Pazartesi tabii daha kapsamlı bir biçimde aktaracağım. Ama yola çıkıyorlar hem Çin lideri hem Rusya lideri. Yarın temasları olacak. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden sonra küresel güney, işte çok kutupluk ya da çok merkezlik tanımları etrafında. Bir de önümüzdeki dönem, çok fazla zamanım kalıp da aktarabilir miyim not bilemiyorum ama tabii dikkatler yine BRICS zirvesine çevrilecek. Özetleri bu kadar, yarıda keseyim çünkü hepsini aktaramıyorum ama dolu dolu bir saatlik gündem olacak. Ardından Erdal Tekin'le Almanya'yı konuşacağız. Başlamadan önce yine hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı canlı yayınlar yayınlanıyor. Telegram hesabı aynı şekilde. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. O sembolü tıklarsanız yine web sitesinden de internet üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, İran çatışmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le birlikte Şubat sonunda başlattığı savaşta gelinen yere dair notlarla başlayacağım yine. Çünkü Donald Trump'tan Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım'daki ara seçim kampanyası için sahaya inerken yeni açıklamalar geldi. Teksas'ta, Dallas'ta Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere yola çıktığında gazetecilerin sorularını yanıtladı Donald Trump ve 3 Kasım'a işaret etti. Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecekleri dedi. Ne planlıyor bilmiyorum, nasıl sona erecek onu da bilmiyoruz. Çünkü diyor Trump, artık daha fazla dayanamazlar, çaresiz durumdalar, seçimleri etkilemeye çalışıyorlar. Tabii Hürmüz kapalı olunca Amerikalıları etkiliyor ama bunun çaresi saldırılardan vazgeçmek olabilir elbette. İran ile müzakere yapmayı düşünmediklerini, yani İslamabad mutabakatına dönmüyor Donald Trump, açıkça ifade etti. Yani bir müzakere olabilir ama şu an gündemimizde değil. Zaten seçimlerden sonra bitecek, Hürmüz'de kontrolümüzde diyor. Tabii biraz sallıyor Hürmüz kontrolümüzde derken, dün aktarmıştım Amerika'nın son modern sualtı aracını İranlar ele geçirip sergilemişlerdi. Evet, tabii Trump Dallas'ta da Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinde epey mesajlar verdi. Daha çok iç politika, sınır güvenliği, ekonomi, demokratları solcu komünistler diye nitelendirdi. Ne alakaları var bilmiyorum ama Biden döneminde durum çok kötüydü. İşte düzensiz göç. Dolayısıyla Cumhuriyetçi adaylara oy toplamaya çalıştı. Çalışırken de Venezuela'da başka nasıl kaçırdık, ülkenin petrollerini nasıl aldık, bunları ballandıra anlattı. İran savaşıyla ilgili yine nükleer silah elde etmelerini engellemek diye bir resim çizdi. Bu savaşı kazanıyoruz dedi. Tabii savaş bitince petrol fiyatları da düşecek, merak etmeyin diye Amerikan halkını teskin etmeye çalıştı. Hızını alamayıp Donald Trump diyor ki Amerikalılara, eğer ben kazanırsam o zaman herkese $5,000'lık Trump temettüsü dağıtacağım. Bu para tabii toplamı 1.35 trilyon dolar ediyor. Amerika'nın borçlarını konuşuyoruz. Yarın ekonomiye, makroekonomiye ayırdım programı. Sayın Erdal Arda Tunca konuğum olacak yarın. Dolayısıyla Amerika'daki tahvil krizinden tutalım da, yani içerideki ekonomi tartışmalarını detaylı konuşacağız ama tabii Trump'ın herkese 270 milyonluk bir kitleden hesap yapanlar 1.35 trilyonluk bir miktar çıkartıyorlar. Çok fantastik geldi bana. Trump ama tabii oy pusulalarında ben varmışım gibi oy verin diyerek cumhuriyetçileri harekete geçirmeye çalışıyor. Tabii ki seçim kazanmak için bunları söylüyor. Bir yandan tabii 11 Eylül yarın Amerika'da 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümü. Artık eskisi gibi de çok anılmıyor aslında. Trump bir başkentte bir etkinlik sırasında işte hemen saldırılardan sonra zaman da vermiyor. Aynı gün değil herhalde, birkaç gün sonra olsa gerek, bölgeye gittiğini, işte çelik binası bölgede neredeyse işte çökecekmiş gibi bir durum olup iki itfaiyeciler işte beni kurtardılar, buradan çıkmalıyız dediler falan. Heyecanlı bir konuşma yapmış tabii. Bunu biraz keserek yayınlıyorlar ve Trump sanki 11 Eylül'de oradaymış, İkiz Kuleler'in oradaymış, o bölgedeymiş ve onu kurtardıklarını iddia etmiş gibi. Amerikan medyası da az değil doğrusu, manipüle ediyorlar onlar da Trump'ın. Yani tabii Trump'ın çok salladığını biliyoruz ama burada bir yanlışı yok. Yani sadece zamanlama vermiyor. Yani 11 Eylül'den 3 gün sonra gittim demiyor. Sanki birazcık manipüle ediyor diyelim. Ben de oradaydım demek ki. Neyse, sonuçta kızdı Trump tabii. Sosyal medya hesabından yine sahte medya, o olayı herkes biliyor, ben oraya gitmiştim falan gibi açıklamalar yaptı. Doğru söylüyor ama tabii hakikaten algı operasyonları çok fazla, işin aslını anlamak zor. Sosyal medyada işte hala Trump 11 Eylül'de enkaz altından kurtarıldığını iddia etti diye, tabii doğru olmayan, aslında böyle iddia etmemesine rağmen haberler dolaşıyor. Amerikan halkı bir Associated Press ajansı, NORC ve USA Fact bir anket yapmış Amerika'da. Amerikan halkı artık federal hükümetten bilgilere pek güvenmiyormuş. 2019'da %34 oranında güven ve güvensizlik %53'e yükselmiş. Bilmiyorum Amerika'da hangi haberlere güvenilebilir, onu da doğrusu kestiremiyorum ama neyse, tartışmalar seçim dönemlerinde daha da bir vahim bir hal alıyor. Trump böyle İran savaşını da kullanarak kampanya yürütüyor ama hakikaten size aktardım, hafta sonu ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları, İranlılar da az buz değil artık, yanıt veriyorlar, yanıtsız bırakmıyorlar. Hatta önleyici bir takım hamleler de yapıyorlar. Ürdün'deki üssün vurulduğu füzeler, o kadar çok görüntü yansıdı ki herkes, işte 20 füzeler 18'ini Ürdünler önlediklerini söylüyorlar ama kimileri ona da çok ikna olmuyor. Sonuç itibariyle efendim ortaya iddia, Amerikan medyasının iddiası bu. CBS News Amerikalı yetkililerle konuşmuş ve Ürdün'deki Ezrak ya da Muvaffak Saiti üssünde 8 adet F-15 savaş uçağı hasar gördü diyorlar. A-10 Thunderbolt uçağı kanadını kaybetti diyorlar. Ve 30'dan fazla sadece orada Patriot önleme füzesi, yani bir balistik füzeyi en az 2 kullanmak durumundalar. Ateşlemek, yani stoklardan tüketmek zorunda kalmışlar. O yüzden tabii Kara Şahin Düştü filmine atfen başlıklar belirdi ortalıkta. Hürmüz'de de tabii Amerikan donanmasını İranlılar hedef alıyorlar. Ve dün akşam saatlerinde yine bir kısıtlama kararı yayınladılar. Yasaklı bölgeler, gemiler için tabii ki İran yaptırımları. Onlar da, yani Trump diyor ki Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz. Devrim muhafızları diyor ki hadi bakalım, sıkıysa gemiler girsin. Çabahar Limanı'ndan Umman Körfezi'ne ve Umman Denizi'ne uzanan suları yasaklı bölge ilan ediyoruz. Her türlü denizcilik, sigorta, destek hizmeti, bunların hepsi durdurulacak. Bizden izin almadan, yani zaten kapsam sınırlıydı ama bir parça onu genişletiyorlar. Devrim muhafızları sözcüsü Muhibbi'nin açıklamaları tabii 500 kilometre uzaklıkta Amerikan uçak gemisini hedef aldıklarını, yani vurmadıkları söyleniyor. Amerikalılar da öyle açıkladı ama ta oraları hedef alıyorlar artık. Diyor ki 40 günlük savaş başlamadan Körfez bölgesinde 30-40 Amerikan savaş gemisi bulunuyordu. İşte şimdi en az 400 kilometre uzağa çekildiler. Daha yakına gelmeye cesaret edemiyorlar diyor. Biraz doğru gibi gözüküyor bu tabii. Operasyonları da kısmen zorlaştırıyor. Ben geçen ay atlamışım. Yani tabii İran'ın askeri taktikleri bağlamında komik dün Ürdün üzerinden yaşanan gelişmelerle yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlanmış. Ben önce yeni zannettim ama değilmiş. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'ye Amerikan ordusuyla çatışma hali, müzakere, çatışma neyse, iştigal hali sorduklarında tarihsel olarak biz satranç oynuyorduk ancak son yıllarda poker oynamaya başladık. Şu anda ise satranç ve pokerin bir karışımını oynuyoruz gibi yanıt vermiş. Dediğim gibi ben atlamışım bu ince lafı ama gerçekten bugünkü durumu iyi ifade ediyormuş gibi. İranlar tabii satranç ustaları olarak tıpkı Ruslar, Hindistanlılar gibi öyle bilinirler malum. Evet, ama daha çok Amerikalılar pokerci diyebiliriz. Hürmüz'de Panama bayraklı bir Irak açıklarında bir İHA tarafından vurulan tanker var. Bilmiyorum, belki de İran petrolü taşıyordur. Çünkü Irak tankerlerini kullanarak Irak petrolüymüş gibi İran petrolü de çıkartıldığı iddiaları var. Sonuç itibariyle Hürmüz'deki sıkışıklık uluslararası piyasaları etkiliyor. En son yayına girmeden bakayım dedim. $100 artık üzerinde. $102, $104 yani tabii oynuyor. Her an ne kadar olduğunu kestiremiyorum. En son baktığımda bir $104 kadar çıkıp sonra 102'ye inmiş. Bu tabii spot piyasadaki çok daha pahalı elbette. Ama tabii ki Hürmüz'deki petrol akışının bu fiyatlar, Trump yönetiminin bütün kontrol bizde. Petrolü çıkartıyoruz, her şey akıyor iddiaları da yalanlıyor. Bu fiyatlar tek başına kendileri bile yalanlıyor. Bir de buna tabii ki Kızıldeniz faktörü ve Suudi Arabistan'ın başındaki belalar ekleniyor. Suudi Arabistan'ın Yemen bağlamındaki hamlelerinin sonu çok da hayırlı değilmiş gibi gözüküyor efendim. Ensarullah hareketi dün sosyal medya, özellikle Telegram hesapları çılgınlarcasına Ensarullah, Husiler diye anılan Yemen'de Ensarullah hareketi başkenti kontrol ediyorlar. Onların askeri eylemlerine kilitlendi. Büyük bir taarruza geçtiler ve Yemen'in batı kıyılarını ele geçirmiş gözüküyorlar. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları, ki önceki gün yani 24 saat 48 saat diye verenler var ama onlarca hava saldırısı Suudi Arabistan'dan, bütün bunlara karşılık birkaç saat içerisinde 2600 kilometre karelik bir alanın kontrolünü Suudi Arabistan destekli başkanlık konseyinden aldı. Ensarullah Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde bir askeri harekat başlattılar ve Kızıldeniz'deki stratejik liman Muha dahil olmak üzere, başta olmak üzere pek çok bölge ellerine geçti. Bugün en son yayına girmeden baktığımda Babülmendeb'de Dubab, burası Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Suudi destekli en önemli mevzisine denk geliyor. Buraya doğru ilerledikleri haberlerini gördüm. Aynı zamanda Babülmendeb yakınlarında Zukar adası, buranın da kontrolünün ele geçirildiği haberleri var. Kızıldeniz'in güney hattı, çok stratejik bir konumu olduğunu söylüyorlar. Tabii burada Suudi destekli güçler, kimileri paralı asker diyor, kimileri öyle olmadığını söylüyor, bilmiyorum tam işin doğrusunu, geri çekiliyorlar ve bazı yerlerde sıkıştıkları ve birbirleriyle kapıştıkları haberleri de geldi. Ensarullah liderliği başkanlık affı da ilan etmiş batı kıyısındaki bu unsurlara, yani geri çekilme halindeki unsurlara. Bu arada Suudi Arabistan'a ait bir Türk yapımı Karayel İHA'sını düşürdüklerini iddia ettiler. Batı kıyılarındaki bu taarruzla keşif İHA'sı olduğu söyleniyor. Hece vilayetinde düşmanca eylemlerde bulunduğu sırada diye de bir açıklamaları söz konusu. Şimdi tabii Yemen'deki durum hızla Riyad'ın arzusu hilafına değişiyor. Dolayısıyla bütün dikkatler Türkiye'ye Suudi Arabistan Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı'na çevrilmiş durumda. Dün de aktardım size. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları Pakistan harekete geçebilir diye yorumlandı. Fakat tabii bugün itibariyle Pakistan Dışişleri'den yapılan açıklama biraz daha teskin olmuş gibi gözüküyor. Dışişleri Sözcüsü Han, Mekke Anlaşması kapsamında İslamabad'dan askeri müdahale gelmesi yönünde herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi. Ama zamanı geldiğinde Pakistan'ın harekete geçeceğini de ekledi. Nedir bu zaman? Tabii ki bilmiyoruz. Daha çok tabii bir takım kaynaklara dayanarak Suudi Arabistan yönetiminin Pakistan üzerinden İran'ı uyardığı, yani Ensarullah üzerinde etkilerini kullanması için İranlılara çağrı yaptığı haberleri söz konusu geldi daha doğrusu. Tahran'da yanıtını iletmiş ve biz Husileri kontrol etmiyoruz diyor. Tabii finansman, silah, danışmanlık, devrim muhafızları komutanlığının pek çok şey konuşuluyor. Ama tabii siyasi kararları Tahran'da almadıkları. Öteki kanatta vekil gücü olarak tamamen Yemen'in yerli gücü Ensarullah ve Husiler diye anılıyor. Bir kez daha belirteyim, Husiler bir aile, yani Husiler öncülük ediyorlar belki ama orada kalabalık aileler var. Hareketin adı Ensarullah, tekrardan bunu da belirteyim. Evet, tabii bazı yayın organlarında, örneğin Türkiye Today'de Sabena Sıddıkı imzalı bir haber var. Orada Pakistan'ın Ensarullah'a bombardıman yapabileceği iddiası dile getiriliyor. Yani Husileri Sağda'dan, diğer bölgelerden temizlemek için, ama nihai karar verilmediği söyleniyor. Yani açıkçası Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz 7 Ekim sonrası Gazze ile dayanışma için İsrail'i vurduğunda Yemen'den Ensarullah, Trump iş başına gelir gelmez savaş açtı onlara. Hatta refah operasyonu diye bir de misyon başlatıldı, çok eleştirilen. Havadan Yemen'in vurulması hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla Pakistan havadan Ensarullah'ı vursa neyi değiştirir? Yani sahaya inse, inmek başka bir şey tabii. Yemen'de öyle bir, herhalde umarım daha doğrusu, öyle bir çatışmaya girmekten kimse öyle bir şey düşünmüyordur. Dolayısıyla ben çok anlayamadım, yani bombardıman yapsın. Amerika'da yaptığı, Amerika'nın yapıp da beceremediği bombardımanı Pakistan ne sonuç elde edecek açıkçası bilmiyorum. Evet, ama Amerika'da tabii kışkırtıcı sesler var. Kongre üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson X hesabından dün akşam saatinde hakikaten kaygı verici açıklamaları paylaşılıyordu. Mekke Savunma İttifakı birine yönelik saldırı, herkese yönelik saldırı, öyle diyor. Dolayısıyla Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan Husileri yok etsin, yok etme vakti, özgür Yemen diye paylaşımlar yapmış. Açıkça kışkırtıcılık yapıyorlar efendim. Evet, umarım tabii işler daha da kızışmaz, bir uzlaşma. Yemen'de en son tabii 7 Ekim öncesi Çin faktörü vardı. Çinlilerin de çabaları vardı, tıpkı İran'la Suudi Arabistan'ı uzlaştırdıkları gibi, ama tabii ki İsrail artık bölgede çılgınca politikalar yürüyor 7 Ekim sonrası ve her türlü barış, müzakere umudu da tabii ki gömüldü gitti. Lübnan saldırıları İsrail'in devam ediyor. Göya ateşkes var, 26 Haziran'da imzalanmış ama Lübnan ordusu açıklama yapmış. İsrail 7700 ihlalde bulundu diyorlar. Ateşkes gereği aslında Lübnan'ın bazı yerleri ele geçirip silahsızlandırma sürecini devam ettirdiği ama İsrail'in eylemlerinin işlerini zorlaştırdığını söylüyorlar. Uzlaşma da pek sonuç vermiyor. Aynı zamanda tabii Gazze ile ilgili gelişmeler var, Suriye ile ilgili gelişmeler var, Türkiye-İsrail ilişkileri var. Son dönemde çok gerildi biliyorsunuz. Dün akşam ilginç bir haber yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı bir atama yapmış. Gergin bir dönemde Ankara'daki Büyükelçiliğe Masat Güzar atandı. Joel Lyon güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı'na

yönetimiyle iştigal etmesi İsrail'in tabii dikkat çekici bir dönemde bir maslahat güzel ataması geldi. Aynı zamanda İngiltere dün aktardım size Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili olarak yerleşimcilerle ticareti men eden İngiliz hükümeti Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Başbakan Andy Burnham açıklamalar yaptılar. Türkiye ve 7 ülke Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün hepsinin dışişleri bakanları destek vermiş bu açıklamaya. İngiltere'nin dışında 12 ülke de aynı zamanda iki devletli çözüm bildirisi yayınladılar ama bunu biraz tırtıklayınca altından çok da bir şey çıkmıyor, onu belirtmek istiyorum. Hani İngiltere bakın etnik temizlik yapılıyor, İsrail'e karşı tavır aldı filan. Birincisi anladığım kadarıyla 6 ay sonra bu yürürlüğe girecek. Yani 6 ay sonra kim öyle kim kala diyeceğim var. İkincisi Batı Şeria'daki yerleşimlere yaptırım uygulamak, yerleşimci şirketler, onların ürünleri tam olarak ne demek onu da anlamadım. Çünkü yaptırım doğrudan İsrail devletine uygulanmıyor. Yani o yerleşimleri koruyup kollayan, yatırım yapan İsrail devleti o zaman neye yaptırım uyguluyor İngilizler? Açıkçası İngiltere bu tarz şeylerde çok usta biliyorsunuz. Bir takım açıklamalarla çok göz boyuyor. Ama pratikte hiçbir şey yapmıyorlar. Bilemiyorum, haksızlık da etmeyeyim. Sert açıklamalardır retorik olarak ama pratikte tam olarak kime, nasıl, ne yaptırımı uyguladıklarını ben anlamadım. Türkiye kamuoyunda wow İngilizler bakın yaptırım uyguluyor. İsrail'i çok da İsrail kızdı hakikaten bu arada. İngiliz diplomatları sürüyorlar. Doğu Kudüs'te ama Tel Aviv'de değil. Doğu Kudüs'teki yani Filistinlerle ilişkileri dengelemek için orada bir başkonsolosluk var. Onu kapatma kararı aldılar. Tamam bir tepki gösterdiler ama somut olarak ne olacağını ben anlamış değilim. Yani İngiltere'yi övmeden önce detaylarına bunun bakmakta fayda olduğu kanaatindeyim. İsrail tabii durmuyor. Gazze'de Beit Lahia'da 4 kişilik bir aile hedef olmuş en son. İkisi çocuk 12-8 yaşlarında. Filistin Kurtuluş Örgütü Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasının planlandığını 13 plan varmış. Yani Batı'nın tepkileri hiçbir şey değiştirmiyor. Bunları duyurmuş. Tabii İsrail'de seçime odaklı 27 Ekim'de seçimler var. Aktardım size hafta başında Haaretz gazetesi çok çarpıcı bir haberdi. 7 Ekim 2023 saldırılarını aslında Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Netanyahu ile 45 dakikalık telefon konuşmasında büyük bir şey olacak diye paylaştı ama istihbaratı Netanyahu bilgilendirmedi, yanlış değerlendirme yapıldı diye. Tabii İsrail'de seçimi etkilemeye yönelik algılandı. İftira davası açıyorlar. Bir kitap yazmış iki gazeteci. Onlara açılıyor dava. İsrail seçimine müdahaleyle suçluyorlar tabii ki. Bir de bütün bunlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan eski Filistinli Yasser Arafat karşıtıydı. Ben hatırlıyorum gayet net. Muhammed Dahlan. Onun aracılığıyla bu işlerin döndüğü, dolayısıyla da sadece Haaretz ve gazeteciler değil bir de Dahlan'ı suçladı. Dahlan'la sıkı ilişkileri olduğu da söyleniyor. Bilemiyorum. Türkiye'de de çok ismi anılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok aranan teröristler listesine de almışlardı Dahlan'ı, onu da hatırlamak lazım. Bütün bunlar olurken Netanyahu ne yaptı dersiniz? Hop! Şam'ın dibinde 40 kilometre Şeyh Dağı'na çıktı. Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadal'la birlikte zirveye çıktı. Aşağısı Şam, burada Lübnan, şurada Golan Tepeleri var. Efendim Şeyh Dağı, Hermon Dağı diyor İsrail tarafındakiler. Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne kadar, Akdeniz'e kadar bütün bölgeyi biz kontrol ediyoruz. Mutlak bir kontrolümüz var. Büyük başımız, hala yapılacak işler var. İran'ın işini bitirmemiz gerekiyor. Az kaldı, kararlıyız efendim. Bilmiyorum. Yani Netanyahu tabii tam bir şov. Üzerine böyle asker şeyleri, zırhlar giyerek çıkmış Şeyh Dağı'nın tepesine. Tabii Suriye'den, Yeni Suriye'den demek gerekiyor. Açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı, işte egemenliğimizin açık ihlali
diye, ama

faydasız açıklamalardan birisi diyebiliriz açıkçası. Evet, şimdi bunun dışında bir de Batı Şeria'da da hani hiçbir şey değişmiyor. Maliye Bakanı Smotrich'in sırada Batı Şeria var Gazze'den sonra diyen açıklamaları var. Tabii seçimler yaklaştığı için iyice işler sertleşiyor. Ve tabii bugün gelen haber, Cezayir Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kestiğini resmen duyurdu. Bir gerekçe sunmuyorlar ama tabii İsrail ile ilişkileri tanımı. Birleşik Arap Emirlikleri için Siyonist kuklası tanımını kullanmış Cezayir yönetimi. Çok enteresan. Gerçekten bir süredir zaten kötüydü. Bölgeye müdahale ediyor Birleşik Arap Emirlikleri diye Cezayir'den tepkiler geliyordu. Cumhurbaşkanı Tebune Abu Dhabi yönetimini Cezayir'i istikrarsızlaştırmakla suçluyordu. O açıdan da dikkat çekici. Bir de tabii Atom Enerjisi Kurumu'nda bir hamle oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı 3 müttefikleri Britanya, Fransa, Almanya İran'ın nükleer dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne sevk etmeye çalıştılar. Fakat Rusya ve Çin reddetti. Tabii burada dikkat çekici olan hükmü kalmamış bir anlaşma, 2015 anlaşması. Onun bir mekanizması var, tetik mekanizması diye ara ara anlatıyorum size. Trump tek taraflı bu anlaşmadan çekildi. Dolayısıyla Rusya ve Çin, yani uygulanmayan, hükmü kalmayan bir anlaşmanın bir maddesine dayanarak böyle bir işlem yapılamaz, yok hükmündedir diye açıklama yapmışlar. Nükleer sorunun çözümünün tek adresi diplomasidir diye de beyanatlar var. Bunu da aktarayım. Doğu Akdeniz'de bir de aslında Miçotakis'i aktarmıştım size. Yunan Dışişleri Bakanı Gera Petritis de tekrarlamış. 12 mil adaların silahlandırılması falan. Son dönemde Yunanistan sürekli bunlardan bahsediyor. Hakkımızdır, vazgeçmedik, asla müzakere etmeyiz falan. Yani İyi, güzel, madem öyle, yani BM deniz hukuku Ege Denizi'nde işlemez, çok net. Genel olarak öyle kurallar olabilir ama her yere işlemez. Yani bu biraz retorik anladığım kadarıyla, ama adaların silahlandırılmasını tabii ciddi almak gerekiyor. Niye Yunanistan adaları silahlandırıyor? Türkiye'den bir saldırı olacağını mı düşünüyor? Nedir? Anlamakta zorluk çekiyorum. Tabii ki barışçı perspektifle ele almak lazım ama şu 12 milden vazgeçmelerinde çok büyük fayda var. Evet, ve sürekli BM deniz, hangi BM deniz hukuku her yere uygulanabilirmiş gibi aynı şekilde aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Yani kusura bakmasın kimse, anlam veremiyorum bu söyleme. Evet, gelelim Ukrayna krizindeki notlarıma. Tabii çok diplomasi haftası oldu geç hafta sonundan bu yana. CIA şefinden sonra Steve Witkoff ve Jared Kushner Amerikan temsilcileri olarak Moskova'ya, sonra Kiev'e gittiler. Trump'ın açıklamaları oldu. Devam ediyor bütün bunlar. Onların gitmesinden sonra tabii BRICS'e hazırlanıyor Rusya. Yarın Yeni Delhi'ye gidecek Rusya lideri, Çin Devlet Başkanı. Küresel Güney'in yine buluşması hafta sonu söz konusu olacak. Ama öncesinde Vietnam lideri Thorn Lam'ı ağırladı Putin. Devlet yemeği verdiler. Ho Chi Minh'in şiirinden alıntı yapmış Rusya Devlet Başkanı. Tabii ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler, 17 belge imzalamışlar. Eşitlik, saygı ve çıkarların karşılıklı gözetilmesi vurgulu açıklamalar var. Ticari ilişkilerin arttırılması. Thorn Lam'ın da mesajları ilginç. Üçüncü ülkelerin Rusya ile dostluğu etkilemeye çalıştıkları ama baskılara rağmen Vietnam'ın tereddüt etmediğinin altını çizmiş. Bayağı yakın ve sıcak açıklamalar, ikili ticaret hacmini arttırma diyelim. Asya Pasifik'te istikrarlı kalkınma vurgularıyla vizesiz seyahat gibi temaları var. Vietnam liderini uğurlarken daha sonra Rusya lideri bir de First Lady'ye, Vietnam First Lady'sine koca bir böyle buket, gayet kibar bir biçimde, kibarlığıyla da tanınıyor zaten, sunmuş. Evet, ama tabii asıl Ukrayna müzakereleri, üçlü format, geçen sene İstanbul'da da görüşmeler olmuştu hatırlayacaksınız, tekrar canlandırılabilir. Herkes bu soruyu soruyor. Trump tabii telefonda görüşmüştü Putin'le, aktarmıştım dün. Harika
bir görüşme yaptık diye gazetecilere sorular üzerine yanıt verdi. Putin'in anlaşma yapmak istediğini, eğer Zelenski de isterse çok güzel olacağını söyledi. Neden anlaşamıyorlar deyince birbirlerinden nefret ediyorlar gibi abuk sabuk açıklamalar yaptı. Üçlü zirve olabileceğini iddia etti. Yani Trump yine Trump. Marco Rubio ya da sormuşlar, o da Latin Amerika, dün aktarmıştım, Kolombiya'da Latin Amerika turunda. Aşırı iyimser olmak istemiyorum diyor Rubio, ama tabii bir yol haritası geliştirilmesi ihtimali de var demiş. Valla suyu yine bulandırmaya çalışıyorlar, yani geliştirme ihtimali varsa da eğer. Financial Times da dikkatimi çekti. Efendim Trump Witkoff'la Kushner'i ekart edecek, yerine CIA şefi John Ratcliffe'i Moskova ile muhatap edecek gibi iddialar yazılmış. Derhal tabii kaşlar kalktı. Çok saçma geldi bana. Yani ikisinin de işlevi ayrı bir tarafa. Tabii Beyaz Saray haberin tamamı neden bahsettiklerini bilmeyen, düşük seviyeli, isimsiz kaynaklara atfedilen tamamen sahte bir haberdir diye Financial Times'ı yalanladılar. Açıkçası ilginç tarafı, Financial Times'ı doğru bilgi aktarmaya hiç ilgi duymayan sol görüşlü bir dedikodu gazetesi diye insanlar artık etiketliyorlar. Eskiden bir veri temelli olduğunu söylüyorlar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a da sormuşlar. Yani Amerikan müzakere heyetinin yapısını değiştirmesi konusu falan hiç konuşulmadı, bizim haberimiz yok diye bir yanıt vermiş durumda. Ama tabii Rusya mesajlarını bütün bu ziyaretlerden sonra net olarak da veriyor. Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamaları var bu konuda. Aslında diplomasi masasına hani çok şey konuşuluyor, yol haritası, üçlü görüşmeler vesaire, ama ortada somut bir şey yok. Bu ziyaretler sonunda işte bir takım 9 maddelik planlar ortada uçuştu yine. Ben demiştim size, yani bunlar iddia, bunlara çok güvenmemek lazım. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı temalar, ama bunlarla gitti falan diye iddialar, bunları bulandırıyorlar, suyu bulandırıyorlar. Neyse, tabii bu konuda temaslar Putin'le Trump tarafından görüşüldü diyor. Ve aynı zamanda Rubio bir yol haritasından bahsediyor, ama bizimle hiç kimse diyor Ushakov herhangi bir yol haritası paylaşmadı, biz bilmiyoruz diyor. Fakat tabii eğer bu krizin hızla sona ermesi isteniyorsa ABD'nin Kiev'e yönelik her türlü yardımı durdurması gerekiyor. Yani formül basit diyor Yurkov. Ya bu kadar kıvranıyorsunuz, yardımı kesseniz zaten diye bir şey kalmayacak. Bütün istihbarat desteği, hedef verme, bütün o hedefleri Amerikalılar CIA veriyor tabii ki. Ayrıca bir olası müzakereler mümkün mü? Mümkün. Abu Dhabi Rusya daha önce bir buluşma noktası olarak değerlendirmişti. Bunu da Ushakov dile getirmiş. Yani Rusya tarafı diyor ki şu an bize kimse yol haritası falan sunmadı, ama Amerika yardımı keserse zaten bu iş biter. Yani Trump değerlendirsin artık bu işi. Rusya Güvenlik Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in de Batı ile ilgili değerlendirmeleri var. Dünyayı nükleer felakete sürükledikleri, Rusya'nın küresel yıkımı önlemek için çaba sarf ettiği ama sabrının sınırı olduğu, askeri kapasitesinin hem Kiev'i hem de NATO'nun kilit tesislerinin tamamen imha edebilecek düzeyde olduğunu hatırlatmış. Tabii bu belli şartlar altında söz konusu olabilir. Ama unutmamak lazım diyor. Seferberlik iddiaları sürekli paylaşılıyor. Yok öyle bir şey, böyle bir ihtiyaç yok diyor. Bu arada bu işin başında da Medvedev olduğunu belirteyim. Yeterince sözleşmeli ve gönüllü asker olduğunu tekrarlamış. Evet, ben size dün de aktarmıştım. Aslında Batı medyasından aktardım. Ya Financial Times ya Bloomberg'tü. Rammstein'da temas grubu Ukrayna'ya destek. Aslında bütün bu askeri desteği planlayan mekanizma diyelim. Dikkat çekici olan Elbridge Colby'nin, Pentagon politika müsteşarının Avrupalı müttefiklerle bir araya gelmesi ve orada Batı medyasına yansıdığı kadarıyla, anladığımız kadarıyla uzun bir savaşa hazırlanın, bir de bizden silah almayı ihmal etmeyin demesi. Açıkça verdiği mesaj bu. Colby aslında daha önce 2023'te falan
Yani boş verin Ukrayna'yı, asıl bizim önceliğimiz Tayvan olmalı, Çin olmalı diye paperlar hazırlamış. Ben de aktarmıştım size Elbridge Colby'nin duruşunu. Şimdi birdenbire Rusya'ya karşı uzun savaştan bahsediyor ve Avrupa'nın yeniden silahlanmasından bahsediyor. Bu da çok dikkat çekici tabii. Elbridge Colby'ye çok da ihtiyaç yok bunun için. Maalesef Avrupa'daki hava hep böyle ama Amerika bunu engelleyebilir tabii. Gördüğünüz gibi Pentagon politika müsteşarı, siyaset müsteşarı hiç böyle savaşı bitirmekten, yani Trump bir sürü şey söylüyor ama yok yol haritaları falan. Elbridge Colby Avrupalılara bu uzun sürecek, ona göre hazır olmak lazım diyor açıkça. Evet, tabii Batı medyasında biraz hüsran durumu var. The Spectator dergisi İngiliz muhafazakarlarının entelektüel tırnak içinde yayınını aktarmıştı. Başlığı her şeyi anlatıyordu. Ukrayna savaşı kaybediyor diye. Bir panik halindeler. Ekonomist dergisi önleyici füze kıtlı var. Ağustos başında 57 Rus füzesinden sadece biri önlenebildi. Paküç yok. Yani ayrıca F-16'ların füzeleri de eksik. Bunlar belirtiliyor. Projeler var ama böyle 2028'ler, 29'lar, yani kısa vadede ihtiyaçlar karşılanamıyor. Batı medyası sahada olup bitenleri de düzgün aktarmadığı için kimse ne olduğundan haberdardı. Ya da aktarmak istemiyorlar, bilmiyorum. Konstantinovka'yı hala kaybettiğini Ukrayna'nın yazmıyorlar. Gerçekten inanılmaz. New York Times gazetesinin haberi benim dikkatimi çekti dün gece. Ukrayna 27 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Avrupa nedenini öğrenmek istiyor. O kadar çok para verdiler ki daha yeni 90 milyar euro para çıktı biliyorsunuz. 90 milyar dolar para 2 yıl için kabul etmişlerdi. Bitti o para tabii. Yani 2 yıllığına çıktı ama Aralık'ta yanılmıyorsam çoktan bitti. 40 günlük Rusya'ya başlatılan savaşta bir geri tepince, altyapıda hasar olunca anladığım kadarıyla Kiev'dekiler 27 milyar daha istiyorlar. Avrupa'da nedenini öğrenmeye çalışıyor. Hemen bugün Moldova'nın ABD elçisi Rusya'nın Kişinev'de Zelenski'yi öldürmeye çalıştığını iddia etti. Efendim İHA dolaşıyormuş etrafta. Yani bilemiyorum tabii ama eğer Rusya Zelenski'yi öldürmeye çalışsaydı, bu UPA liderlerini yeniden gömen aşırı milliyetçi Nazi işbirlikçilerinin naaşları son dönemde Polonya'nın tepkilerine rağmen kahraman ilan edilip yeniden gömülmüştü Kiev'de. Mesela orası vurulabilirdi. Yapmadılar öyle bir şey. Dolayısıyla kalkıp gidip Kişinev'de, yani birazcık sallıyorlar gibime geliyor. Artı unutmamak lazım, Putin'in saptaması çok işe yarar bir lider olduğu yönündeydi Zelenski'nin. Evet, şimdi cephe altında durum, yani tabii Rusya Kiev, Nikolaev, Odessa, Harkov, Sumy, Krivoy Rog, Dnipropetrovsk, Hmelnytsk, pek çok yerde lojistik merkezlerine saldırıları dün akşam oldu. Ukrayna ordusuyla bağlantılı. Bazılarını sürekli olarak Batı medyası böyle sivil hedef, sivil hedef diyor. Bir örnek vereceğim size. Bir sebze depolama tesisi Ağustos sonunda vurulmuştu Rusya tarafından. Milaya köyü, burası sebze depolama merkezi, mühimmat deposu olmuş. İstihbaratı da muhtemelen partizanlardan aldılar, vuruldu. Yani dolayısıyla Ukrayna tarafı sebze deposu vuruldu diyor ama sebze deposunda mühimmat var. Kola kamyonların içerisinde drone atma, fırlatma mekanizmaları da kullanıldığı video görüntülerini izlemiştim, onu da belirteyim. Velhasıl bir Zulyani havaalanında Black Hawk helikopterini imha etmişler. Rusya ordusu NATO tarafından kullanılan ve en modern Alman radar istasyonu olarak anılan TRML-4D sistemlerini de, bunlar pahalı şeyler anladığım kadarıyla, zor hava hedefleri için kullanıyor. Alman yapımı radar istasyonu da Zulyani havalimanında imha edilmiş. Evet, Harkov'da yine tabii ki operasyonlar devam ediyor. Zarubinka ve Goptovka kurtarılmış, kontrol altına alınmış. Krasli limanda ise Ukrayna'nın karşı saldırısına dair Telegram kanallarında haberler var. Henüz akıbetini bilmiyorum. Zaharova'nın açıklamaları var. Ukrayna ordusunun geçen haftaki
drone saldırılarında 3'ü çocuk 47 Rus sivili öldürdükleri, 13'ü çocuk 330 sivili de yaraladıklarını duyurdu Rusya Dışişleri Sözcüsü. Dış İstihbarat Servisi'nin bir raporlaması, yani Rusya'nın SVR kısaltması, Avrupa Birliği'nde Kaya Kallas en son yine Belarus sınırında bir yerleri ziyaret edip kadınları da silah altına almak gerektiğini söylüyordu. Gerçekten artık feminizmi eğip döküp militarize edip bu hallere getiriyor Avrupalılar. SVR bu raporlamasında Avrupa Komisyonu'nun İsrail'in kadın mobilizasyonunu örnek alarak erkek nüfusun azaldığı bir ortamda kadın seferberliğini, ki yapılıyor bu, devreye getirdikleri. Yani bir ulusu tırnak içerisinde adamlar açıkça imha ediyorlar. Artı Avrupa'daki, Almanya'da açıkça dile getirdiler. Ukraynalıları takip edip savaşmak için ülkelerine geri atma, sığınmacı hukuku falan çöp. Hiç kimse artık bunlardan bahsetmiyor. Demokratik değerlerden bahsediyorlar. Hangi insan hakları, hangi demokratik değerler artık ben kestiremiyorum doğrusu. Ama feminist gündemin bu kadar kabaca militarize edilmesi karşısında tabii dehşete kapılmakta fayda var. Bir de Federal Güvenlik Servisi Moskova'daki İngiliz Büyükelçisi'ne Kiev'in suikast planlayan bir ajan yakaladığı, İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek için planlar yapıldığını duyurmuş. Böyle bir açıklaması var. Efendim Karadeniz'e gelelim. 8-9 Eylül tarihlerinde Türkiye Dışişleri Doğu Avrupa Güney Kafkasya Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'le bir araya gelmiş ve pek çok konuyu da konuşmuşlar. Orta Asya, Kafkasya ama Karadeniz tabii öne çıkmış gözüküyor. Sivil uçakları vurma tehdidi vardı. Zelenski'nin Türkiye ve Rusya arasında bu ulaşım çok önemli biliyorsunuz. Ama ayrıca Karadeniz'in kendisindeki durum, elbette güvenlik durumu ele alınmış. Dışişleri Bakanlığı'nın, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tabii başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğinin Ukrayna'nın eylemleri sonucunda riske atıldığı vurgusu yapmış. Temel nedenleri tabii çözmek lazım diye tekrarlamışlar. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Karadeniz'de tabii ki normal bir tanker artık bu misillemeler başladıktan sonra 40 günlük Ukrayna saldırılarına o limanlara portakal, elma götüremez. Yok böyle bir şey. Bir şey götürmeye cesaret eden, yani dolaylı yoldan düşünebiliriz, ancak askeri malzeme. Onlar da vuruluyor. Peskov diyor ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah taşıyan gemilere yönelik saldırılar durmayacak, devam edecek. Bu konunun Türkiye ile Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini de söylemiş. Bu şekilde dile getirmiş. Zaharova'nın da Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün tahıl anlaşmasına geri dönmeyecekleri, Batı'nın kendilerini kazıkladığı, malum Türkiye arabuluculuk etmişti. Ukrayna tahılı rahat çıkartılırken anlaşmanın Rusya ile yapılan kısmı uygulanmamıştı. Ukrayna tahılının çoğu Avrupa'ya giderken asıl Afrika'ya giden tabii ki Rusya Federasyonu'nun tahıl ürünleriydi. Gübre, işte tahıl vesaire. Evet efendim, Almanya'ya geldik. Birazdan Sayın Erdal Tekin çok daha detaylı bilgiler, değerlendirmeler yapacak. Ama tabii Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim, hafta sonu seçim sonuçları %43.8 Almanya için alternatif açık farkla kazandı. Eyalet parlamentosunda tek başına hükümet olamıyor. 3 koltuk az ama... Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı, BSW diye anılıyor. Sahra Wagenknecht'in hareketi AfD ile hükümet kurma görüşmeleri için daveti kabul etmiş. Enerji, eğitim, barış politikalarını konuşacaklarmış. İlginç tabii, çünkü BSW solda yer alan bir hareket. AfD ise, dün de konuştuk Tunç Akkoç'la, aşırı sağcı olarak
nitelendiriyor. Tabii Tunçay Akkoç hibrit bir parti olduğunu söylüyor. İçinde aşırı sağcıların olduğunu ama CDU'nun da içinde aşırı sağcı olduğunu söylüyor. Biliyorum. Benim kafam iyice karışmış durumda. Erdal Bey'e tabii ki soracağız. Dün bir parça aktardım size federal meclisteki kapışmayı. Açıkça Aris Weedle'la AFD'nin eş başkanları Tino Çurupal'la Mersin politikalarını eleştiriyorlar. Göç politikalarını, savaş politikalarını. ABD bile müzakere ediyor Rusya ile, siz savaşı körüklüyorsunuz diye eleştiriyorlar. Mertz de Rusya'yı biz hiç, yani bütün bu NATO genişlemesi, burnunun dibine nükleer silah stoklama falan, bunlar hiç Rusya'yı tehdit etmiyormuş. Demokrasi tehdit ediyormuş. Öyleymiş. Gerçekten çok güldüm açıklamalarına. Bir de üstelik banderacıları destekleyerek, Ukrayna demokrasisi, banderacılar ne alaka bilemedim ama demokrasi koruyorlarmış banderacıları destekleyerek. Neyse, özetle Mertz de onlara böyle yanıt veriyor. Bir de çok komik bir iddiasını gördüm, bunu Erdal Bey'e soracağım. %56 doğrudan AFD'ye oy vermedi demiş. Alman halkının %56'sı, hani 43.8 alınca 56'sı oy vermemiş oluyor. Ama o mantığa göre %83'te CDU yapmış oluyor. Yani ben hayatımda böyle bir demokrasi mantığı görmedim. Ukrayna'dan demokrasi devşiriyor ama kendi demokrasi algısında bir sıkıntı var Fredrik Mersin. Neyse efendim. Sonuç itibariyle Angela Merkel'in değerlendirmelerini de dün kısmen aktarmıştım size. O da yine tuhaf açıklamalar yapmış. Anlam veremiyorum bazı açıklamalarına. Bir yandan Ukrayna yönetimini 2014 darbesinden sonra askeri olarak hazırlamaktan bahsediyor. Bir yandan Rusya ile diyalog çağrısı yapmış. Yani bilmiyorum ne demeye çalışıyor. Bir yandan aslında Minsk anlaşmalarını yok yere yapmıştık diye kendi itiraf etmişti. Tuhaf doğrusu. Fredrik Mertz Trump'la papaz olmuştu. Dün aktarmıştım, telefon görüşmesini erteledi diye. Sözcü, hükümet sözcü açıklama yapmış. 11 Eylül'ün 25. yıl dönümünde Trump'la konuşup mesaj verecekmiş. Mesajı da efendim 25 yıl önce yaşam tarzı, özgürlükleri ve demokrasiyi hedef almışlardı. Onu birlikte korumuştuk diye 11 Eylül saldırılarını öyle anlıyor. Transatlantik ortaklığı olarak anlıyor. Efendim rekor bir bütçe açıkladılar Almanya'da. Savunma Bakanı Pistorius 2027 bütçe görüşmelerinde 140 milyar euro. Vay canına. Yani o kadar... Yani Saksonya-Anhalt'taki seçimler de herhalde pek bir şey ifade etmiyor. Ay sonunda iki eyalette daha, hatta belediye başkanlığı seçimleri de var galiba. Ama paralar militarizasyona gidiyor. ABD-İsrail ortaklıklı bir şirket, savunma sanayi şirketi kurulmuş. Covenant diye Saksonya'da, tam da bu şulan yerde uzun menzilli seyir füzeleri üretmek üzere büyük tesis kuracaklar. Saksonya-Anhalt elemanlarını savaşa hazırlama hamlesi mi, iş gücünü geliştirerek, bilemiyorum doğrusu. Renault işçileri Fransa'da bu arada bu aslında bu yıl başlarında İHA sözleşmeleri, yani otomotiv sektörünü savaş sektörüne çeviriyorlar Avrupalılar çünkü. Sendika CGT bayağı büyük bir sendikadır Fransa'da. Sendika temsilcisi Grimaldi bir açıklama yapmış Fransız televizyonuna. İşçilerin otomotiv yerine silah üretimine tepki gösterdikleri için işten atılmakla tehdit edildikleri. Yani savunmaya milyarlar harcarken eğitim, sağlık, bunlar hizmet alanlarının asıl kaynağa ihtiyacı olduğunu dile getirmişler efendim. Nereye gidiyorlar gerçekten kestirmekte zorlanıyorum. Üzücü elbette. Yani bu işleri kim değiştirecek, kim? Diplomasi diye bir şey var. İlla bizim her şeyi kazanmamız gerekmiyor. Karşılıklı uzlaşma arayabiliriz falan. Hani kim bunları söyleyecek? Batı'da kaldı mı? Ya da bu liderler değişebilir mi? Böyle bir umut var mı? Onu bilemiyorum ama her şey birbirine girmiş durumda. Evet, yarın daha detaylı aktaracağım. BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Putin, Rusya lideri, Çin lideri şimdiden Yeni Delhi'ye gidiyorlar. Tabii önem verilen bir zirve, bir dönüşüm zirvesi. Eleştiriler de var elbette.
Hindistan heyecanlı gözüküyor zirve öncesinde. Dayanıklılık, inovasyon, işi sürdürülebilirlik inşası. Evet, zirve başladı ama yarın bakacağız buna. Bugün Almanya'ya bakıyoruz programın son bölümünde. Az sonra Erdal Tekin'le buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyaset bilimci, siyasal iletişimci, aynı zamanda Kanal Avrupa'nın programcısı, yorumcusu diyeyim. Sayın Erdal Tekin, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Ceyda Hanım merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum Erdal Bey katıldığınız için programa hafta sonundan beri, çünkü bütün Türkiye işini gücünü bıraktı, Almanya'yı konuşuyor. Tabii bizi çok yakından ilgilendiriyor, 3 milyona yakın Türkiye'den soydaş yaşıyor Almanya'da. Dolayısıyla ayrıca tabii Almanya'daki siyasi değişiklikler her zaman Türkiye için önemsemek de gerekiyor. Bir depremden bahsediliyor. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Aslında geliyorum diyordu. Daha önce de konuştuk sizinle çerçevesini ama ilk defa galiba bir eyalette bu kadar büyük bir patlama yaptı Almanya için alternatif. Ve bir Alman siyasetinde ana akım diyelim. Tabii tanımlar havada uçuşuyor ama ana akımda da muazzam bir tartışmayı tetikledi. Hem Rusya ile ilişkiler, savaş politikaları, hem göç politikaları, hem galiba ekonomi politikaları asıl problem. Bir yandan bir göze çarpan haberler var. Otomotiv sektörü, onu silah sanayine çevirme, bir yandan ihtiyaçlar var. Dolayısıyla böyle bir döneme denk geliyor. Bir de seçimler var anladığım kadarıyla ay sonunda. İki eyalette daha belediye başkanlığı. Şimdi önce şunu sorarak tabii bütün bunlarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum ama şunu sorarak başlamak istiyorum. Friedrich Merz biraz sıkışmış gözüküyor. Bu ay sonundaki seçimlerde Saksonya-Anhalt'takinin benzeri sonuçlar verebilir mi? Var mı böyle bir olasılık? Çünkü bu hareketi Doğu Almanya hareketi gibi sunuyorlar. Öyle diyen var, hayır öyle değil artık diyenler var. Dolayısıyla hani sınav olacak ay sonu. Ne düşünürsünüz?
3: Ceyda Hanım tekrar merhaba. Ceyda Hanım, şimdi Almanya siyasal sistem olarak federatif bir yapıya sahip. Hı hı. Bu federatif yapıyı eyaletler çerçevesi ve federal düzeyde beraberinde değerlendirmek gerekir. Çünkü ne kadar eyalet düzeyinde güçlü olunursa bir siyasi parti veya bir siyasi hareket, bir sonraki federal seçimlere onun yansımasını çok rahat ve net bir şekilde görebiliyoruz. Başbakan Merz'in şu anda görmüş olduğu bu tablo karşısında endişe veya kaygıya kapılmasını normal karşılamak gerekir. Hı hı. Normal de görmek gerekir. Çünkü federatif bir siyasal sisteme sahip olan Almanya'da eyaletler düzeyindeki seçimlerden çıkacaklar sonuç merkezi hükümeti çok yakından ilgilendiren ve merkezi hükümeti de çok yakından etkileyebilecek sonuçlara sahip unsurlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi son seçimlerde yaklaşık olarak biz de işte 4-5 gündür kendi kamuoyumuz çerçevesinde konuşuyoruz. Yani Almanya nereye gidiyor? Hı hı. Yani kurumsallaşmış demokrasisi, hukuk sistemi uluslararası topluma örnek teşkil etmiş Avrupa, Almanya nereye gidiyor? Neden bu noktaya gelindi? Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir süre önce yapılan Saksonya-Anhalt bölgesindeki, eyaletindeki seçim, tabii ki eyalet kırsal karakterli bir bölge olmasına rağmen yüksek oranda bir işsizliğin olduğunu unutmamak gerekir. Ve Almanya'nın 5.2 trilyon dolarlık gayri safiye sahip olan Almanya'nın kişi başına düşen milli geliri de bu coğrafyada en düşük olan bir durumda. Hı hı. Yani bir tarafta yoksulluk var, bir tarafta işsizlik var. Bir de kırsal karakterin beraberinde getirdiği olumsuz şartlar var. Bunların hepsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüğümüzde, bir de uluslararası çerçevede ve bunun Almanya'ya olan ekonomik sıkıntılarını ve sorunları ve etkileriyle çok farklı bir tablonun ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. AfD net bir şekilde ideolojik olarak aşırı sağcı bir parti, Ceyda Hanım. Altını çizerek söylüyorum. İdeolojik olarak aşırı sağcı bir parti. Bu çerçevede tartışılması gereken hiçbir konu yok. Ancak benim 4 gündür konuştuğum ve anlattığım şey şu. Tartışılması gereken seçmenin tamamının AfD gibi aşırı sağda veya aşırı sağ düşüncede olup olmaması. Ben şu kanaatteyim. Bu parti aşırı sağcı bir ideolojik yapıya sahip olmasına rağmen seçmen kitlesinin aşırı sağcı bir yapıya veya bir düşünceye sahip olduğu kanaatinde değil. Ama buna karşılık asıl tehlike şu olduğunu söyleyebiliriz. Oy veren kesimin aşırı sağ düşünce yapısına sahip olmadığını söylemiş olmama rağmen aşırı sağ parti olan AfD'nin fikrinin bu seçmende, bu toplumda yer edilmesi, normalleşmesi aslında çok tehlike. Alman demokrasisinin konuşması gereken, Almanya'da siyaset kurumunun konuşması gereken konu bu. Yani bu siyasal ideoloji nasıl toplumun genelinde, işte Saksonya eyaletinde %44,5 ama federal düzeyde de bugün %30'lara gelinmiş durumda. Nasıl oldu da bu aşırı sağcı fikirler toplumun genelinde normalleşti? Bunu irdelememiz ve analiz etmemiz gerekiyor. Müsaade ederseniz birkaç cümleyle anlatayım. Tabii. Öncelikle Almanya'da aşırı sağ denen eğilimin kökeni Ceyda Hanım 2008 yılına dayanıyor. 2008 yılında siz de çok iyi bilirsiniz ki Avrupa coğrafyasını, bütün uluslararası çerçevede olduğu gibi Avrupa coğrafyasında çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Ve bu ekonomik krizin etkileri Almanya'yı kısmen etkilemiş olsa dahi Yunanistan gibi, işte İspanya gibi, İtalya gibi birçok ülkeyi çok derinden etkiledi. Yunanistan gibi bir ülke düşünün ki iflasını ilan etmek zorunda kaldı. Şimdi bu çerçevede sonrasında ne oldu? İşte 2011 yılında Arap Baharı'yla coğrafyaya olan göç akımı, kontrolsüz göç akımı. Sonrasında 2014 yılında Ukrayna'da Maydan darbesi ve sonra da 2019 Covid ve onun öncesinde de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının etkileri. Bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendiren, siyasi laboratuvarında inceleyen ve sonra da bunu politik reçeteye çeviren ve bundan beslenen bir Almanya için alternatif partisi AfD karşımızda oldu. Bununla beraber merkezi hükümetlerin ve siyaset kurumunun ülkenin içinde var olan sorunlara yönelik çözüm politikaları sunamamaları, politik master planlarını sunamamaları veya diğer bir ifadeyle var olan sorunları yönetebilme kabiliyetinden uzaklaşmaları da AfD gibi aşırı sağcı, ideolojik olarak aşırı sağcı bir siyasi partinin güçlenmesinin temelini oluşturdu ve bunlardan beslenen aşırı sağ parti bugün ciddi anlamda Almanya'da iktidar adayı.
2: O iki eyalette de çıkartabilirler mi? Bir Berlin'de galiba seçimler var, bir Mecklenburg'da var.
3: Genel olarak şunu söylememiz gerekiyor. Federal düzeyde yapılacak olan bu pazar günü bir seçimde, bundan 2 hafta önce ARD, kamu yayıncısı ARD bir çalışma yaptı ve sonuçlarını açıkladı. Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz dediğinde %29,1 AfD çıktı. Yani bugün federal düzeydeki sonuçlara baktığımızda bu sonucun eyaletler düzeyine de etkisinin olabileceğini tahmin edebiliriz. Yani bugün düşünün ki %24, %25 Hristiyan Birlik Partileri %29, Almanya için Alternatif Partisi AfD. Yani ciddi anlamda bir iktidar adayı olduğunu ifade ediyorlar.
2: Ve
3: programlarına, aslında programlarına baktığınızda Ceyda Hanım, birçok başlığı görebiliyorsunuz. Yani ekonomiden siyasete, sığınmacılardan demografik yapının değişimine, eğitimden kültür alanına, aile müessesesinin güçlendirilmesi ve teşvikine, yani birçok alanda politik programlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak bu politik alanlarının, politik programlarını okuduğunuzda muhakkak ama muhakkak bir etnik kimlik, yani bu Alman kimliği unsurunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Bunu çok öne çıkartıyorlar ve bunu da diğer bir ifadeyle programlarında regimnasyon, yani...
2: Evet, onu soracağım. Bağışlayın. Şimdi şunun için müdahale ediyorum çok kısa. Şimdi re-immigration çok tartışılıyor. Tabii doğal olarak Türkiye için, Almanya'da bu kadar insan yaşarken Türkiye'den herkesin kaygıları da ortaya çıkıyor. Ama sanki yasa dışı göçmenler bağlamında en azından şimdilik öyle diyorlar. Belki de bu bir örtü, onu bilemiyoruz. Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi Friedrich Merz'in de açıklamalarını gördüm ben. Biz hatta sizinle de daha önce konuşmuştuk. Şimdi AfD bunu re-immigration diye koyuyor ama Merz de göçmenleri gönderme programları hazırlamıştı. Aradaki fark nedir?
3: Şimdi AfD'nin parti programındaki Remünstrasyon sözcülüğünün karşılığında etnik kimlik üzerinden vurgu yapıyor. Yani evrensel dünyanın sahip olduğu o uluslar, ulus üstü otoritenin, Avrupa Birliği'nin de ifade ettiği gibi bir kimlik olgusunun ötesinde yalnızca bir Alman kimliği, etnik kimlik üzerinden vurgu yapıyor.
2: Ve bu kimliği... Erdal Bey, bizde de Türk, yani hepimiz Türk olarak, yani kurucu ulus daha doğrusu, yani onun ötesinde bir ırk tanımı olarak mı vurgu var programda?
3: Çünkü... Evet.
2: Onun
3: ötesinde, evet. Yani bir kimlik derken etnik kimliği ırk mensubunda değerlendiriyor. Şimdi bir onun ötesinde bir ırk mensubu, yani o ırka sahip olmayan 83 milyon nüfuslu Almanya'da, ki de 95 yıl önce Almanya'sında, yani Nazi Almanya'sında vurgulanan, altı çizilen unsurlardan bir tanesiydi. Ve burada yalnızca etnik kimlik olarak vurgusu yapılırken onun ötesinde ırk unsurundan bahsediliyor ve Alman ırkının dışındaki ülkede göçmen olarak bulunan 20 milyondan fazla göçmen toplumu ülke için potansiyel bir tehdit olarak ifade ediyor. Yani oysa ki geçmişten günümüze baktığımızda, ki Merz 2 gün önceki konuşmasında onun altını çizerek söyledi. Geçmişten günümüze göçmen toplumun ülkeye sağladığı sosyoekonomik çok ciddi bir katma değer var, katkı var. Biz bunları yok sayamayız. Ve şu anda sizin ifadenizle, AfD'ye dönerek, sizin ifadenizle iktidara gelmek istediğinizde, iktidara geldiğinizde göçmen toplumu, sığınmacıları, mültecileri hepsini geri göndereceğiniz dediğinizde ülkenizdeki birçok sektörde çalışacak kişiyi bulamayacaksınız gibi bir ifade de kullandı. Yani bugün 21. yüzyıl Almanya'sında evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerleri kendi yasalarında müktesebata dönüştürmüş ve birçok alanda örnek teşkil etmiş Almanya'da bugün, ki 21. yüzyılda, hala etnik kimliğin de ötesinde yalnızca ırk üzerinden söylemler ve politikaları onun üzerinde geliştirmek, bundan 95 yıl önce Nazi döneminde yapıldığı gibi böyle bir sürece götürür ki bu Alman demokrasisi açısından, Alman demokrasisi gibi Avrupa coğrafyasının sahip olduğu değerler açısından tehdit unsuru olarak görebiliriz.
2: Evet, yok, bu çok ilginç, ben bilmiyordum. Yani ben direkt kurucu ulus olarak algılamıştım. Yani İngiltere'de, yani Anglo-Saksonlar, işte Fransa'da Fransızlar, tabii ki başka kimlik, Türkiye'de de Türklük, hani kurucu ulus bakımından ırkçılık vurgusunu doğrusu ilk defa duydum. O yüzden onu bilmiyordum doğrusu. Peki yani şunu soracağım. Bu Almanya'daki Türklerin bir şimdi kimi kaynaklar Türklerin bile AfD'ye ilgi duyduklarını aktarıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama koşullar böyle olunca endişelerin öne çıkıyor olması lazım. Var mı Almanya'daki Türklerde böyle bir AfD'den bir kaygı ortada?
3: Ceyda Hanım, şimdi bu kamuoyu nezdinde de konuşulan bir konu. Ama bu tabii ki teyide muhtaç bir durum. Yani elimizde bu konuda resmi olarak yani bir unsur yok. Yani sonuçta evet, Almanya'da yaşayan Türkiye orijinli toplumda homojen bir toplum değil. Yani heterojen bir toplum. Her türlü siyasi harekete ve eğilimlere şey olabilir, ilgisi olabilir ama aşırı sağcı, ideolojik olarak aşırı sağcı. Yani kendi kimliğini, kendi varlığını bir tehdit olarak gören, bu ülkede tehdit olarak gören ve bunu reddeden bir siyasi partiye de çok böyle eğilimli olacak bir türlü toplumun olduğu kanaatinde tam olarak değilim. Ama bu konuşuluyor, Alman kamuoyunda da konuşuluyor. Yani Almanya'daki Türkiye orijinli toplum çerçevesinde de AfD'ye ilginin olduğunu, oy verildiğini ifade ediliyor ama biraz önce ifade ettiğim
2: oran gibi falan biliniyor mu acaba, çok merak ettim. Gerçi şimdi yeni herhalde Eylül sonundaki seçimlerde daha bir göreceğiz. Çünkü Saksonya-Anhalt daha bir kırsal, daha Doğu Almanya ya da öyle tanımlanıyor bir şekilde. Hani orada ne kadar Türk var bilmiyorum ama belki batıda
3: çok
2: daha fazla.
3: Evet. Çok fazla bir nüfus yok orada.
2: Evet. Belki bunu sormak için belki bu konuda anket yaparlar yani o seçimlerde, hani ne
3: evet,
2: olacak.
3: Evet.
2: Çünkü AfD'ye ilgi gösteren Türkler bile, yani anladığım kadarıyla ekonomik sebepler tabii. Almanya'da onu da soracağım birazdan ama hani o yüzden Türk bu göçmen düşmanlığı meselesi açıldığı için Türklere özel olarak soruyorum. Videolarda gördüm bu arada Türklerle ilgili, çok şaşırdım doğrusu yani, çünkü genelde galiba sosyal demokratları tercih ediyor Almanya'daki Türk toplumu. Tabii arada Hristiyan demokratlar da olsa. Peki şeye katılır mısınız? Yani Hristiyan demokrat tabanda da, daha doğrusu Hristiyan demokrat partinin içerisinde de ırkçılık olduğu görüşü, AfD'dekinden çok da farklı, yani ırkçı bir kanadının olduğu diyelim. Tabii ki tek başına bu bir önemi yok. Yani ana direksiyon nasıl yönetiyor ona bakmak lazım da. Yani aslında hibrit ve hibrit bir parti olduğu ve tıpkı AfD gibi CDU'da da Hristiyan demokrat olduğu onların da falan. Yani bu tanımlar size uzak galiba biraz. Siz böyle yorumlamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
3: Ceyda Hanım, bugün Almanya'daki demokratik tüm siyasi partileri göz önünde bulundurduğumuzda, yani merkez siyasetin tamamında bir ırkçı düşünce yapısının olduğunu ifade edebiliriz. Yani bunu yalnızca bir Hristiyan Birlik Partisi, CDU veya bunu yalnızca bir işte diğer X partiler, Y partiler olarak ayırt ettiğimizde doğru, sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Ama esas itibariyle bakıldığında Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin içinde de siz de çok iyi hatırlarsınız. Bundan yıllar önce kitabını da yazdı Sarazin diye. Bu da bir ırkçı bir yaklaşımdı. Bu çerçevede evet, bakıldığında yani bu aslında yalnızca bu ırkçı yaklaşım, bu ırkçı düşünce, bu ırkçı düşünce yapısının yalnızca toplumun içinde değil, siyasi partilerde, siyaset kurumunda, daha doğrusu tırnak içinde söylüyorum, kurumsallaşmış bir ırkçılıktan da bahsedilebilir. Yani bu aslında çok ciddi bir sorun. Bu Almanya'nın geleceği açısından da çok ciddi bir sorun. Ama şunu ifade etmem gerekiyor. Almanya çok son yıllarda çok ciddi, bilhassa Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa coğrafyasında en çok etkilenen ülke olan Almanya ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ve bu ciddi sorunların da yani ekonomik olarak bu ciddi sorunların hem siyasal hem de politik olarak yansımalarından olumsuz olarak olduğunu görebiliyoruz. Şunu demek istiyorum. Yani bu 1930'lu yıllarda da aynı manzarayla karşı karşıya Alman toplumu. Ve bu çerçevede siyasal söylemler birbiriyle çok yakın. O zamanın batılı sermaye sınıfı ve elitleri kendi Frankenstein'larını yaratmışlardı Ceyda Hanım. Şimdi Almanya böyle bir tehditle karşı karşıya ve bunu ciddiye almak gerekiyor. Yani söylemlerine bakıldığında çok farklı bir noktaya doğru götürüyor Almanya'yı. Evet, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istiyor. ve Avrupa Birliği dahil olmak kaydıyla Avrupa coğrafyasında Rusya-Ukrayna savaşına yönelik alınan kararlarının doğru olmadığını ifade ediyor. Avrupa coğrafyasında ve Almanya'daki insanların bundan çok sert bir şekilde etkilendiğini söylüyor. Buraya kadar katılabilirsiniz. Bu savaşı bitirmek için elinden gelecek gayreti göstereceklerini politik olarak söylüyor. Rusya ile eskisi gibi tekrar görüşmelere başlayacaklarını ifade ediyor. Ama diğer taraftan, yani savaşan devlet yapısını ortadan kaldırmak için gerekli politikaları hayata geçireceğini söyleyen AfD, aşırı sağ parti, aynı zamanda bu ülkenin temeli yasası olan ve anayasanın vazgeçilmez, anayasanın değiştirilemez maddelerinden birisi olan ve o maddeyle de uluslararası topluma örnek teşkil eden sosyal devlet yapısını ortadan kaldıracağını ifade ediyor Ceyda. Şimdi bu da çok önemli bir husus. Bundan dolayı yani Türklerin, yalnızca Almanya'da yaşayan Türkiye orijinli toplumun endişelenmesi, kaygılanmasının da ötesinde Almanya toplumunun çok ciddi bir şekilde endişe ve kaygı içinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Ama siyaset niçin vardır? Siyaset toplumun endişelerini, kaygılarını ortadan kaldırabilmek ve sağlıklı ortamı yaratabilme kabiliyetini, yönetebilme kabiliyetini ortaya koymaktır. Maalesef ki Almanya siyasetini esir almış, gündem belirleyen AfD'ye karşı öncelikle hükümet, dolayısıyla diğer siyasi partilerin bir masterlı veya bir politik reçete sunamamaları ve yalnızca AfD'nin belirlediği söylemler veya gündemin peşinde gidip kendi siyasetlerine, siyasi gündemlerine dönmemeleri AfD'yi de güçlendiren diğer bir sütun olarak ifade edebilir.
2: Evet. Ya beni açıkçası, yani vaktimiz kalmadı ama sürekli olarak bir militarizm gazı, sürekli bir savaş, yani SPD'li politikacılara bakıyorum, hiçbirinde ne diplomasi var ne müzakere var, her şey savaş ve savaş sanayi olunca açıkçası insan endişeleniyor. O yüzden yani hakikaten farklı bir şey, yani Almanya'da yaşamak çok ızdıraba dönüşecek gibi gözüküyor insanların sözünü ettiğiniz Hanım, sosyal devleti sanki biz AfD'yi konuşuyoruz ama bu merkezde kendilerini tanımlayanlar sosyal devlet bırakmayacaklar gibi bir hisse kapılıyorum. Bu kadar çok savunma sanayine 140 milyar euro en son Boris Pistorius açıklamış.
3: Ben bunu söyleyecektim.
2: Tabii,
3: 2027 bütçesini bakın, evet. 2027 bütçesi federal mecliste görüşülmeye başlandı.
2: Evet.
3: Savunma sanayisine ayırdığı para 141 milyar euro.
2: Evet.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ama bir şey daha yaptı. 141 milyar euronun yanına 23 milyar euro da opsiyon koydurttu. Yani 23 milyar euroyu da gerekirse kullanacağını ifade etti. Peki Ceyda Hanım, sormak gerekir. Kiminle savaşacak Avrupa? Kiminle savaşacak? Ya. Yani şimdi transatlantik bir düşman yarattı Rusya. İyi ama Rusya bir Avrupa ülkesi zaten. Rusya'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliği Rusya'nın güvenliği. Avrupa kiminle savaşacak? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diplomasi, siyaset, ticaret anlamında çok güçlü bir ittifak olan Rusya nasıl olur da Avrupa coğrafyasını karşısına alabilir? Veya Avrupa enerji alanındaki ihtiyacı başta olmak, tahıl alanındaki ihtiyaçları başta olmak kaydıyla o coğrafyadan giderirken nasıl olur da Avrupa coğrafyası Rusya'yı karşısına alabilir?
2: Evet.
3: Nasıl oldu da 1950'li yıllardan sonra barış, bir humanist ve barışçıl bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerleri kendisinde müktesebat etmiş Avrupa Birliği, 21. yüzyıl dünyasında insanlığa bırakılmış en önemli eserdir denilen Avrupa Birliği nasıl oluyor da humanist ve barışçıl bir düşünceden kendini sıyırıp savaş politikalarına dönüştürülebiliyor? Avrupa halkları bunu sorgulatması gerekiyor siyaset kurumuna.
2: Evet.
3: Bizim konuşmamız gereken AfD'den önce AfD'nin siyasal ideolojisinin toplumda normalleşmesinin önüne geçmek kadar Avrupa'da yaşanılan sosyal, evet, siyasal ve ekonomik ve sosyokültürel değişime bir göz atmamız ve o konuda değerlendirme yapmamız lazım. Yoksa AfD denen aşırı sağ parti, Ceyda Hanım, aslında Almanya'da kökten bir değişim vaat ediyor.
2: Evet.
3: Ama o değişim evrensel değer, evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerler üzerinden değil, aşırı sağ ideolojinin üzerinden kurgulamaya çalışıyor.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Erdal Bey. Çok sağ olun. Hakikaten yani anlamaya çalışıyoruz oradaki dönüşümü. Çok sağ olun. Yani benim de kafamda başka yani tartışmalara büyük katkı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Sağ olun.
3: Hoşçakalın. Sağ olun.
2: Evet, Almanya'ya bağlandık ve hakikaten Alman kamuoyunun nabzını tutan her zaman barışı, demokratik insan hakları değerlerini savunan bir isimle Erdal Tekin'le konuştuk. Hem AfD değerlendirmeleri hem ana akım sistem değerlendirmelerini aldık efendim. Yarın ekonomiye bakacağız. Küresel ekonomi, Amerikan ekonomisine bakacağız. Arda Tunca epeydir almıyorduk, konuğum olacak. Yarın dünyadan gelişmelerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Sen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: detayları aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Fethiye ve Bilecik'te orman yangını çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye katılmasıyla İzmir'deki AK Partili belediye sayısı 3'e yükseldi. Fethiye'de Nif Mahallesi'nde Sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere hava araçlarıyla müdahalenin sürdüğü öğrenilirken kara ekiplerinin de bölgeye ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de çöplükte başlayan yangın yakındaki ormanlık alana sıçradı. Hamidiye Köyü yakınlarındaki yangına ihbar üzerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği dev operasyonda un fırınını adeta uyuşturucu deposuna çeviren bir şebekeyi çökertti. Fırındaki koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 758 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025'ten bu yana tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ersoy savunmasında uyuşturucu kullandığını itiraf ederken kimseye kullandırmadığını öne sürdü. Ersoy'un 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapsi isteniyor. Kremlin'den Rusya lideri Putin'in Hindistan ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in 11-13 Eylül tarihleri arasında Hindistan'a çalışma ziyaretinde bulunacağını ve Yeni Delhi'de düzenlenecek zirvesine katılacağını duyurdu. Uşakov, Rusya Devlet Başkanı'nın zirve kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Putin'in Mısır Devlet Başkanı'yla da bir araya gelebileceğini dile getiren Uşakov, böyle bir olasılığın şu anda değerlendirildiğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandığa gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekili genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu iki seçimin birlikte gerçekleştirilmesini öngören tezkereyi kabul etti. Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek tüketen 24 kişi hayatı kaybetti. Yetkililer ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken benzer içeceklerin satış ve tüketimine geçici yasak getirildi. Ayasofya'nın restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlayacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası mücadelesine başlıyor. Türkiye SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam saat 20'de Almanya ile karşılaşacak.
1: Ekonomi.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37'de sabit tutma kararı aldı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'da sabit bırakıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.384 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.50 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.817, çeyrek altın 11.124, tam altın 44.330, atı altın ise 45.085 lira.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %76'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hassa, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de yoğun bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye ayrımı ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı. Verilere göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı geçen ay 16,96 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 16,95 derece ile Temmuz 2023'te kaydedilen önceki rekorda geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın 1,65 derece üzerine çıktı. Böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ile birlikte küresel ölçekte kayıtlardaki en yazı oldu. Avrupa'da ise Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20,26 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 Avrupa genelinde kaydedilen en sıcak 4. Ağustos oldu. Kıta genelinde yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı da normalin 1,17 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 yazı Avrupa'da 2024 ve 2022'nin ardından kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak kayda geçti. Batı Avrupa'da ise 2003 yılında ölçülen sıcaklık rekoru aşıldı ve bölge kayıtların en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Ağustos ayları için ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı oldu. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño koşulları da küresel sıcaklıkların yükselmesinde etkili oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, Ağustos 2026'nın küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir ay olduğunu belirtti. Burgess, Ağustos'un hem kayıtlardaki en sıcak Ağustos hem de şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay olduğunu ifade ederek, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığına dikkat çekti. Rekor düzeydeki deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla Batı Avrupa'da yaşanan en sıcak yaz mevsiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Burgess, bu verilerin iklim değişikliğinin atmosfer ve okyanuslarda aşırı hava olaylarını nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi. Burgess, bu koşulların etkilerinin dünya genelinde toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedildiğini kaydetti. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığı Ağustos 2026'da 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Geçen ay sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğalli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılı birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logo ile ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gazeteci Ali Çağatay serbest bırakıldı. İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Ayrıntılar bültenimizde. Gazeteci Ali Çağatay serbest bırakıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Sarallar çıkar amaçlı silahlı ve organize suç örgütünce Sedat Şahin'e kasten öldürme eğilimi hazırlığında olduğu ileri sürülen 7'si İran uyruklu 19 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Beykoz'daki peyzaj alanında yapılan aramalarda 1 roket atar silah, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 uzun namlulu silah, 2 otomatik silah, silahlara ait çok sayıda materyale el konuldu. İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracı Mehmet, ev sahibi Osman Akyol'la eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan avukat Emir Adise'ye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ev sahibi ile eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet ise gözaltına alındı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 binanın acil yıkılacak durumda olduğu, 13 binanın da az hasarlı olarak tespitinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Çanakkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 110 ve düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 9 ton akaryakıt ele geçirildi. Şüpheli AEA gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Söz konusu kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için Bayi'nin Cezayir Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarılan açıklamada Büyükelçi'ye kararı uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındığı bildirildi. Trump, İsrail'e yönelik yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere öncülüğünde 12 batılı ülkenin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırım kararına karşı çıkmadığı belirtildi. Yaptırımlar, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine hedef alıyor. Hollanda'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hollanda'da virüs ilk kez 2020'de tespit edildi. O tarihten bu yana sivrisineklerde, bazı yabani kuşlarda, atlarda ve az sayıda insanda virüse rastlandı. Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Çin'deki bir limanda yük gemisinde yangın çıktı, hayatını kaybedenler oldu. Çin'deki bir limanda demirliyken alev alan yük gemisindeki olayda ölü sayısı 25'e yükseldi. En az 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Ekonomi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Radyo Sputnik gündem özel konuğu ekonomist Profesör Doktor Baki Demirel faiz kararını değerlendirdi.
2: Faiz doğru politika aracımdır. Yani enerji fiyatları artarken veya enerji fiyatları artmadığında bile enflasyon artıyorsa demek ki yani burada faizi yükselterek ya da faizi sabit bırakarak enflasyonla mücadele edilmediği açık. Beklentilerle enflasyon arasındaki ilişkinin zayıflığı bir tarafa, burada beklentiden kasıt ya da enflasyon aslında atalet yaratan şeyin piyasa aksaklıkları ve satıcı enflasyonu olduğu çok belli.
1: Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %2,5'a çıkardı. Karar, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesiyle Euro bölgesi enflasyonunun %3,3'e ulaşmasının ardından geldi. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
3: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: İstanbul'un 12 ilçesine vatandaşlara sunulacak konutların kirası ise 10 bin liradan başlayacak.
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
1: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönmeyecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmeyeceğini açıkladı. Zaharova, anlaşmanın batılı ülkelerin kendi şirketlerini zenginleştirmesine hizmet ettiğini ve ihtiyaç sahibi ülkelerin kılıf olarak kullanıldığını savundu. Rusya'nın önceki anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Zaharova, yaptırımlar nedeniyle artık aynı iyi niyeti göstermeyeceklerini söyledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.418 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56.48 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.821, çeyrek altın 11.130, tam altın 44.360, atı altın ise 45.127 liradan işlem görüyor. Spor. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa sahnesine çıkıyor. Türkiye, SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bugün Almanya ile karşılaşacak. Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin efelerinin kritik mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımı grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre kulüp yönetimi Güler'in 2031 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı ve maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Jose Mourinho'nun takımının önemli oyuncuları arasında gösterdiği Arda Güler, geçen sezon Real Madrid formasıyla 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu yeni sezondaysa La Liga'da oynanan 4 maçın tamamında forma giyerken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
4: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde yoğunluk bir hayli artmış durumda. %78'lik bir trafik yoğunluğundan bahsediyorum. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %85'lik bir yoğunluk hakim. Hemen köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bu saydığım noktalarda trafik sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal, Seyrantepe, Maslak'ta da yine uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Diğer taraftan bakım onarım çalışması ve trafiğe etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğimizde D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu yönüne doğru sol şeritte bir araç arızası mevcut. Bu şeritte şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: İyi dostlar.
6: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
7: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim jeopolitik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımızda bir blok göreceğiz. Yoksa artık İsrail'de var. Tamam, Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
8: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
7: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
9: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
10: Gerektiğini ve silahlı unsurlarının terörden arındırılarak, terörist unsurlardan ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılarak Suriye'ye entegre olması gerektiğini ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesinin, yani bu fesih süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, hangi etnik gruptan ya da dini gruptan olursa olsun hepsinin geleceği için son derece kıymetli süreçlerdir bunlar. O sebeple etnik gruplar ya da dini gruplar adına ayrılıkçılık peşinde koşanların, bulundukları ülkeleri istikrarlaştırmaya çalışanların örgütlerinin adı ne olursa olsun, örgütlerinin savunduğu ideoloji ne olursa olsun ya da örgütlerinin ifade ettiği hedefler ya da dayandıklarını iddia ettikleri sosyoloji ne olursa olsun, ki böyle bir sosyoloji genelde olmuyor, bunun Siyonizmin ve emperyalizmin bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğini gördük. Bundan sonrasında da bölgeye daha çok kan vaat edenlere karşı terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunun, bu bölgeye daha çok kan vaat edenlerin planlarının bozulması bakımından ne kadar stratejik olduğunun görüldüğünü değerlendiriyoruz. Tabii önemli olan konu şudur. Nihayetinde kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla terör vasıtasıyla ülkemize verilmek istenen zararlar her zaman engellenmiştir. Türkiye birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve ortak gelecek, kaderdaşlık, duygudaşlık dünyasını her zaman korumuştur. Bunun korunmasının bundan sonrasında çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin makul bir dil kullanması gerekir. Burada da aslında çok basit bir ölçü vardır. Kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde başkalarıyla köprü mü kuruyor, araya duvar mı örüyor? Eğer kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde hareket ederken, meşru odakları muhatap alırken daha çok köprü kuruyorsa, kendini mağdur hisseden, dışlanmış hisseden, ötekileştirmiş hisseden insanlarla arada daha çok köprü inşa ediyorsa doğru bir dildir ve bugünün dünyasının ihtiyaç duyduğu dildir. Ama çok doğru şeyler söyleseniz bile araya duvar örüyorsanız bu kesinlikle doğru sonuçlar doğurmayan bir dildir. Bir de tabii doğru şeyler söylemeyip etnik aşırılık, mezhepçi aşırılık, dini istismar eden aşırılık üzerinden çeşitli duvarlar inşa edilmeye çalışıldığı zaman aslında bunun hiçbir etnik ya da dini gruba faydasının olmadığını, bir takım siyonist ve emperyalist hesapların muhasebe kaydı olarak ortaya çıktığını şimdiye kadar defalarca gördük. Onun için her bakımdan sağduyulu bir dil kullanmak önemlidir. Kapsayıcı, kuşatıcı bir dil kullanmak önemlidir. Bunun yanı sıra tabii ki kapsayıcı ve kuşatıcı siyasetlerin ortaya konulması önemlidir. Yani dil sadece havada kalan, askıda kalan bir şey olmamalıdır. Bir somut bir gerçekliği ifade etmelidir. Onun için marjinal ajandalar yerine daha büyük ufuklara bakabilmek, daha kapsayıcı bir gelecek ufku üzerine konuşabilmek önemlidir. Bir diğer konu da budur. Gerçekten konuşulan şeyler geleceğin daha iyi olmasına mı hizmet ediyor? Yoksa geleceğe dönük olarak bir takım kaldıraçlar vasıtasıyla yeni provokasyonların, toksik bir takım süreçlerin, yeni travmaların yaratılmasına mı yol açıyor? Buna iyi bakmak gerekir. Yani kullanılan dilin, üretilen siyasetin, durulan yerin toplamda herkes için daha çok oksijen üretmesi lazım. Toksik yapıdan herkesi daha çok uzak tutması lazım. Dünyanın geçtiği bu dönem, bütün kurumların parçalandığı, bütün değerlerin paramparça olduğu, şimdiye kadar bugün medeni dediğimiz bütün ilkelerin, prensiplerin, uluslararası hukuk normlarının darmadağın olduğu bir dönem, biz her şeye rağmen medeni bir hayatı, kurallara dayalı bir düzeni, demokratik bir siyaseti, ilkelerin çalıştığı bir kamusal alanı, toplumsal düzeyde etnik ya da mezhebi temelde bölünme ve referans verme üzerine değil, ortaklıklar üzerine, ortak duygular, ortak yaşanmışlıklar ve ortak gelecek üzerine konuşan bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bugünün dünyasında en kolay şey, her yerde görüyoruz, demokrasi düşüncesi büyük yaralar alıyor. Demokrasi düşüncesi büyük saldırılar altında. Artık liberal faşizm diye kitaplar yazılıyor. Yani liberalizmin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanıp yapay zeka ya da işte tekno oligarkların kurduğu dünyayla insanlığın yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir durum var.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
10: Çalışan birisinin yaptığı açıklama, insanlığa dönük uyarısı. Tüm bunun içerisinde daha çok parçalanma, mikro milliyetçilikler, mikro bir takım ideolojik ajandalar daha büyük kötülüklere hizmet eder. İlk başta bu ajandaları kullanan kişiler belli bir etnik grubun, mezhep grubunun ya da dini grubun çıkarlarını savunduklarını düşünürler. Ama aslında büyük devletlerin, büyük oyuncuların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramazlar. Onun için kapsayıcı olmak, duvar örmek yerine köprü kurmak, yumrukları sıkmak yerine el ele sıkışarak konuşmak esasında her türlü siyaset teorisinin üstünde doğru sonuçlar doğuracak bir yaklaşımdır. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşını yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Maalesef bir sürü masa kurma girişiminden sonra gelinen noktada Rusya-Ukrayna savaşı uzun soluklu bir yıpratma mücadelesine dönmüştür. Ve bir döngü içerisinde günlük taktiksel kazanımlarla iki tarafında birbirini yoğun bir şekilde yıprattığı bir hale gelmiştir. Ve burada savaşın seyrini değiştirecek hiçbir şey olmamasına rağmen taktiksel kazanımlar üzerinden bu yıpratma savaşı devam etmektedir. Birincisi, bu her bakımdan kötüdür. Yani insan hayatının bu kadar karşılıklı olarak birçok insanın ölmüş olması, insan hayatının tehlikeye atılmış olması tabii ki en baştaki konudur. Onun dışında savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma ihtimali, NATO, Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalar, maalesef daha ileri düzeyde silahların kullanılmasından bahsedilmesi, tabii ki Karadeniz'deki durum son derece sakıncalı bir hale gelmiştir. Hususen burada Karadeniz'deki sivil Türk gemilerinin hedef alınmasının da son derece reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyoruz. Şimdiye kadar Rusya kaynaklı 8, Ukrayna kaynaklı 35 Türk işletme maalesef hedef alınmıştır. Bu savaş ortamında maalesef böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu konudaki uyarılarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ve takibimizi en üst düzeyde devam ettiriyoruz. Ama kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir. Tabii dünyanın aynı anda birden çok bölgesinde savaşın olduğu bir dönemdeyiz. Bu da tedarik zincirlerinden tutun da küresel barış, bölgesel barış konularını doğrudan olumsuz etkileyen bir durum. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra herhangi bir barış zemini kurulamadı. Bu haksız ve hakkaniyetsiz saldırının arkasından İslamabad mutabakat zaptı ortaya çıkmıştı. Barış için bir umut olarak bu değerlendirilmişti ve düşünülmüştü. Ama şimdi barış için bir umut olan İslamabad mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sebebiyle tamamen işlevsiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Tabii İran'a dönük olarak daha çok ekonomik yaptırımın uygulanması, İran'daki rejimin İsrail'in ajandası çerçevesinde hedef alınmasının aslında hiçbir sonuç getirmeyeceği de ortadadır. Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesine çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, savaşın başladığı andan itibaren çatışmanın daha derinleşmemesi için ve sivil kayıpların durdurulması için büyük bir inisiyatif ortaya koydu. İslamabad mutabakat zaptının ortaya çıkmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok büyük katkıları oldu. Provokasyonlardan kaçınma ve yeniden müzakere masasına dönülmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik trafiğini devam ettiriyor. Tabii bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlardaki bu ortaya çıkan tablo Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. En son biliyorsunuz yeni yerleşim yerleri ilan etmişlerdi. Fakat ilan ettikleri yeni yerleşim yerleri çok stratejik yerler. İki devletli çözümü tamamen imkansız kılacak şekilde yeni yerleşim yerleri ifade ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Bunun ihalesini yapmaya hazırlanıyorlar. Tabii buna İngiltere ve Avrupa Birliği'nin çok güçlü bir şekilde karşı çıkması ve belki de ilk defa İsrail'in bu eylemlerinin etnik temizlik olarak onlar tarafından bu şekilde adlandırılması artık vahşetin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımız bu İsrail saldırganlığının başladığı dönemlerde Netanyahu'nun soykırımcı şebekesine karşı en güçlü sesi, en güçlü sözü İnsanlık İttifakı ortaya koyduğunda İnsanlık İttifakı'nın son derece şahsiyetli üyeleri benzer doğrultuda açıklamalar yapıyorlardı. Fakat bazıları geri duruyordu ya da daha işte ortalama açıklamalar yapmaya çalışıyorlardı. Ama bugün geri duranların bile artık bu çizgi dışında bir açıklama yapma imkanının kalmadığını kabul ettikleri bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada sorun, bazen bize böyle soruyorlar, Türkiye İsrail arasındaki bir gerilim var mı? Bu gerilim nereye evrilir diye. Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Sorun İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır. Sorun İsrail'in uluslararası hukukun bütün normlarına, kurala dayalı düzenin bütün temellerine ve insanlık ittifakının bütün değerlerine yaptığı saldırıdır. Dolayısıyla karşı karşıya olunan şey bütün uluslararası hukuk açısından, demokrasi açısından, hukuk devleti açısından insanlığın elde ettiği bütün kazanımların tehdit edildiği fanatik bir grupla, bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıya koyulduğumuzun adının koyulması gerekir.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
10: Bu yerleşimci ya da yerleşim yerleri diye bir takım ifadeler kullanılıyor. Daha önce de ifade ettim bunu. Bunlara yerleşimci denmesi bunu masumlaştıran bir şey. Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Yerleşim demek, işgal demek, hırsızlık demek, utanmaz bir ikiyüzlülük demek. Yani bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Yerleşimci diye bir şey yok. Hırsız diye bir şey var. İşgalci diye bir şey var. Ve bunu giderek dozunu artıran bir şekilde yapıyorlar. Türkiye'nin buna en güçlü şekilde karşı çıktığı zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca bunu ifade ettiği zamanlarda yeterince ses çıktı. Ama işte dün değil evvelsi günde gördünüz, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri de benzer doğrultuda açıklamalar yaptılar. Burada şunu unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorduğu bir soru var. Haritayı göstererek 1948'den bu tarafa İsrail'in işgal haritasını göstererek sorduğu soru. İsrail'in sınırları neresidir? Bugün İsrail'in sınırlarının neresi olduğunu bilen yok. Çünkü İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını, yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığınızda İsrail'in kendi sınırlarını belli etmemesi bile aslında işte bahsettiği Arz-ı Mevut, David koridorunu kuracağız gibi bir takım ifadelerle çok geniş bir işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bugün uluslararası toplum, insanlık ittifakı sadece Gazze'yi değil, sadece Batı Şeria'yı değil, sadece Doğu Kudüs'ü değil, esasında bütün insanlığı tehdit eden bir şebekeyle karşı karşıyadır. Bu bir ülkenin meselesi, iki ülkenin meselesi ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değil. İnsanlık ittifakı dediğimiz bu değer kümesini savunan bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır. Şimdi daha utanmazca, daha saldırgan bir aşamaya geçtiler. İsrailler diyerekten kendilerine, kendilerinin açıkça seçilmiş insanlar olduğunu ifade eden bakanları var. Ondan sonra da Gazze'dekilerin, Filistinli kardeşlerimizin tırnak içinde gönüllü göçünden bahsediyorlar. Tabii onların gönüllü göç dediği şeyin Gazze'yi Filistinlilerden tamamen arındırmaya dönük vahşi bir politikanın estetize edilmesinden başka bir anlam ifade etmediğini biz biliyoruz. Gönüllü göç, gönüllü sürgün, almak isteyen ülkeler var mı gibisinden yaklaşımlar esasında daha büyük bir takım vahşetlerin estetize edilmesi, üstünün örtülmesine dönük bir yaklaşımdan ibaret. Tabii bütün uluslararası toplumu şu açıdan uyarmak isteriz. Netanyahu ve şebekesinin İsrail'deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı ve daha büyük cinayetlere imza atmaya hazırlandığı görülüyor. Ya bugün ya toplu bir şekilde somut eylemlerle buna karşılık verilecek, bunun durması için bir inisiyatif ortaya koyulacak, ya da bu kademe kademe herkesi içine çeken bu vahşet sarmalı büyüyerek yoluna devam edecek. Nitekim Batış Gazze'ye yaptığını Batı Şeria'ya da yapmak istiyor. Doğu Kudüs'ü de yapmak istiyor. Fiilen 1967 sınırındaki bir başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni imkansız hale getirmek istiyor. Ama daha da kötüsü Lübnan'dan Suriye'ye kadar bu vahşetin boyutlarını

0: Demek ki burada saldırmak için saldıran, insan öldürmek için soykırım yapan ve bölgenin istikrarının ve küresel barışın düşmanı olan bir şebekenin faaliyetlerinden başka bir şey yok. Dolayısıyla İsrail kaynaklı sorunlar, Netanyahu hükümeti kaynaklı sorunlar bugün herkesin önünde en ağır problem olarak duruyor. Bir diğer konu arkadaşlar, Mekke Anlaşması ile ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması. Mekke Anlaşması, biz öteden beri şunu savunuyoruz. İçinde olduğumuz güvenlik örgütlerine zıt ya da alternatif güvenlik anlaşmaları yapmıyoruz. İçinde bulunduğumuz güvenlik örgütlerini tamamlayan, bütün bölgesel barışın sağlanması açısından daha pratik, daha işlevsel sonuçlar doğurabilecek yaklaşımlar sergiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte ilk toplantısı da yapılan Mekke Anlaşması aslında bölgedeki devletlerin, komşularımızın, kardeşlerimizin kendi iradeleriyle barışın korunmasına dönük bir inisiyatifin nasıl oluşturulacağına dair bir mikro model olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki bundan sonra yeni katılımlar olacaktır. Ama henüz her şey çok yeni. İttifak bölgedeki tabii ki bütün devletlere açık. Ama prensiplerinin, giriş kurallarının oturması biraz daha zaman alacaktır. Olgunlaştıkça bölge barışına ve küresel barışa katkıda bulunacak, bölgedeki istikrara katkıda bulunacak bir yapı olarak yoluna devam edecektir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması, yani bu organizasyonlar şu güvenlik örgütünün alternatifi olarak yapılıyor ya da şurada şu kişilere karşı yapılıyor gibisinden bir takım yaklaşımlar değil. Esas olan burada hedef bölge barışının sağlanması ve bölge barışını tehdit eden unsurların bu tehdidinin ortadan kalkması. Esas mesele bölge barışının tehdit edilmemesini sağlayacak bir takım dayanışmaların ortaya koyulması. Değerli arkadaşlar, bir çok güzel bir haber. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'nin PISA başarısına büyük bir övgü ifade ettiler. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamada bu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 döngüsünde Türkiye'nin elde ettiği başarıyı tebrik etti. Tabii burada öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, tüm bu öğrencilerimizin topyekun olarak aslında dünyada geriye gidilen konularda ileriye dönük olarak bu adımın atılmış olması son derece kıymetli. Bu bakımdan mesela Türkiye'deki öğrenci performansı her üç alanda birden gelişim gösteren ve az sayıdaki örnek gösterilen performanslardan bir tanesi. Matematik, okuma, fen alanlarında ortalama sonuçların 2022 ile 2025 arasında artması son derece önemli. Burada dünyanın çeşitli yerlerindeki geriye girişle mukayese edildiğinde bu başarılar çok daha kıymetli. Tabii ki değerli öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, hocalarımız, tabii ki sevgili öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanımız, bakanlığımız, bütün yönetici arkadaşlarımız topyekun olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin şimdiye kadar eğitim alanına yaptığı yatırımlar, destekler bu şekilde sonuçlarını vermeye devam ediyor.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Başkanımız tarafından Teröristsiz Türkiye konusunda üniversitelerin üzerine düşeni yapması, akademik çalışmalar yapması, Teröristsiz Türkiye konusuna katkı sağlayacak şekilde bir takım çalışmaları ortaya koymasına dönük olarak bir üniversitelere

0: yazı gönderdi YÖK Başkanımız. Bu tabii akademik hayatımızın bölgedeki bu büyük sorunlar, büyük altüst oluşlar, büyük kaynamalar söz konusuyken bölgenin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bir hareketlenme içerisine girmesi, akademik hayatımızın da buraya odaklanması bakımından son derece kıymetli bir yaklaşımdır. Bugün sizinle paylaşacağım konular bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun. Arkadaşımız cevaplasın, sonra size gelsin.
1: Buyurun. Teşekkürler efendim. Merhaba.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemlerinden bir tanesi de terörsüz Türkiye süreciydi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin yakından takip edildiğini söyledi Ömer Çelik. Yasanın kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulan kurulun çalışmalarına başladığını belirten Çelik, örgütün feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan yararlanılabileceğini ifade etti. Silahsızlandırma çalışmalarının ilgili kurumlarca sürdürüldüğünü, özellikle Iraklı muhataplarla yoğun temas yürütüldüğünü kaydetti. Çelik, Türkiye ve bölge süreçlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bu kapsamda Suriye'deki durumunda en önemli gündem başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Ömer Çelik, Suriye'de Esad sonrasında ortaya çıkan yeni güvenlik tablosunun süreci daha kritik hale getirdiğini belirtti. SDG'nin feshedilmesi, silahlı yapıların terör unsurlarından ve Suriyeli olmayan kişilerden arındırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, SDG'nin feshedildiğini ve entegrasyon sürecinin yakından izlendiğini söyledi. Fesih kararlarının yalnızca söylemde kalmayıp sahada uygulanmasının Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Nusayri ve Ezidiler başta olmak üzere tüm kesimler için daha iyi bir geleceğin önünü açacağını ifade etti. Ömer Çelik birçok konu başlığına değindi. İşte o konu başlıklarının önemli açıklamaları Radyo Sputnik'te sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı yılın ilk 8 ayında 167.552.966'ya ulaştı. Ağustos ayında ise havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Yolları Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Ağustos'ta havalimanlarına iniş yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda 106.231 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 255.970'e ulaştı. Ağustos'ta dış hatlarda hizmet verilen uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. İç hat yolcu trafiği 11.144.749, dış hat yolcu trafiği ise 17.643.496 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %2,7 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış ise %4,1 oldu. Ağustos ayında yük trafiği de iç hatlarda 111.397 ton, dış hatlarda 456.124 ton olmak üzere toplam 567.521 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667.653, dış hatlarda 611.588 olarak kayıtlara geçti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1.619.476 oldu. Yılın ilk 8 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 71.625.767, dış hatlarda 95.858.691 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu sayı 2025'in aynı dönemine göre %2,8 artış anlamına geliyor. 8 aylık dönemde yük trafiği ise iç hatlarda 654.295 ton, dış hatlarda 2.940.674 ton olmak üzere toplam 3.594.969 tona çıktı. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 8 ayında iç hatlarda 11.934.652, dış hatlarda 44.714.313 olmak üzere toplam 56.648.965 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği toplam 365.487 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaysa 8 ayda iç hatlarda 15.061.922, dış hatlarda 17.894.688 olmak üzere toplam 33.156.610 yolcu ağırlandı. Uçak trafiği de toplam 188.833 oldu. Turizm merkezlerindeki havalimanları da 8 ayda toplam 41.611.938 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Havalimanı yıllık 90 milyon, Antalya Havalimanı ise yıllık 82 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasiteli iki havalimanı konumunda bulunuyor. Bu iki havalimanı yılın ilk 8 ayında toplam 81,7 milyon yolcu ağırladı. 2002 yılında ise Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 34,5 milyon yolcuya hizmet verilmişti. Türkiye'de yılın ilk 8 ayında hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 167.552.966'ya ulaştı. İstanbul Havalimanı 56.648.965, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 33.156.610 yolcuya hizmet verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trump her seçmene 5000 dolar verecekmiş. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsayabilecek vaadin toplam maliyetinin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5000 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu. Trump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında kişi başına 5000 dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak yararlanabileceği ve Kongre'den nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru 5000 dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu. ABD Başkanı konuşmasında vaadin finansman yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor. Trump televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl olarak nitelendirdi. Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi. Trump, demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi. ABD Başkanı seçmenlere yaptığı çağrıda sizden oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Amerika'nın geleceğini radikal sol demokratlara teslim edersek ülkemiz önümüzdeki 10 yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek dedi. Cumhuriyetçilere oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından kritik olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler başkanın 4 yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiriliyor ve Kongre'deki güç dengelerini yeniden belirliyor. Trump'ın açıkladığı 5000 dolarlık ödeme vaadini doğrudan Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü korumasına bağlaması ekonomik öneriyi seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi. Ancak yaklaşık 1.35 trilyon dolarlık potansiyel maliyeti bulunan planın finansmanı ve yasal zemini açıklığa kavuşmadığı için Trump temettüsünün hangi koşullarda uygulanabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'deki kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayabilecek vaat hayata geçirilirse toplam maliyetin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin yakından takip edildiğini belirten Çelik, fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün fesih ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: İsrail'in küresel barışın düşmanı olduğunu vurgulayan Çelik, İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını yerleşim adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor ifadelerini kullandı.
2: Bugün İsrail'in sınırlarının neresi olduğunu bilen yok. Çünkü İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını, yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığınızda İsrail'in kendi sınırlarını belli etmemesi bile aslında işte bahsettiği Arz-ı Mevut, David koridorunu kuracağız gibi bir takım ifadelerle çok geniş bir işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
1: Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Haziran ayında tutuklanan gazeteci Ali Çağatay ilk duruşmada tahliye edildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Düğünde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın son 6 yıldaki kayıtlı ticari karının 74.281 lira olduğu, banka hesaplarındaki transfer trafiğinin ise yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Tan ve eşi Çağla Öztançalan'ın toplam banka transfer hacminin ise 222 milyon lirayı aştığı kaydedildi. Ankara'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi S'de polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı gizli bölmede yakalandı. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen S'de'nin baylo kullanıcısı olduğu ve örgüt abiliği yaptığı tespit edildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yangın faciası yaşandı. Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'da bir evde başlayan ve iki okula sıçrayan yangında 15 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci ağır yaralandı. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sellerden 14 bölgede 4,3 milyon kişi etkilendi. Çok sayıda nehir tehlike seviyesinin üzerinde akmaya devam ederken yetkililer yardım ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. A milli erkek voleybol takımının Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor. Türkiye SEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bu akşam saat 20'de Almanya ile karşılaşacak.
3: Ekonomi.
1: TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru için en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme şartının aranacağını söyledi.
4: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşlara sunulacak konutların kirası ise 10 bin liradan başlayacak.
4: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %0,77 değer kaybederek 14.393 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 52 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.819, çeyrek altın 11.126, tam altın 44.346, at altın ise 45.112 lira.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %81'lerde görünüyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de trafik ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye ayrımı ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
6: Ben de hiçbir deprem yakınıza biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdan, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar Allah korusun bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa Allah korusun ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye ne olur gelsinler bizim yanımıza tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada zaten savunmalar yapıp demesinler, ben de yoruluyorum.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %43,8 oyla birinci olmasını değerlendirdi. Partinin yükselişinin arkasındaki ekonomik ve siyasi nedenlere dikkat çeken Gökçe, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman sanayine etkilerini, ülkede büyüyen NATO karşıtlığını ve Avrupa'daki liderlik krizini anlattı.
2: Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
3: Sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyalet sistemine göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var, ona da şansel ödeniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz. Çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
2: İlk defa oluyor. Almanya'da evet. İlk kez bir başbakanlık alacaklar.
3: Evet, ilk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. İşte Almanya'da, Almanya gibi bir ülkede özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onlarda daha az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna alışık olmadığı için onlara çok fazla geliyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
2: Üç fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayiyle bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
3: Şimdi bakın bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine yani silah sanayine diyelim yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerikan istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkarın demişti. Evet. Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen işte askeri bile doğru düzgün olmayan, savunma sanayi oldukça silah altındaki asker sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı ana itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AfD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazına bağlılığı belirtiliyor. Bakın adamların propagandalarında bu var parti programı. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde, bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisinin desteği, onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha çok farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerden ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesini tehdit eden husus nedir? Birincisi dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam, tamam şöyle diyelim, Almanya göç, çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok yoğun bir şekilde orada yaşıyor, hepimiz biliyoruz. Ama son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı. Bir de
2: asalaklar diyorlar hocam. Asalaklar evet. Diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm evet. Kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
3: Evet,
2: onlara şimdi, da asalaklar deniyor.
3: Hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türklerin de bu partiye destek verdiğini söyleniyor. Bazı Türklerin de oy verdiği söyleniyor.
2: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD yani Sosyal Demokratlar, ikincisi de AfD olmuş. Yani AfD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum var.
3: Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada yaşayan Türklerin de AfD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Bremen'e gitmiştim. Bremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük eyaletlerden evet. bir tanesi Bremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 tane evet. Türk milletvekili oturduk. Konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada meclislerde. Evet. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türklerin entegre olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini kaybetmediğini görüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir evet. konu bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebepti. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların yapmış olduğu propagandanın da karşılık bulduğunu gösteriyor. Barış istediğini evet. gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor.
2: Şimdi ben AFD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir şey sıralayayım, ona göre tamam. sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AFD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'ya desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
3: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire, nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani ülkesi evet. bu savaşta bu savaşını Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarına olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes evet. ister, biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemileri Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesten söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik.
2: Ölenler var. Tabii, yani Türk denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemi vurdular.
3: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya evet. gel AB üyesi ol demiyor. Ya da Ukrayna'ya NATO üyesi ol demiyor. Ama bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması evet. isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazına ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor.
2: Sanayicilerde ilginç. Evet. Alman sanayicileri de sıcak bakıyor. Yani öyle AFD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
3: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
2: Enerji güvenliği.
3: Evet, işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddelerini rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici. Evet. Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi. Bakın Volkswagen fabrikaları füze rampalarını yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam işçi evet. biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez. Evet. Ucuz maliyet ister. Hem işte ham madde girdisinde hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla AFD'nin politikaları işte Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine, biraz önce siz de söylediniz, çıkmasını istiyor. Yeniden ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumda, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekiniyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp, hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AFD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz. Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, özellikle Yunanistan, yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından yük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda yani tamam bir sağ parti olabilir. Bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu. Ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilir bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da o dönem Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm ülkelerde olduğu gibi.
2: Hocam mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
3: Tabii kesinlikle yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor ve bu diğer eyaletlere sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki siyasi iklim değişmesi de Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
2: Zaten asıl sorun galiba o. NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti-sol partiden kopan bir grup var. BSW. Anti-emperyalist, NATO karşıtı net tutum alan bir parti. AFD onlar kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. Burada barajı açsınlar diye AFD bir kısım seçmenlerini de oraya yöneltmiş ve BSV'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
3: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu her yerde kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da bunun bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani. Evet. Artık insanlar güvenlik istiyor.
2: Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı, faşist, Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer mesela Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe koymasalardı, herhalde ırkçı faşist Hitler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime bu tür suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela şimdi Türkiye'de de benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerika'ya yakın durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
3: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu konuda hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada. Evet. Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu anda Türkiye'de de bunu söyleseniz nesi kötü bunun? Neyi kötü bunun? Yani şimdi evet. NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
2: Evet. Provokasyonları yani Allah'tan görüldü, çabuk görüldü.
3: Tabii bunu bas bas bağırıp televizyonlarda bu dedik, bir sahte bayrak operasyonu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok güçlü.
2: Hocam füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz? Onlar NATO'dan.
3: Evet. Düşenler de NATO'nun parçalarıydı. O da
2: NATO'nun parçasıymış. Günlerce onca masraf ettiler, parça aradık biz. Evet, ne yazık evet. ki.
3: Ne yazık. Evet. Bakın işte bakın. Ne diyorum? Biz de istemeyiz yani. Şimdi böyle bir şey. Ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sokmak. Aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinde de ve bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
2: Evet.
3: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, duyarlı olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yaptı. Şimdi İsmet Bey, hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün evet. Bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi bir işte siz de belirttiğiniz isimler verdi. Mesela Merkel Almanya'da önemli bir liderdi bana göre. Merkel politikası.
2: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
3: Yani muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz
2: ama konu.
3: Önemli bir liderdi. Ayrı bir ekol. Şimdi bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onları resmen min min durduruyor. Yani öyle derler ya böyle. İstediğini yaptırıyor onlara. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
2: Evet,
3: ne yaptı
2: evet.
3: Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle de bir cümlesi var bakın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abesle iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işin
2: var?
3: Senin ne işin var? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen neredesin? Evet. Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya bazıları konuşuyor. Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters ediyor diyor. Yani onun gibi sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Macron'un açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama bugün evet, çözer, evet. Ama yarın çözer. Ama işte dediğim gibi seçimle çözer. Ama başka türlü çözer. Ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisine ve toplumsal refahına zarar verdiğini söyledi. Alman sanayicilerin yaptırımların kaldırılmasını savunan AFD'ye yöneldiğini belirten Gökçe, ülkede NATO karşıtlığının büyüdüğünü ve Avrupa'daki liderlik boşluğunun derinleştiği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde

Radyo Sputnik özel haber. Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soyası %8,5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13,9 yükselirken kahve fiyatı %1 geriledi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden artması, Karadeniz'deki tahıl ticaretine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Saldırılar nedeniyle tahıl yükleme faaliyetlerinin büyük ölçüde aksaması ve bazı limanların kapanması, küresel buğday arzına ilişkin kaygıları artırarak fiyatlarda sert yükselişe yol açtı. Mısır fiyatlarında da El Niño'nun etkileri, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı jeopolitik riskler etkili oldu. Brezilya'da üretimin, ABD'de ise rekoltenin düşeceğine yönelik beklentiler fiyatları destekledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Mısır piyasasını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Petrolün değer kazanması, biyodizel üretiminde kullanılan mısıra yönelik talebi artırabiliyor. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ı endüstriyel alanlarda kullanılıyor. Çin'den gelen güçlü soya fasulyesi talebi de fiyatları yukarı çekerken, Güney Amerika'daki üretimin azalacağına yönelik tahminler yükselişi destekledi. Asya'nın başlıca pirinç üreticilerinde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları ise verimlilik endişelerini artırarak gelecekteki arz beklentilerini aşağı çekti. Brezilya'da yağışların artacağı yönündeki beklentiler kahve fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarında ise 26'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 6.771 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yıl ise Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın

0: enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklıkların önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analistlerin 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank MT analisti Orhan Van Dort da geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Ghana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryosu ve zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton başına 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 arttı. Çalışmada kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen partikül madde verileri incelendi. Sonuçlar hava kalitesindeki değişimin meteorolojik koşullarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde verileri değerlendirildi. Buna göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi 1 oldu. Onu Sultan Gazi 2 ve Tuzla istasyonları izledi. En düşük değerse Alibeyköy'de kaydedildi. Kandilli 1 istasyonu ve Ümraniye istasyonu da en düşük istasyonlar arasında yer aldı. Kent genelinde 9 istasyonda hava kirliliği azalırken 17 istasyonda artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış %120,05 ile Sarıyer'de, %95,29 ile Kumköy'de kaydedildi. Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonsa %30,89 ile Yeni Bosna oldu. Yeni Bosna'yı %23,77 ile Bağcılar ve %21,82 ile Maslak takip etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Araştırmada artışın en önemli nedenleri arasında uzun süreli sıcak hava, yağışsız geçen dönem ve atmosferik koşullar gösterildi. Uzmanlar özellikle bu tür meteorolojik şartlarda hava kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: breathless without you. Radyo Sputnik özel haber.
1: Kişiliğin doğuştan mı geldi yoksa yaşam deneyimleriyle mi şekillendiği sorusu bilim dünyasının en eski tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda genetik araştırmalarda yaşanan ilerlemelerse bu tartışmaya daha karmaşık bir yanıt veriyor. İnsan kişiliği ne yalnızca genlerle ne de yalnızca çevreyle açıklanabiliyor.
2: Haber kaynaklarının aktardığına göre bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri 2009'da İtalya'nın Trieste kentinde görülen bir dava oldu. Abdelmalek Bayut adlı bir sanık bir kişiyi öldürmekten aldığı cezayı düşürmek için DNA'sında savaşçı gen olarak bilinen bir varyant bulunduğunu savundu. Mahkeme bu argümanı kısmen kabul ederek cezayı bir yıl azalttı. Söz konusu gen bilimsel adıyla monoamin oksidaz A 1990'lardan itibaren saldırgan davranışlarla ilişkilendirilmişti.
1: Ancak aradan geçen yıllarda genetik bilimi bu tür basit açıklamaların yetersiz olduğunu ortaya koydu. Hollanda'daki Amsterdam UMC bünyesinde psikiyatri ve karmaşık özellikler genetiği alanında yardımcı doçent olan Aysu Okbay, başlangıçta davranış büyük etkili birkaç gen tarafından belirlendiğinin düşünüldüğünü, ancak bu görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtiyor.
2: Bugün bilim insanları kişilik özelliklerinin poligenik olduğunu kabul ediyor. Yani tek bir gen yerine binlerce genin çok küçük etkilerinin birleşimi kişiliği şekillendiriyor. Aynı durum çevresel etkiler için de geçerli. Tek bir büyük yaşam olayı yerine çok sayıda küçük deneyimin toplamı belirleyici oluyor.
1: Kişilik araştırmalarında uzun yıllardır kullanılan ikiz çalışmaları da bu karmaşıklığı ortaya koyuyor. Özdeş ikizlerin genetik olarak %100 aynı olmasına rağmen kişiliklerinin birebir örtüşmemesi çevresel faktörlerin rolünü gösteriyor. 1958-2012 yılları arasında yapılan 2500'den fazla ikiz çalışmasını kapsayan geniş bir analiz, kişilik farklılıklarının yaklaşık %40-50'sinin genetik, geri kalanının ise çevresel faktörlerle açıklanabileceğini ortaya koydu.
2: Bununla birlikte daha yeni genetik yöntemler bu oranların bile kesin olmadığını gösteriyor. Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kişilik özelliklerinin genetik etkisinin %9 ile 18 arasında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum bilim dünyasında kayıp kalıtım sorunu olarak adlandırılıyor.
1: İnsan genomunun karmaşıklığı da bu zorluğun temel nedenlerinden biri. İnsan DNA'sının %99,9'u tüm bireylerde aynı. Geriye kalan çok küçük bir bölümse milyonlarca genetik varyasyonu içeriyor. Bu varyasyonlardan her biri kişilik üzerinde çok küçük etkiler yaratıyor.
2: Çevresel faktörlerin etkisi de sanıldığından daha sınırlı. Araştırmalar büyük yaşam olaylarının örneğin ağır bir travma, piyango kazanmak ya da ciddi bir kaza geçirmek kişilik üzerinde kalıcı ve belirleyici bir etki yaratmadığını gösteriyor. Brent Roberts, yetişkinlikte yaşanan büyük travmaların kişilik üzerinde beklendiği kadar derin iz bırakmadığını ifade ediyor.
1: Bununla birlikte çocukluk döneminde yaşanan olumsuzlukların daha kalıcı etkiler yaratabildiği belirtiliyor. Erken yaşta maruz kalınan stres ve travmalar ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı düzeyi veya nörotisizm gibi özelliklerle ilişkilendirilebiliyor.
2: Araştırmalar kişiliğin anne karnındaki süreçten itibaren etkilenebileceğini de işaret ediyor. Fetal programlama olarak adlandırılan teoriye göre hamilelik sırasında annenin yaşadığı stres bebeğin mizacını etkileyebiliyor. Örneğin 2022 tarihli bir çalışma gebelikte yüksek stres yaşayan annelerin bebeklerinde daha fazla korku ve huzursuzluk gözlemlendiğini ortaya koydu.
1: Genetik ve çevresel faktörlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu da vurgulanıyor. Jana Instinske, genetik yatkınlığın her koşulda aynı davranışa yol açmadığını, çevrenin bazı genleri aktif hale getirebildiğini belirtiyor. Ancak bilim insanları tüm bu bulgulara rağmen insan davranışını birkaç gen ya da tekil yaşam olaylarıyla açıklamanın mümkün olmadığını vurguluyor. Kişilik çok sayıda genetik ve çevresel faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
2: Araştırmaların vardığı temel sonuçsa şu: İnsan doğası değişebilir ve esnektir. genetik yatkınlıklar önemli olsa da bireylerin yaşamları boyunca nasıl davranacaklarını tek başına belirlemez.
1: Genlerimiz kişiliğimiz üzerinde ne kadar etkili? Yeni araştırmalar kişiliğin ne yalnızca genetik mirasla ne de çevresel faktörlerle açıklanabileceğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre insan davranışları çok genli ve çok çevresel bir yapının ürünü.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, satan buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben 80'leri yaşadım. Ulu yaşlarımı yaşıyordum ve 80'leri bol bol yaşadım. Peki sizin ne oluyor arkadaşlar? Ben o 80'leri bitirebilmek için, o teenage halimden kurtulabilmek için ömrümü feda ettim. Ve siz tekrar oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Asıl soru şu: niye 80'ler abi? Neden insanlar kendini 1960'larda, 1910'larda veya 1453'te görmek istemiyor da 80'lere dönmek istiyor? Kısa bir cevabı var bunun. 1980'ler yapay zeka için mükemmel bir mağaza. Saçlar kabarık, vatkalar var, deri ceketler var, kot pantolonlar, neon renkler, kasetler, Atari salonları, analog fotoğraf grandi resimleri, makyajı. 50'li yaşlarında olanlar beni dinliyorlarsa ah diyorlardır, ah o makyaj. 1980'leri yoğun biçimde yaşamış biri olarak size söylüyorum. 1980'lerin hiç özenilecek tarafı yok.
2: Nihat Ayhan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte hayata geçmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay acılar yerine doğal aroma vericilerinin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasının ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 ihracat artışı kaydedildi. Bakanlık, Ağustos ayı ve yılın 8 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 503 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Şehrin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolar ve %16,6 yükselişle Kocaeli takip etti. İzmir ise 1 milyar 842 milyon dolar ve %1,2 azalışla 3. sırada yer aldı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 1 milyar 585 milyon 465 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 444 milyon 940 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 420 milyon 309 bin dolarla kazanlar makineler izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 16 milyon 136 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı 335 milyon 903 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 296 milyon 975 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar takip etti. İhracatında ise mineral yakıtlar ve yağlar 292 milyon 454 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 183 milyon 569 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 198 bin dolarla demir ve çelik geldi. İstanbul'un ihracatında 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 479 milyon 727 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. İngiltere'nin ardından 280 milyon 591 bin dolarla Almanya ve 179 milyon 400 bin dolarla ABD geldi. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 177 milyon 652 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 169 milyon 126 bin dolarla ABD, 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti. Ağustos'ta yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında İstanbul 634 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. İstanbul'u 467 milyon dolarla Mersin, 444 milyon dolarla Kocaeli izledi. Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 56 il ihracatını artırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trump her seçmene 5000 dolar verecekmiş. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini söyledi. Yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsayabilecek vaadin toplam maliyetinin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5000 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu. Trump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında kişi başına 5000 dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak yararlanabileceği ve Kongre'den nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı. Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru 5000 dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu. ABD Başkanı konuşmasında vaadin finansman yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor. Trump televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl olarak nitelendirdi. Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi. Trump, demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi. ABD Başkanı seçmenlere yaptığı çağrıda sizden oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Amerika'nın geleceğini radikal sol demokratlara teslim edersek ülkemiz önümüzdeki 10 yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek dedi. Cumhuriyetçilere oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından

0: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'deki kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5.000 dolarlık Trump temettüsü ödeneceğini açıkladı. Yaklaşık 270 milyon yetişkini kapsayabilecek vaat hayata geçirilirse toplam maliyetin 1.35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki okul kantinlerine uygulanacak fiyatlar açıklandı. Tost ve ayran 130 liradan, tavuk döner 145 liradan satılacak. 4 çeşit tablet yemeği fiyatı ise 285 lira olacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeye göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak. Okullardaki tablet yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre 3 çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak. Kantin fiyatları özellikle çocuğunun günlük beslenmesini okuldan karşılamak durumunda olan aileler açısından eğitim giderlerinin yeni bir kalemini oluşturuyor. Eğitim Sen'de çocukların beslenme hakkının ailelerin ekonomik durumuna bırakılmaması gerektiğini belirterek tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. Sendikanın yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde bu talebin yanı sıra okullara yeterli kamu bütçesi ayrılması ve kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi de öne çıkıyor. Eğitimsen, bazı okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunmadığını, geçici istihdam modellerinin kazım olmadığını savunuyor. Yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde de her okulun ihtiyacına göre kadrolu ve güvenceli yardımcı personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendikanın bir diğer temel talebi ise öğrencilerin beslenmesine ilişkin. Eğitimsen, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın günde en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını istiyor. Eğitim İşte yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekerek okullarda tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi talebini sürdürüyor. Sendika, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişebilmesi için okul yemeklerinin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Eğitim İş, beslenmenin ailelerin ekonomik imkanlarına bırakılmaması ve her öğrencinin okulda sağlıklı bir öğüne erişebilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni tarife ilişkin açıklamasında kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirterek genel toplamda %6,8 oranında artış yaptıklarını söyledi. Osmanoğlu yapılan artışı cüzi olarak nitelendirdi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl 90 lira olan tost ve ayranın birlikte fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk döner 145, simit 30, açma ve poğaça 35, yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda 3 çeşit tablet yemeği fiyatı 245, 4 çeşit yemeği fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Kantin fiyatlarının özellikle çocuklarının günlük beslenmesini okuldan karşılayan ailelerin eğitim giderlerini artıracağını dikkat çeken, Eğitimsen ve Eğitim İş tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. İstanbul Kantinciler Odası ise yeni tarifede genel toplamda %6,8 oranında artış yapıldığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında sınırlı bir artış olduğunu savunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüzlerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Ceyda Karan'la Eksen, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasında ara ara alevlenen çatışma. Bir iki gündür pek bir şey yok ama bu hafta tabii karşılıklı, özellikle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de vurduğu çatışmalarına tanıklık ettik. Ara seçimler yaklaşıyor 3 Kasım'da. Donald Trump tabii İran savaşını kendi Amerikan kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. 3 Kasım eğer seçimleri kazanırsa bir şekilde bu işleri sona erdirecek, savaşı bitirecek. Petrol fiyatları sıradan Amerikalıların canını yakıyor. Vaatleri bu tabii. Artık seçim yaklaştığı için kampanya içinde sahaya inmiş durumda. Ama tabii askeri açıdan Amerikan ordusunun görünümü İran'ın misillemeleriyle çok parlak değil. Aktaracağım size dün akşam özellikle Ürdün'deki üssün vurulması sonrası helikopterlerin taşındığı vurulan hasar gören uçaklarda olduğu söyleniyor. Kara Şahin düştü teması meşhur gerçek olaydan esinlenen filme atıfla Somali'deydi yanılmıyorsam. Başlıklar düştü sosyal medyaya. Bölgede tabii gerginlik devam ederken Yemen hareketli Ensarullah taarruza kalkmış durumda. Batı sahillerini Suudi destekli güçleri Yemenler temizliyorlar. Ensarullah liderliğinde herkes Husiler diye tanıyor ama Husiler bir aile tabii, orada bir hareket var. Yemen ordusu, bir de Suudi destekli karmaşık 10 seneyi aşkındır süren bir savaş tabii. Mekke anlaşması tartışmaları Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında 5. madde NATO'nun geçerli olduğu açıklanmıştı. Tabii Yemen'de ne olacak, herkes bunu merak ediyor. Son durum, son mesajlar aktaracağım sizlere. Aynı zamanda İsrail-Türkiye ilişkilerinde dikkat çekici bir gelişme. Dün akşam İsrail Maslahat Güzar atadı Türkiye'ye. Tam da işte İsrail İngiltere ile yerleşimlerle ticareti kesme kararı üzerinden atışırken diyelim, Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Suriye'de şov yaptı diyebiliriz. Gerginlik bölgede devam ediyor. Cezayir bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Dikkat çekici gelişmeler var. Evet, aynı zamanda tabii Ukrayna krizinden başlık var. Rusya'da Vietnam lideri ağırlandı devlet başkanı Putin tarafından. Bir yandan Amerika'da Trump'ın Rubio'nun yeni bir Ukrayna krizinin çözümü için girişimlere dair açıklamaları var. Batı medyasından başlıklar var. Dikkat çekici olan Kremlin danışmanı Yuri Ushakov'un ABD eğer bu çözümü istiyor, Kiev'e desteği kesmesi lazım açıklaması. Detayları aktaracağım. Çok sayıda not var. Krizle ilgili hem cephe hattından hem Karadeniz Türkiye'yi ilgilendiren Türkiye-Rusya istişare toplantısı yapıldığı aktarıldı. Kremlin sözcüsünün bugün açıklamaları var. Ve o cepheden de bolca haber var. Aynı zamanda Almanya. Bugün Almanya'ya bakmaya devam edeceğiz. Almanya'ya bağlanacağız. Siyaset bilimci, siyasi iletişimci ve Kanal Avrupa'nın yorumcularına, kendi programı da var. Ben de ara ara katılıyorum. Sayın Erdal Tekin konuğum olacak. Biraz Almanya'daki iç tartışmalara bakacağız. Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimi sonrası AfD tartışmaları artmış durumda. hem eyalet parlamentosunda ilginç bir bileşim oluşabilir, hem tabii ki Hristiyan Demokrat merkezde addedilen Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ve SPD'nin durumu. Tabii bütün bunlarda Rusya Savaşı çok etkili durumda. Bu konuda tartışmalarda parlamentoya yansımıştı. Mert hükümeti hızlı bir silahlanmaya girişmiş durumda. Devam edebilecek mi? Ne kadar? Siyaset yeniden mi şekilleniyor? Sorularına yanıt alacağız. Değerlendirmelerini alacağız Sayın Tekin'in. Evet, pek çok gündem maddesi var. BRICS zirvesi de başlıyor. Hem Çin hem Rusya lideri Yeni Delhi'ye gidiyor. Hindistan'da yapılacak BRICS zirvesi 12-13 Eylül'de hafta sonuna denk geliyor. Pazartesi tabii daha kapsamlı bir biçimde aktaracağım ama yola çıkıyorlar hem Çin lideri hem Rusya lideri. Yarın temasları olacak. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden sonra küresel güney işte çok kutupluk ya da çok merkezlik tanımları etrafında, bir de önümüzdeki dönem çok fazla zamanım kalıp da aktarabilir miyim not bilemiyorum ama tabii dikkatler yine BRICS zirvesine çevrilecek. Özetleri bu kadar, yarıda keseyim çünkü hepsini aktaramıyorum ama dolu dolu bir saatlik gündem olacak. Ardından Erdal Tekin'le Almanya'yı konuşacağız. Başlamadan önce yine hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin X hesabı canlı yayınlar yayınlanıyor. Telegram hesabı aynı şekilde. Web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. O sembolü tıklarsanız yine web sitesinden de internet üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, İran çatışmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le birlikte Şubat sonunda başlattığı savaşta gelinen yere dair notlarla başlayacağım yine. Çünkü Donald Trump'tan Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım'daki ara seçim kampanyası için sahaya inerken yeni açıklamalar geldi. Teksas'ta, Dallas'ta Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere yola çıktığında gazetecilerin sorularını yanıtladı Donald Trump ve 3 Kasım'a işaret etti. Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecekleri dedi. Ne planlıyor bilmiyorum. Nasıl sona erecek onu da bilmiyoruz. Çünkü diyor Trump, artık daha fazla dayanamazlar, çaresiz durum. Seçimleri etkilemeye çalışıyorlar. Tabii Hürmüz kapalı olunca Amerikalıları etkiliyor ama bunun çaresi saldırılardan vazgeçmek olabilir elbette. İran ile müzakere yapmayı düşünmediklerini, yani İslamabad mutabakatına dönmüyor Donald Trump, açıkça ifade etti. Yani bir müzakere olabilir ama şu an gündemimizde değil. Zaten seçimlerden sonra bitecek. Hürmüz'de kontrolümüzde diyor. Tabii biraz sallıyor Hürmüz kontrolümüzde derken, dün aktarmıştım. Amerika'nın son modern sualtı aracını İranlar ele geçirip sergilemişlerdi. Evet, tabii Trump Dallas'ta da Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinde epey mesajlar verdi. Daha çok iç politika, sınır güvenliği, ekonomi, demokratları solcu komünistler diye nitelendirdi. Ne alakaları var bilmiyorum ama Biden döneminde durum çok kötüydü. İşte düzensiz göç. Dolayısıyla Cumhuriyetçi adaylara oy toplamaya çalıştı. Çalışırken de Venezuela'da başkanı nasıl kaçırdık, ülkenin petrollerini nasıl aldık, bunları ballandıra anlattı. İran savaşıyla ilgili yine nükleer silah elde etmelerini engellemek diye bir resim çizdi. Bu savaşı kazanıyoruz dedi. Tabii savaş bitince petrol fiyatları da düşecek, merak etmeyin diye Amerikan halkını teskin etmeye çalıştı. Hızını alamayıp Donald Trump diyor ki Amerikalılara, eğer ben kazanırsam o zaman herkese $5,000'lık Trump temettüsü dağıtacağım. Bu para tabii toplamı 1.35 trilyon dolar ediyor. Amerika'nın borçlarını konuşuyoruz. Yarın ekonomiye, makroekonomiye ayırdım programı. Sayın Erdal Arda Tunca konuğum olacak yarın. Dolayısıyla Amerika'daki tahvil krizinden tutalım da, yani içerideki ekonomi tartışmalarını detaylı konuşacağız ama tabii Trump'ın herkese 270 milyonluk bir kitleden hesap yapanlar 1.35 trilyonluk bir miktar çıkartıyorlar. Çok fantastik geldi bana. Trump ama tabii oy pusulalarında ben varmışım gibi oy verin diyerek cumhuriyetçileri harekete geçirmeye çalışıyor. Tabii ki seçim kazanmak için bunları söylüyor. Bir yandan tabii 11 Eylül yarın Amerika'da 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümü. Artık eskisi gibi de çok anılmıyor aslında. Trump bir başkentte bir etkinlik sırasında işte hemen saldırılardan sonra zaman da vermiyor. Aynı gün değil herhalde, birkaç gün sonra olsa gerek, bölgeye gittiğini, işte çelik binası bölgede neredeyse işte çökecekmiş gibi bir durum olup iki itfaiyeciler işte beni kurtardılar, buradan çıkmalıyız dediler falan. Heyecanlı bir konuşma yapmış tabii. Bunu biraz keserek yayınlıyorlar ve Trump sanki 11 Eylül'de oradaymış, İkiz Kuleler'in oradaymış, o bölgedeymiş ve onu kurtardıklarını iddia etmiş gibi. Amerikan medyası da az değil doğrusu, manipüle ediyorlar onlar da Trump'ın. Yani tabii Trump'ın çok içe salladığını biliyoruz ama burada bir yanlışı yok. Yani sadece zamanlama vermiyor. Yani 11 Eylül'den 3 gün sonra gittim demiyor. Sanki birazcık manipüle ediyor diyelim. Ben de oradaydım demek ki. Neyse, sonuçta kızdı Trump tabii. Sosyal medya hesabından yine sahte medya, o olayı herkes biliyor, ben oraya gitmiştim falan gibi açıklamalar yaptı. Doğru söylüyor ama tabii hakikaten algı operasyonları çok fazla, işin aslını anlamak zor. Sosyal medyada işte hala Trump 11 Eylül'de enkaz altından kurtarıldığını iddia etti diye, tabii doğru olmayan, aslında böyle iddia etmemesine rağmen haberler dolaşıyor. Amerikan halkı bir Associated Press ajansı, NORC ve USA Fact bir anket yapmış Amerika'da. Amerikan halkı artık federal hükümetten bilgilere pek güvenmiyormuş. 2019'da %34 oranında güven ve güvensizlik pardon %53'e yükselmiş. Bilmiyorum Amerika'da hangi haberlere güvenilebilir, onu da doğrusu kestiremiyorum ama neyse, tartışmalar seçim dönemlerinde daha da bir vahim bir hal alıyor. Trump böyle İran savaşını da kullanarak kampanya yürütüyor ama hakikaten size aktardım, hafta sonu ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları, İranlılar da az buz değil artık, yanıt veriyorlar, yanıtsız bırakmıyorlar, hatta önleyici bir takım hamleler de yapıyorlar. Ürdün'deki üssün vurulduğu füzeler, o kadar çok görüntü yansıdı ki herkes, işte 20 füzeler 18'ini Ürdünler önlediklerini söylüyorlar ama kimileri ona da çok ikna olmuyor. Sonuç itibariyle efendim ortaya iddia, Amerikan medyasının iddiası bu. CBS News Amerikalı yetkililerle konuşmuş ve Ürdün'deki Ezrak ya da Muvaffak Saiti üssünde 8 adet F-15 savaş uçağı hasar gördü diyorlar. A-10 Thunderbolt uçağı kanadını kaybetti diyorlar. Ve 30'dan fazla sadece orada Patriot önleme füzesi, yani bir balistik füzeyi en az 2 kullanmaklar, ateşlemek, yani stoklardan tüketmek zorunda kalmışlar. O yüzden tabii Kara Şahin Düştü filmine atfen başlıklar belirdi ortalıkta. Hürmüz'de de tabii Amerikan donanmasını İranlılar hedef alıyorlar ve dün akşam saatlerinde yine bir kısıtlama kararı yayınladılar. Yasaklı bölgeler, gemiler için tabii ki İran yaptırımları. Onlar da, yani Trump diyor ki Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz. Devrim muhafızları diyor ki hadi bakalım, sıkıysa gemiler girsin. Çabahar Limanı'ndan Umman Körfezi'ne ve Umman Denizi'ne uzanan suları yasaklı bölge ilan ediyoruz. Her türlü denizcilik, sigorta, destek hizmeti, bunların hepsi durdurulacak. Bizden izin almadan, yani zaten kapsam sınırlıydı ama bir parça onu genişletiyorlar. Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi'nin açıklamaları tabii 500 kilometre uzaklıkta Amerikan uçak gemisini hedef aldıklarını, yani vurmadıkları söyleniyor. Amerikalılar da öyle açıkladı ama ta oraları hedef alıyorlar artık. Diyor ki 40 günlük savaş başlamadan Körfez bölgesinde 30-40 Amerikan savaş gemisi bulunuyordu. İşte şimdi en az 4 kilometre uzağa çekildiler. Daha yakına gelmeye cesaret edemiyorlar diyor. Biraz doğru gibi gözüküyor bu tabii. Operasyonları da kısmen zorlaştırıyor. Ben geçen ay atlamışım. Yani tabii İran'ın askeri taktikleri bağlamında komik dün Ürdün üzerinden yaşanan gelişmelerle yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlanmış. Ben önce yeni zannettim ama değilmiş. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'ye Amerikan ordusuyla çatışma hali, müzakere, çatışma neyse, iştigal hali sorduklarında tarihsel olarak biz satranç oynuyorduk ancak son yıllarda poker oynamaya başladık. Şu anda ise satranç ve pokerin bir karışımını oynuyoruz gibi yanıt vermiş. Dediğim gibi ben atlamışım bu ince lafı ama gerçekten bugünkü durumu iyi ifade ediyormuş gibi. İranlar tabii satranç ustaları olarak tıpkı Ruslar, Hindistanlılar gibi öyle bilinirler malum. Evet, ama daha çok Amerikalılar pokerci diyebiliriz. Hürmüz'de Panama bayraklı bir Irak açıklarında bir İHA tarafından vurulan tanker var. Bilmiyorum, belki de İran petrolü taşıyordur çünkü Irak tankerlerini kullanarak Irak petrolüymüş gibi İran petrolü de çıkartıldığı iddiaları var. Sonuç itibariyle Hürmüz'deki sıkışıklık uluslararası piyasaları etkiliyor. En son yayına girmeden bakayım dedim, 100 doların artık üzerinde, 102, 104 dolarları, yani tabii oynuyor, her an ne kadar olduğunu kestiremiyorum. En son baktığımda bir 104 dolara kadar çıkıp sonra 102'ye inmiş. Bu tabii spot piyasadaki çok daha pahalı elbette ama tabii ki Hürmüz'deki petrol akışının bu fiyatlar, Trump yönetiminin bütün kontrol bizde, petrolü çıkartıyoruz, her şey akıyor İddiaları da yalanlıyor. Bu fiyatlar tek başına kendileri bile yalanlıyor. Bir de buna tabii ki Kızıldeniz faktörü ve Suudi Arabistan'ın başındaki belalar ekleniyor. Suudi Arabistan'ın Yemen bağlamındaki hamlelerinin sonu çok da hayırlı değilmiş gibi gözüküyor efendim. Ensarullah hareketi dün sosyal medya, özellikle Telegram hesapları çılgınlarcasına Ensarullah, Husiler diye anılan Yemen'e Ensarullah hareketi başkenti kontrol ediyorlar. Onların askeri eylemlerine kilitlendi. Büyük bir taarruza geçtiler ve Yemen'in batı kıyılarını ele geçirmiş gözüküyorlar. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları, ki önceki gün, yani 24 saat 48 saat diye verenler var ama onlarca hava saldırısı Suudi Arabistan'dan, bütün bunlara karşılık birkaç saat içerisinde 2600 kilometre karelik bir alanın kontrolünü Suudi Arabistan destekli başkanlık konseyinden aldı. Ensarullah Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde bir askeri harekat başlattılar ve Kızıldeniz'deki stratejik liman Muha dahil olmak üzere, başta olmak üzere pek çok bölge ellerine geçti. Bugün en son yayına girmeden baktığımda Babülmendeb'de Dubab, burası Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Suudi destekli en önemli mevzisine denk geliyor. Buraya doğru ilerledikleri haberlerini gördüm. Aynı zamanda Babülmendeb yakınlarında Zukar adası, buranın da kontrolünün ele geçirildiği haberleri var. Kızıldeniz'in güney hattı, çok stratejik bir konumu olduğunu söylüyorlar. Tabii burada Suudi destekli güçler, kimileri paralı asker diyor, kimileri öyle olmadığını söylüyor, bilmiyorum tam işin doğrusunu, geri çekiliyorlar ve bazı yerlerde sıkıştıkları ve birbirleriyle kapıştıkları haberleri de geldi. Ensarullah liderliği başkanlık affı da ilan etmiş. batı kıyısındaki bu unsurlara, yani geri çekilme halindeki unsurlara. Bu arada Suudi Arabistan'a ait bir Türk yapımı Karayel İHA'sını düşürdüklerini iddia ettiler. Batı kıyılarındaki bu taarruzla keşif İHA'sı olduğu söyleniyor. Hece vilayetinde düşmanca eylemlerde bulunduğu sırada diye de bir açıklamaları söz konusu. Şimdi tabii Yemen'deki durum hızla Riyad'ın arzusu hilafına değişiyor. Dolayısıyla bütün dikkatler Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasındaki Mekke savunma ittifakına çevrilmiş durumda. Dün de aktardım size. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları Pakistan harekete geçebilir diye yorumlandı. Fakat tabii bugün itibariyle Pakistan Dışişleri'den yapılan açıklama biraz daha teskin olmuş gibi gözüküyor. Dışişleri Sözcüsü Han, Mekke Anlaşması kapsamında İslamabad'dan askeri müdahale gelmesi yönünde herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi. Ama zamanı geldiğinde Pakistan'ın harekete geçeceğini de ekledi. Nedir bu zaman? Tabii ki bilmiyoruz. Daha çok tabii bir takım kaynaklara dayanarak Suudi Arabistan yönetiminin Pakistan üzerinden Han'ı uyardığı, yani Ensarullah üzerinde etkilerini kullanması için İranlılara çağrı yaptığı haberleri söz konusu geldi daha doğrusu. Tahran'da yanıtını iletmiş ve biz Husileri kontrol etmiyoruz diyor. Tabii finansman, silah, danışmanlık, devrim muhafızları komutanlığının pek çok şey konuşuluyor. Ama tabii siyasi kararları Tahran'da almadıkları. Öteki kanatta vekil gücü olarak tamamen Yemen'in yerli gücü Ensarullah ve Husiler diye anılıyor. Bir kez daha belirteyim, Husiler bir aile, yani Husiler öncülük ediyorlar belki ama orada kalabalık aileler var. Hareketin adı Ensarullah, tekrardan bunu da belirteyim. Evet, tabii bazı yayın organlarında, örneğin Türkiye Today'de Sabena Sıddıkı imzalı bir haber var. Orada Pakistan'ın Ensarullah'a bombardıman yapabileceği iddiası dile getiriliyor. Yani Husileri Sağda'dan, diğer bölgelerden temizlemek için, ama nihai karar verilmediği söyleniyor. Yani açıkçası Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz 7 Ekim sonrası Gazze ile dayanışma için İsrail vurduğunda Yemen'den Ensarullah, Trump iş başına gelir gelmez savaş açtı onlara. Hatta refah operasyonu diye bir de misyon başlatıldı, çok eleştirilen. Havadan Yemen'in vurulması hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla Pakistan havadan Ensarullah'ı vursa neyi değiştirir? Yani sahaya inse inmek başka bir şey tabii. Yemen'de öyle bir, herhalde umarım daha doğrusu öyle bir çatışmaya girmekten kimse öyle bir şey düşünmüyordur. Dolayısıyla ben çok anlayamadım, yani bombardıman yapsın. Amerika'da yaptığı, Amerika'nın yapıp da beceremediği bombardımanı Pakistan ne sonuç elde edecek açıkçası bilmiyorum. Evet, ama Amerika'da tabii kışkırtıcı sesler var. Kongre üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson ilk ses avından dün akşam saatlerinde hakikaten kaygı verici açıklamaları paylaşılıyordu. Mekke Savunma İttifakı birine yönelik saldırı, herkese yönelik saldırı, öyle diyor. Dolayısıyla Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan Husileri yok etsin, yok etme vakti, özgür Yemen diye paylaşımlar yapmış. Açıkça kışkırtıcılık yapıyorlar hep. Evet, umarım tabii işler daha da kızışmaz, bir uzlaşma. Yemen'de en son tabii 7 Ekim öncesi Çin faktörü vardı. Çinlilerin de çabaları vardı, tıpkı İran'la Suudi Arabistan'ı uzlaştırdıkları gibi, ama tabii ki İsrail artık bölgede çılgınca politikalar güdüyor 7 Ekim sonrası ve her türlü barış, müzakere umudu da tabii ki gömüldü gitti. Lübnan saldırıları İsrail'in devam ediyor. Göya ateşkes var, 26 Haziran'da imzalanmış ama Lübnan ordusu açıklama yapmış. İsrail 7700 ihlalde bulundu diyorlar. Ateşkes gereği aslında Lübnan'ın bazı yerleri ele geçirip silahsızlandırma sürecini devam ettirdiği ama İsrail'in eylemlerinin işlerini zorlaştırdığını söylüyorlar. Uzlaşma da pek sonuç vermiyor. Aynı zamanda tabii Gazze ile ilgili gelişmeler var. Suriye ile ilgili gelişmeler var. Türkiye-İsrail ilişkileri var. Son dönemde çok gerildi biliyorsunuz. Dün akşam ilginç bir haber yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı bir atama yapmış. Gergin bir dönemde Ankara'daki Büyükelçiliğe Masat Güzel atandı. Joel Lyon güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı'na sunmuş Lyon. Şimdi kendisi de bir deneyimli bir isim bölge itibariyle. Türkiye'de Büyükelçilik resmen açık değil. Hatta fiilen kapalı demek gerekiyor. Ukrayna da görev yapmış, efendim Moldova'da görev yapmış, Ermenistan'da, yani Türkiye'nin etrafındaki bölgeye dair donanımlı bir diplomat herhalde. Tabii ama ilişkilerin durumu çok parlak değil. Bu Maslahat Güzar atanması yine de dikkat çekici. Özellikle Suriye'de, İdlib'de Ebu Zuhr üssünün İsrail tarafından vurulması.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: İsrail'de seçim sürecinde Türkiye'ye yönelik çok sert açıklamalar, Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle iştigal etmesi İsrail'in tabii dikkat çekici bir dönemde bir maslahat güzel ataması geldi. Aynı zamanda İngiltere dün aktardım size Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili olarak yerleşimcilerle ticareti men eden İngiliz hükümeti Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Başbakan Andy Burnham açıklamalar yaptılar. Türkiye ve 7 ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün hepsinin Dışişleri Bakanları destek vermiş bu açıklamaya. İngiltere'nin dışında 12 ülke de aynı zamanda iki devletli çözüm bildirisi yayınladılar ama bunu biraz tırtıklayınca altından çok da bir şey çıkmıyor, onu belirtmek istiyorum. Hani İngiltere bakın etnik temizlik yapılıyor, İsrail'e karşı tavır aldı filan. Birincisi anladığım kadarıyla 6 ay sonra bu yürürlüğe girecek. Yani 6 ay sonra kim öyle kim kala diyeceğim var. İkincisi Batı Şeria'daki yerleşimlere yaptırım uygulamak, yerleşimci şirketler, onların ürünleri tam olarak ne demek onu da anlamadım. Çünkü yaptırım doğrudan İsrail devletine uygulanmıyor. Yani biraz çünkü o yerleşimleri koruyup kollayan, yatırım yapan İsrail devleti o zaman neye yaptırım uyguluyor İngilizler? Açıkçası İngiltere bu tarz şeylerde çok usta biliyorsunuz. Bir takım açıklamalarla çok göz boyuyorlar ama pratikte hiçbir şey yapmıyorlar. Bilemiyorum, haksızlık da etmeyeyim. Sert açıklamalardır retorik olarak ama pratikte tam olarak kime, nasıl, ne yaptırımı uyguladıklarını ben anlamadım. Yani Türkiye kamuoyunda wow, İngilizler bakın yaptırım uyguluyor. İsrail'i çok da, İsrail kızdı hakikaten bu arada. İngiliz diplomatları sürüyorlar. Doğu Kudüs'te ama Tel Aviv'de değil, Doğu Kudüs'teki yani Filistinlilerle ilişkileri dengelemek için orada bir başkonsolosluk var. Onu kapatma kararı aldılar. Tamam, bir tepki gösterdiler ama somut olarak ne olacağını ben anlamış değilim. Yani İngiltere'yi övmeden önce detaylarına bunun bakmakta fayda olduğu kanaatindeyim. İsrail tabii durmuyor. Gazze'de Beit Lahia'da 4 kişilik bir hedef olmuş en son. İkisi çocuk 12-8 yaşlarında. Filistin Kurtuluş Örgütü Batı Şeria'da 1670 yeni konut inşasının planlandığını, 13 plan varmış. Yani Batı'nın tepkileri hiçbir şey değiştirmiyor. Bunları duyurmuş. Tabii İsrail'de seçime odaklı. 27 Ekim'de seçimler var. Aktardım size hafta başında Haaretz gazetesi çok çarpıcı bir haberdi. 7 Ekim 2023 saldırılarını aslında Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Netanyahu ile 45 dakikalık telefon konuşmasında büyük bir şey olacak diye paylaştı ama istihbaratı Netanyahu bilgilendirmedi, yanlış değerlendirme yapıldı diye. Tabii İsrail'de seçimi etkilemeye yönelik algılandı. İftira davası açıyorlar. Bir kitap yazmış iki gazeteci. Onlara açılıyor dava. İsrail seçimine müdahaleyle suçluyorlar tabii ki. Bir de tabii bütün bunlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Eski Filistinli Yasser Arafat karşıtıydı, ben hatırlıyorum gayet net. Muhammed Dahlan, onun aracılığıyla bu işlerin döndüğü, dolayısıyla da sadece Haaretz ve gazeteciler değil, bir de Dahlan'ı suçladı. Dahlan'la sıkı ilişkileri olduğu da söyleniyor. Bilemiyorum. Türkiye'de de çok ismi anılmıştı. 15 Temmuz darbesi, darbe girişimi sonrasında çok aranan teröristler listesine de almışlardı Dahlan'ı. Onu da hatırlamak lazım. Bütün bunlar olurken Netanyahu ne yaptı dersiniz? Hop, Şam'ın dibinde 40 kilometre Şeyh Dağı'na çıktı. Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadal'la birlikte, birlikte zirveye çıktı. Aşağısı Şam, burada Lübnan, şurada Golan Tepeleri var. Efendim şeydi, Hermon Dağı diyor İsrail tarafındakiler. Hermon'dan Yermuk Nehri'ne kadar, Akdeniz'e kadar bütün bölgeyi biz kontrol ediyoruz. Mutlak bir kontrolümüz var. Büyük başarılarımız, hala yapılacak işler var. İran'ın işini bitirmemiz gerekiyor. Az kaldı, kararlıyız efendim. Bilmiyorum. Yani Netanyahu da bir tam bir şov, üzerine böyle asker şeyleri, zırhlar, mırklar giyerek çıkmış Şeyh Dağı'nın tepesine. Tabii Suriye'den, yeni Suriye'den demek gerekiyor. Açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı, işte egemenliğimizin açık ihlali diye, ama faydasız açıklamalardan birisi diyebiliriz açıkçası. Evet, şimdi bunun dışında bir de Batı Şeria'da da hiçbir şey değişmiyor. Maliye Bakanı Smotrich'in sırada Batı Şeria var Gazze'den sonra diyen açıklamaları var. Seçimler yaklaştığı için iyice işler sertleşiyor. Ve tabii bugün gelen haber dair Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kestiğini resmen duyurdu. Bir gerekçe sunmuyorlar ama tabii İsrail'le ilişkileri tanımı. Birleşik Arap Emirlikleri için Siyonist kuklası tanımını kullanmış ceza yönetim. Çok enteresan. Gerçekten bir süredir zaten kötüydü. Bölgeye müdahale ediyor Birleşik Arap Emirlikleri diye. Cezayir'den tepkiler geliyordu. Cumhurbaşkanı Tebune Abu Dhabi yönetimini Cezayir'i istikrarsızlaştırmakla suçluyordu. O açıdan da dikkat çekici. Bir de tabii Atom Enerjisi Kurumu'nda bir hamle oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı 3 müttefikleri, Britanya, Fransa, Almanya, İran'ın nükleer dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne sevk etmeye çalıştılar. Fakat Rusya ve Çin reddetti. Tabii burada dikkat çekici olan, hükmü kalmamış bir anlaşma, 2015 anlaşması. Onun bir mekanizması var, tetik mekanizması diye ara ara anlatıyorum size. Trump tek taraflı bu anlaşmadan çekildi. Dolayısıyla Rusya ve Çin, yani uygulanmayan, hükmü kalmayan bir anlaşmanın bir maddesine dayanarak böyle bir işlem yapılamaz, yok hükmündedir diye açıklama yapmışlar. Nükleer sorunun çözümünün tek adresi diplomasidir diye de beyanatlar var, bunda aktarayım. Doğu Akdeniz, bir de aslında hiç onun akisi aktarmıştım size. Yunan Dışişleri Bakanı Petritis tekrarlamış. 12 mil adaların silahlandırılması falan.

ele almak lazım. Ama şu 12 milyar vazgeçmelerinde çok büyük fayda var. Evet, ve sürekli BM deniz, sanki BM deniz hukuku her yere uygulanabilmiş gibi aynı şekilde aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Yani kusura bakmasın kimse, anlam veremiyorum bu söyleme. Evet, gelelim Ukrayna krizinin notlarıma. Çok diplomasi haftası oldu. Geçen hafta sonundan bu yana. CIA şefinden sonra Steve Witkoff ve Jared Kushner Amerikan temsilciler olarak Moskova'ya, sonra Kiev'e gittiler. Trump'ın açıklamaları oldu. Devam ediyor bütün bunlar. Onların gitmesinden sonra da bir BRICS'e hazırlanıyor Rusya. Yarın yeniden gelecek Rusya lideri, Çin devlet başkanı, küresel güneyin yine buluşması söz konusu olacak. Öncesinde Vietnam lideri Torlam'ı ağırladı. Putin devlet yemeği verdiler. Ho Chi Minh'in şiirinden alıntı yapmış Rusya devlet başkanı. Tabii ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler, 17 belge imzalamışlar. Eşitlik, saygı ve çıkarların karşılıklı gözetilmesi vurgulu açıklamalar var. Ticari ilişkilerin arttırılması. Torlam'ın da mesajları ilginç. Üçüncü ülkelerin Rusya ile dostluğu etkilemeye çalıştıkları ama baskılara rağmen Vietnam'ın tereddüt etmediğinin altını çizmiş. Bayağı yakın sıcak açıklamalar, ikili ticaret hacmini arttırma diyelim. Asya Pasifik'te istikrarlı kalkınma, buraya vizesiz seyahat gibi temaları var. Vietnam liderini uğurlarken daha sonra Rusya lideri bir de First Lady'ye, Vietnam First Lady'sine koca bir böyle buket, gayet kibar bir biçimde, kibarlığıyla da tanınıyor zaten, sunmuş. Evet, ama tabii asıl Ukrayna müzakereleri, üçlü format, geçen sene İstanbul'da da görüşmeler olmuştu hatırlayacaksınız, tekrar canlandırılabilir. Herkes bu soruyu soruyor. Trump tabii telefonda görüşmüştü Putin'e, aktarmıştım dün. Harika bir görüşme yaptık diye gazetecilere sorular üzerine yanıt verdi. Putin'in anlaşma yapmak istediğini, eğer Zelenski de isterse çok güzel olacağını söyledi. Neden anlaşamıyorlar deyince birbirlerinden nefret ediyorlar gibi abuk sabuk açıklamalar yaptı. Üçlü zirve olabileceğini iddia etti. Yani Trump yine Trump. Marco Rubio'ya da sormuşlar. O da Latin Amerika, dün aktarmıştım, Kolombiya'da Latin Amerika turunda. Aşırı iyimser olmak istemiyorum diyor Rubio. Ama tabii bir yol haritası geliştirilmesi ihtimali de var demiş. Valla suyu yine bulandırmaya çalışıyorlar. Yani geliştirme ihtimali varsa da eğer. Financial Times da dikkatimi çekti. Efendim Trump Witkoff'la Kushner'i ekarte edecek. Yerine CIA şefi John Ratcliffe'i Moskova ile muhatap edecek gibi iddialar yazılmış. Derhal tabii kaşlar kalktı. Çok saçma geldi bana. Yani ikisinin de işlevi ayrı bir tarafa. Tabii Beyaz Saray haberin tamamı neden bahsettiklerini bilmeyen, düşük seviyeli, isimsiz kaynaklara atfedilen tamamen sahte bir haberdir diye Financial Times'ı yalanladılar. Açıkçası ilginç tarafı, Financial Times'ı doğru bilgi aktarmaya hiç ilgi duymayan sol görüşlü bir dedikodu gazetesi diye insanlar artık etiketliyorlar. Eskiden daha bir veri temelli olduğunu söylüyorlar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'a da sormuşlar. Yani Amerikan müzakere heyetinin yapısını değiştirmesi konusu falan hiç konuşulmadı, bizim haberimiz yok diye bir yanıt vermiş durumda. Ama tabii Rusya mesajlarını bütün bu ziyaretlerden sonra net olarak da veriyor. Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamaları var bu konuda. Aslında diplomasi masasına hani çok şey konuşuluyor, yol haritası, üçlü görüşmeler vesaire, ama ortada somut bir şey yok. Bu ziyaretler sonunda işte bir takım 9 maddelik planlar ortada uçuştu yine. Ben demiştim size, yani bunlar iddia, bunlara çok güvenmemek lazım. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı temalar ama bunlarla gitti falan diye iddialar, bunları bulandırıyorlar, suyu bulandırıyorlar. Neyse, tabii bu konuda temaslar yine Trump tarafından görüşüldü diyor. Ve aynı zamanda Rubio bir yol haritasından bahsediyor ama bizimle hiç kimse, diyor Ushakov, herhangi bir yol haritası paylaşmadı, biz bilmiyoruz diyor. Fakat tabii eğer bu krizin hızla sona ermesi isteniyorsa ABD'nin

0: Kiev'e yönelik her türlü yardımı durdurması gerekiyor. Yani formül basit diyor Yuri Ushakov. Ya bu kadar kıvranıyorsunuz, yardımı kesseniz zaten bir şey kalmayacak. Bütün istihbarat desteği, hedef verme, bütün o hedefleri Amerikalılar CIA veriyor tabii ki. Ayrıca bir olası müzakereler mümkün mü? Mümkün. Abu Dhabi Rusya daha önce bir buluşması olarak değerlendirmişti. Bunu da Ushakov dile getirmiş. Yani Rusya tarafı diyor ki şu an bize kimse yol haritası falan sunmadı ama Amerika yardımı keserse zaten bu iş biter. Yani Trump değerlendirsin artık bu işi. Rusya Güvenlik Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in de Batı ile ilgili değerlendirmeleri var. Dünyayı nükleer felakete sürükledikleri, Rusya'nın küresel yıkımı önlemek için çaba sarf ettiği ama sabrının sınırı olduğu, askeri kapasitesinin hem Kiev'i hem de NATO'nun kilit tesislerinin tamamen imha edebilecek düzeyde olduğunu hatırlatmış. Tabii bu belli şartlar altında söz konusu olabilir. Ama unutmamak lazım diyor. Seferberlik iddiaları sürekli paylaşılıyor. Yok öyle bir şey, böyle bir ihtiyaç yok diyor. Bu arada bu işin başında da Medvedev olduğunu belirteyim. Yeterince sözleşmeli ve gönüllü asker olduğunu tekrarlamış. Evet, ben size dün de aktarmıştım. Aslında Batı medyasından aktardım. Ya Financial Times ya Bloomberg'tü. Rammstein'da temas grubu Ukrayna'ya destek. Aslında bütün bu askeri desteği planlayan mekanizma diyelim. Dikkat çekici olan Elbridge Colby'nin Pentagon politika müsteşarının Avrupalı müttefiklerle bir araya gelmesi ve orada Batı medyasına yansıdığı kadarıyla, anladığımız kadarıyla uzun bir savaşa hazırlanın, bir de bizden silah almayı ihmal etmeyin demesi. Açıkça verdiği mesaj bu. Colby aslında daha önce 2023'te falan yani boş verin Ukrayna'yı, asıl bizim önceliğimiz Tayvan olmalı, Çin olmalı diye paperlar hazırlamış bir isim. Ben de aktarmıştım size Elbridge Colby'nin duruşunu. Şimdi birdenbire Rusya'ya karşı uzun savaştan bahsediyor ve Avrupa'nın yeniden silahlanmasından bahsediyor. Bu da çok dikkat çekici tabii. Colby'ye çok da ihtiyaç yok bunun için maalesef. Avrupa'daki hava hep böyle ama Amerika bunu engelleyebilir tabii. Gördüğünüz gibi Pentagon politika müsteşarı, siyaset müsteşarı hiç böyle savaşı bitirmekten, yani Trump bir sürü şey söylüyor ama yok yol haritaları falan. Elbridge Colby Avrupalılara bu uzun sürecek, ona göre hazır olmak lazım diyor açıkça. Evet, tabii Batı medyasında biraz hüsran durumu var. The Spectator dergisi, İngiliz muhafazakarlarının entelektüel tırnak içinde yayınını aktarmıştım. Başlığı her şeyi anlatıyordu. Ukrayna savaşı kaybediyor diye. Bir panik halindeler. Ekonomist dergisi, önleyici füze kıtlığı var. Ağustos başında 57 Rus füzesinden sadece biri önlenebildi. Paküç yok. Yani ayrıca F-16'ların füzeleri de eksik, bunlar belirtiliyor. Projeler var ama böyle 2028'ler, 29'lar, yani kısa vadede ihtiyaçlar karşılanamıyor. Batı medyası sahada olup bitenleri de düzgün aktarmadığı için kimse ne olduğundan haberdardı. Ya da aktarmak istemiyorlar, bilmiyorum. Konstantinovka'yı hala kaybettiğini Ukrayna'nın yazmıyorlar. Gerçekten inanılmaz. New York Times gazetesinin haberi benim dikkatimi çekti dün gece. Ukrayna 27 milyar dolara daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Avrupa nedenini öğrenmek istiyor. O kadar çok para verdiler ki daha yeni 90 milyar euro para çıktı biliyorsunuz. 90 milyar dolar para 2 yıl için kabul etmişlerdi. Bitti o para tabii. Yani 2 yıllığına çıktı ama Aralık'ta yanılmıyorsam çoktan bitti. 40 günlük Rusya'ya başlatılan savaşta bir geri tepince, altyapıda hasar olunca anladığım kadarıyla Kiev'dekiler 27 milyar daha dolar Avrupa'da nedenini öğrenmeye çalışıyor. Evet, bugün Moldova'nın ABD elçisi Rusya'nın Kişinev'de Zelenski'yi öldürmeye çalıştığını iddia etti. Efendim İHA dolaşıyormuş etrafta. Yani bilemiyorum tabii ama eğer Rusya Zelenski'yi öldürmeye çalışsaydı, bu UPA liderlerini yeniden gömen aşırı milliyetçi Nazi işbirlikçilerinin naaşları son dönemde Polonya'nın tepkilerine rağmen kahraman ilan edilip yeniden gömülmüştü Kiev'de, mesela orası vurulabilirdi. Yapmadılar öyle bir şey. Dolayısıyla kalkıp gidip kişinin evde yani birazcık sallıyorlar gibime geliyor. Artı unutmamak lazım, Putin'in saptaması çok işe yarar bir lider olduğu yönündeydi Zelenski'nin. Evet, şimdi cephe altında durum, yani tabii Rusya, Kiev, Nikolaev, Odessa, Harkov, Sumy, Krivoy Rog, Dnipropetrovsk, Hmelnytskyi pek çok yerde lojistik merkezlerine saldırıları dün akşam oldu. Ukrayna ordusuyla bağlantılı. Bazılarını sürekli olarak Batı medyası böyle sivil hedef, sivil hedef diyor. Bir örnek vereceğim size, bir sebze depolama tesisi Ağustos sonunda vurulmuştu Rusya tarafından. Milaya köyü, burası sebze depolama merkezi, mühimmat deposu olmuş. İstihbaratı da muhtemelen partizanlardan aldılar, vuruldu. Yani dolayısıyla Ukrayna tarafı sebze deposu vuruldu diyor ama sebze deposunda mühimmat var. Kola kamyonların içerisinde drone atma, fırlatma mekanizmaları da kullanıldığı video görüntülerini izlemiştim, onu da belirteyim. Velhasıl Zulyani havaalanında Black Hawk helikopterini imha etmişler. Rusya ordusu, NATO tarafından kullanılan ve en modern Alman radar istasyonu olarak anılan TRML-4D sistemlerini de, bunlar pahalı şeyler anladığıyla, zor hava hedefleri için kullanıyor. Alman yapımı radar istasyonu da Zulyani havalimanında imha edilmiş. Evet, Harkov'da yine tabii ki operasyonlar devam ediyor. Zarubinka ve Goptovka kurtarılmış, kontrol altına alınmış. Krasli limanda ise Ukrayna'nın karşı saldırısına dair Telegram kanallarında haberler var. Henüz akıbetini bilmiyorum. Zaharova'nın açıklamaları var. Ukrayna ordusunun geçen haftaki drone saldırılarında 3 çocuk, 47 Rus sivili öldürdükleri, 13 çocuk, 330 sivili de yaraladıklarını duyurdu Rusya Dışişleri Sözcüsü. Dış İstihbarat Servisi'nin bir raporlaması yansıdı, Rusya'nın SVR kısaltması. Avrupa Birliği'nde Kaya Kallas en son yine Belarus sınırında bir yerleri ziyaret edip kadınları da silah altına almak gerektiğini söylüyordu. Gerçekten artık feminizmi eğip döküp militarize edip bu hallere getiriyor Avrupalılar. SVR bu raporlamasında Avrupa Komisyonu'nun İsrail'in kadın mobilizasyonunu örnek alarak erkek nüfusun azaldığı bir ortamda kadın seferberliğini, ki yapılıyor bu, devreye getirdikleri. Yani bir ulusu tırnak içerisinde adamlar açıkça imha ediyorlar. Artı Avrupa'daki, Almanya'da açıkça dile getirdiler. Ukraynalıları takip edip savaşmak için ülkelerine geri atma, sığınmacı hukuku falan çöp. Hiç kimse artık bunlardan bahsetmiyor. Demokratik değerlerden bahsediyorlar. Hangi insan hakları, hangi demokratik değerler artık ben kestiremiyorum doğrusu. Ama feminist gündemin bu kadar kabaca militarize edilmesi karşısında tabii dehşete kapılmakta fayda var. Bir de Federal Güvenlik Servisi Moskova'daki İngiliz Büyükelçisi'ne Kiev'in suikast planlayan bir ajan yakaladığı, İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek için planlar yapıldığını duyurmuş. Böyle bir açıklaması var. Efendim, Karadeniz'e gelelim. 8-9 Eylül tarihlerinde Türkiye Dışişleri Doğu Avrupa Güney Kafkasya Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'le bir araya gelmiş ve pek çok konuyu da konuşmuşlar. Orta Asya, Kafkasya ama Karadeniz tabii öne çıkmış gözüküyor. Sivil uçakları vurma tehdidi vardı. Zelenski'nin Türkiye ve Rusya arasında bu ulaşım çok önemli biliyorsunuz. Ama ayrıca Karadeniz'in kendisindeki durum, elbette güvenlik durumu ele alınmış. Dışişleri Bakanlığı'nın, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tabii başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğinin Ukrayna'nın eylemleri sonucunda riske atıldığı vurgusu yapmış. Temel nedenleri tabii çözmek lazım diye tekrarlamışlar. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Karadeniz'de tabii ki normal bir tanker artık bu misillemeler başladıktan sonra 40 günlük Ukrayna saldırılarına o limanlara portakal, elma götüremez. Yok böyle bir şey. Götürmeye, bir şey götürmeye cesaret eden, yani dolaylı yoldan düşünebiliriz, ancak askeri malzeme. Onlar da vuruluyor. Peskov diyor ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah taşıyan gemilere yönelik saldırılar durmayacak, devam edecek. Bu konunun Türkiye ile Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini de söylemiş. Bu şekilde dile getirmiş. Zaharova'nın da Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün Tahıl Anlaşması'na geri dönmeyecekleri, Batı'nın kendilerini kazıkladığı malum. Türkiye arabuluculuk etmişti. Ukrayna tahılı rahat çıkartılırken anlaşmanın Rusya ile yapılan kısmı uygulanmamıştı. Ukrayna tahılının çoğu Avrupa'ya giderken asıl Afrika'ya giden tabii ki Rusya Federasyonu'nun tahıl ürünleriydi. Gübre, işte tahıl vesaire. Evet efendim, Almanya'ya geldik. Birazdan Sayın Erdal Tekin çok daha detaylı bilgiler, değerlendirmeler yapacak. Ama tabii Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim, hafta sonu seçim sonuçları %43.8 Almanya için alternatif açık farkla kazandı. Eyalet parlamentosunda tek başına hükümet olamıyor. 3 koltuk az ama Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı, BSW diye anılıyor. Sahra Wagenknecht'in hareketi AfD ile hükümet kurma görüşmeleri için daveti kabul etmiş. Enerji, eğitim, barış politikalarını konuşacaklarmış. İlginç tabii, çünkü BSW solda yer alan bir hareket. AfD ise, dün de konuştuk Tunçu Akkoç'la, aşırı sağcı olarak nitelendiriyor. Tabii Tunç Akkoç hibrit bir parti olduğunu söylüyor. İçinde aşırı sağcıların olduğunu ama CDU'nun da içinde aşırı sağcı olduğunu söylüyor. Biliyorum, benim kafam iyice karışmış durumda. Erdal Bey'e tabii ki soracağız. Dün bir parça aktardım size Federal Meclis'teki kapışmayı. Açıkça Alice Weidel'la AfD'nin eş başkanları Tino Çurupal'la Mersin politikalarını eleştiriyorlar, göç politikalarını, savaş politikalarını bile müzakere ediyor. Rusya ile siz savaşı körüklüyorsunuz diye eleştiriyorlar. Merz de Rusya'yı biz hiç, yani bütün bu NATO genişlemesi, burnunun dibine nükleer silah stoklama falan, bunlar hiç Rusya'yı tehdit etmiyormuş. Demokrasi tehdit ediyormuş. Öyleymiş. Gerçekten çok güldüm açıklamalarına. Bir de üstelik banderacıları destekleyerek, Ukrayna demokrasisi, banderacılar ne alaka bilemedim ama demokrasi koruyorlarmış banderacıları destekleyerek. Özetle Merz de onlara böyle yanıt veriyor. Bir de çok komik bir iddiasını gördüm, bunu Erdal Bey'e soracağım. %56 doğrudan AfD'ye oy vermedi demiş. Alman halkının %56'sı, hani 43.8 alınca 56'sı oy vermemiş oluyor. Ama o mantığa göre %83'te CDU'ya oy vermemiş oluyor. Yani ben hayatımda böyle bir demokrasi mantığı görmedim. Ukrayna'dan demokrasi devşiriyor ama kendi demokrasi algısında bir sıkıntı var Fredrik Mersin. Neyse efendim. Sonuç itibariyle Angela Merkel'in değerlendirmelerini de dün kısmen aktarmıştım size. O da yine tuhaf açıklamalar yapmış, anlam veremiyorum bazı açıklamalarına. Bir yandan Ukrayna yönetimini 2014 darbesinden sonra askeri olarak hazırlamaktan bahsediyor. Bir yandan Rusya ile diyalog çağrısı yapmış. Yani bilmiyorum ne demeye çalışıyor. Bir yandan aslında Minsk anlaşmalarını yok yere yapmıştık diye kendi itiraf etmişti. Tuhaf doğrusu. Fredrik Merz Trump'la papazı olmuştu. Dün aktarmıştım, telefon görüşmesini erteledi diye. Sözcü, hükümet sözcü açıklama yapmış. 11 Eylül'ün 25. yıl dönümünde Trump'la konuşup mesaj verecekmiş. Mesajı da efendim 25 yıl önce yaşam tarzı, özgürlükleri ve demokrasiyi hedef almışlardı. Onu birlikte korumuştuk diye 11 Eylül saldırılarını öyle anlıyor. Transatlantik ortaklığı olarak anlıyor. Efendim rekor bir bütçe açıkladılar Almanya'da. Savunma Bakanı Pistorius 2027 bütçe görüşmelerinde 140 milyar euro. Vay canına. Yani o kadar... Yani Saksonya-Anhalt'taki seçimler de herhalde pek bir şey ifade etmiyor. ay sonunda iki eyalette daha hatta belediye başkanlığı seçimleri de var galiba. Ama paralar militarizasyona gidiyor. ABD İsrail ortaklıklı bir şirket, savunma sanayi şirketi kurulmuş. Covenant diye Saksonya'da, tam da bu tartışılan yerde uzun menzilli seyir füzeleri üretmek üzere büyük tesis kuracaklar. Saksonya Anhalt elemanlarını savaşa hazırlama hamlesi mi, iş gücünü geliştirerek, bilemiyorum doğrusu. Renault işçileri Fransa'da bu arada aslında bu yıl başlarında İHA sözleşmeleri, yani otomotiv sektörünü savaş sektörüne çeviriyorlar Avrupalılar çünkü. Sendika CGT bayağı büyük bir sendikadır Fransa'da. Sendika temsilcisi Grimaldi bir açıklama yapmış Fransız televizyonuna. İşçilerin otomotiv yerine silah üretimine tepki gösterdikleri için işten atılmakla tehdit edildikleri. Yani savunmaya milyarlar harcarken eğitim, sağlık, bunlar hizmet alanlarının asıl kaynağa ihtiyacı olduğunu dile getirmişler efendim. Nereye gidiyorlar gerçekten kestirmekte zorlanıyorum. Üzücü elbette. Yani bu işleri kim değiştirecek, kim? Diplomasi diye bir şey var. İlla bizim her şeyi kazanmamız gerekmiyor. Karşılıklı uzlaşma arayabiliriz falan. Hani kim bunları söyleyecek? Batı'da kaldı mı? Ya da bu liderler değişebilir mi? Böyle bir umut var mı? Onu bilemiyorum ama her şey birbirine girmiş durumda. Evet, yarın daha detaylı aktaracağım. BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Putin, Rusya lideri, Çin lideri şimdiden Yeni Delhi'ye gidiyorlar. Tabii önem verilen bir zirve, bir dönüşüm zirvesi. Eleştiriler de var elbette. Hindistan heyecanlı gözüküyor zirve öncesinde. Dayanıklılık, inovasyon, işbirliği, sürdürülebilirlik inşası. Evet, zirve başladı ama yarın bakacağız buna. Bugün Almanya'ya bakıyoruz programın son bölümünde. Az sonra Erdal Tekin'le buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Sesini kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyaset bilimci, siyasal iletişimci, aynı zamanda Kanal Avrupa'nın programcısı, yorumcusu diyeyim. Sayın Erdal Tekin, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Ceyda Hanım merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Erdal Bey katıldığınız için programa hafta sonundan beri. Çünkü bütün Türkiye işini gücünü bıraktı, Almanya'yı konuşuyor. Tabii bizi çok yakından ilgilendiriyor. 3 milyona yakın Türkiye'den soydaş yaşıyor Almanya'da. Dolayısıyla ayrıca tabii Almanya'daki siyasi değişiklikler her zaman Türkiye için önemsemek de gerekiyor. Bir depremden bahsediliyor. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Aslında geliyorum diyordu. Daha önce de konuştuk sizinle çerçevesini ama ilk defa galiba bir eyalette bu kadar büyük bir patlama yaptı. Almanya için alternatif. Ve bir Alman siyasetinde ana akım diyelim. Tabii tanımlar havada uçuşuyor ama ana akımda da muazzam bir tartışmayı tetikledi. Hem Rusya ile ilişkiler, savaş politikaları, hem göç politikaları, hem galiba ekonomi politikaları asıl problem. Bir yandan bir göze çarpan haberler var. Otomotiv sektörü, onu silah sanayine çevirme, bir yandan ihtiyaçlar var. Dolayısıyla böyle bir döneme denk geliyor. Bir de seçimler var anladığım kadarıyla ay sonunda. İki eyalette daha belediye başkanlığı. Şimdi önce şunu sorarak bütün bunlarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum ama şunu sorarak başlamak istiyorum. Friedrich Merz biraz sıkışmış gözüküyor. Bu ay sonundaki seçimlerde Saksonya-Anhalt'takinin benzeri sonuçlar verebilir mi? Var mı böyle bir olasılık? Çünkü bu hareketi Doğu Almanya hareketi gibi sunuyorlar. Öyle diyen var, hayır öyle değil artık diyenler var. Dolayısıyla hani sınav olacak ay sonu. Ne düşünürsünüz?
3: Ceyda Hanım tekrar merhaba. Ceyda Hanım şimdi Almanya siyasal sistem olarak federatif bir yapıya sahip. Hı hı. Bu federatif yapıyı eyaletler çerçevesi ve federal düzeyde beraberinde değerlendirmek gerekir. Çünkü ne kadar eyalet düzeyinde güçlü olunursa bir siyasi parti veya bir siyasi hareket, bir sonraki federal seçimlere onun yansımasını çok rahat ve net bir şekilde görebiliyoruz. Başbakan Merz'in şu anda görmüş olduğu bu tablo karşısında endişe veya kaygıya kapılmasını normal karşılamak gerekir. Hı hı. Normal de görmek gerekir. Çünkü federatif bir siyasal sisteme sahip olan Almanya'da eyaletler düzeyindeki seçimlerden çıkacaklar sonuç merkezi hükümeti çok yakından ilgilendiren ve merkezi hükümeti de çok yakın etkileyebilecek sonuçlara sahip unsurlar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi son seçimlerde yaklaşık olarak biz de işte 4-5 gündür kendi kamuoyumuz çerçevesinde konuşuyoruz. Yani Almanya nereye gidiyor? Hı hı. Yani kurumsallaşmış demokrasisi, hukuk sistemi uluslararası topluma örnek teşkil etmiş Avrupa, Almanya nereye gidiyor? Neden bu noktaya gelindi? Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir süre önce yapılan Saksonya-Anhalt bölgesindeki, eyaletindeki seçim, tabii ki eyalet kırsal karakterli bir bölge olmasına rağmen yüksek oranda bir işsizliğin olduğunu unutmamak gerekir. Ve Almanya'nın 5.2 trilyon dolarlık gayri safiye sahip olan Almanya'nın kişi başına düşen milli geliri de bu coğrafyada en düşük olan bir durumda. Hı hı. Yani bir tarafta yoksulluk var, bir tarafta işsizlik var. Bir de kırsal karakterin beraberinde getirdiği olumsuz şartlar var. Bunların hepsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüğümüzde bir de uluslararası çerçevede ve bunun Almanya'ya olan ekonomik sıkıntılarını ve sorunların etkileriyle çok farklı bir tablonun ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. AfD net bir şekilde ideolojik olarak aşırı sağcı bir parti Ceyda Hanım. Altını çizerek söylüyorum. İdeolojik olarak aşırı sağcı bir parti. Bu çerçevede tartışılması gereken hiçbir konu yok. Ancak benim 4 gündür konuştuğum ve anlattığım şey şu. Tartışılması gereken seçmenin tamamının AfD gibi aşırı sağda veya aşırı sağ düşüncede olup olmaması. Ben şu kanaatteyim. Aha. Bu parti aşırı sağcı bir ideolojik yapıya sahip olmasına rağmen seçmen kitlesinin aşırı sağcı bir yapıya veya bir düşünceye sahip olduğu kanaatinde değil. Ama buna karşılık asıl tehlike şu olduğunu söyleyebiliriz. Oy veren kesimin aşırı sağ düşünce yapısına sahip olmadığını söylemiş olmama rağmen aşırı sağ parti olan AfD'nin fikirlerinin bu seçmende, bu toplumda yer edilmesi, normalleşmesi aslında çok tehlike. Alman demokrasisinin konuşması gereken, Alman siyaset kurumunun konuşması gereken konu bu. Yani bu siyasal ideoloji nasıl toplumun genelinde, işte Saksonya eyaletinde %44,5 ama federal düzeyde de bugün %30'lara gelinmiş durumda. Nasıl oldu da bu aşırı sağcı fikirler toplumun genelinde normalleşti? Bunu irdelememiz ve analiz etmemiz gerekiyor. Hı hı. Müsaade ederseniz birkaç cümleyle anlatayım. Tabii. Öncelikle Almanya'da aşırı sağ denen eğilimin kökeni Ceyda Hanım 2008 yılına dayanıyor. Aha. 2008 yılında siz de çok iyi bilirsiniz ki Avrupa coğrafyasını bütün uluslararası çerçevede olduğu gibi Avrupa coğrafyasında çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Ve bu ekonomik krizin etkileri Almanya'yı kısmen etkilemiş olsa dahi Yunanistan gibi, işte İspanya gibi, İtalya gibi birçok ülkeyi çok derinden etkiledi. Yunanistan gibi bir ülke, düşünün ki yani iflasını ilan etmek zorunda kaldı. Şimdi bu çerçevede sonrasında ne oldu? İşte 2011 yılında Arap Baharı ile coğrafyaya olan göç akımı, kontrolsüz göç akımı. Sonrasında 2014 yılında Ukrayna'da Maydan darbesi ve sonra da 2019 Covid ve onun öncesinde de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının etkileri. Bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendiren, siyasi laboratuvarında inceleyen ve sonra da bunu politik reçeteye çeviren ve bundan beslenen bir Almanya için alternatif partisi AfD karşımızda oldu. Bununla beraber merkezi hükümetlerin ve siyaset kurumunun ülkenin içinde var olan sorunlara yönelik çözüm politikaları sunamamaları, master planı, politik master planlarını sunamamaları veya diğer bir ifadeyle var olan sorunları yönetebilme kabiliyetinden uzaklaşmaları da AfD gibi aşırı sağcı, ideolojik olarak aşırı sağcı bir siyasi partinin güçlenmesinin temelini oluşturdu ve bunlardan beslenen aşırı sağ parti bugün ciddi anlamda Almanya'da iktidara.
0: O iki eyalette de çıkartabilirler mi? Bir Berlin'de galiba seçimler var, bir Mecklenburg'da var.
3: Genel olarak Ceyda Hanım, genel olarak şunu söylememiz gerekiyor. Federal düzeyde yapılacak olan bu pazar günü bir seçimde, bundan iki hafta önce ARD, kamu yayıncısı ARD bir çalışma yaptı ve sonuçlarını açıkladı. Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz dediğinde %29.1 AfD çıktı. Yani bugün federal düzeydeki sonuçlara baktığımızda bu sonucun eyaletler düzeyine de etkisinin olabileceğini tahmin edebiliriz. Yani bugün düşünün ki %24.25 Hristiyan Birlik Partileri, %29 Almanya için Alternatif Partisi AfD. Yani ciddi anlamda bir iktidar adayı olduğunu ifade ediyorlar.
0: Evet.
3: Ve programlarına baktığınızda Ceyda Hanım, birçok başlığı görebiliyorsunuz. Yani ekonomiden siyasete, sığınmacılardan demografik yapının değişimine, eğitimden kültür alanına, aile müessesesinin güçlendirilmesi ve teşvikine, yani birçok alanda politik programlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak bu politik alanlarının politik programlarını okuduğunuzda muhakkak bir etnik kimlik, yani bu Alman kimliği unsurunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Bunu çok öne çıkartıyorlar ve bunu da diğer bir ifadeyle programlarında regimnasyon, yani...
0: Evet, onu soracağım. Bağışlayın. Şimdi şunun için müdahale ediyorum çok kısa. Şimdi re-immigration çok tartışılıyor. Tabii doğal olarak Türkiye için, Almanya'da bu kadar insan yaşarken Türkiye'den herkesin kaygıları da ortaya çıkıyor. Ama sanki yasa dışı göçmenler bağlamında en azından şimdilik öyle diyorlar. Belki de bu bir örtü, onu bilemiyoruz. Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi Friedrich Merz'in de açıklamalarını gördüm ben. Biz hatta sizinle de daha önce konuşmuştuk. Şimdi AfD bunu re-immigration diye koyuyor ama Merz de göçmenleri gönderme programları hazırlamıştı. Aradaki fark nedir?
3: Şimdi AfD'nin parti programındaki Remisans'ın sözcülüğünün karşılığında etnik kimlik üzerinden vurgu yapıyor. Yani evrensel dünyanın sahip olduğu ulus üstü otoritenin, Avrupa Birliği'nin de ifade ettiği gibi bir kimlik olgusunun ötesinde yalnızca bir Alman kimliği, etnik kimlik üzerinden vurgu yapıyor.
0: Ve bu kimliği... Erdal Bey, bizde de Türk, yani hepimiz Türk olarak, yani kurucu ulus daha doğrusu, yani onun ötesinde bir ırk tanımı olarak mı vurgu var programda?
3: Evet, çünkü... evet.
0: Onun
3: ötesinde, evet. Yani bir kimlik derken etnik kimliği ırk mensubunda değerlendiriyor. Şimdi bir onun ötesinde bir ırk mensubu, yani Yani o ırka sahip olmayan 83 milyon nüfuslu Almanya'da, ki bu da 95 yıl önce Almanya'sında, yani Nazi Almanya'sında vurgulanan, altı çizilen unsurlardan bir tanesiydi. Ve burada yalnızca etnik kimlik olarak vurgusu yapılırken onun ötesinde ırk unsurundan bahsediliyor ve Alman ırkının dışındaki ülkede göçmen olarak bulunan 20 milyondan fazla göçmen toplumu ülke için potansiyel bir tehdit olarak ifade ediyor. Yani oysa ki geçmişten günümüze baktığımızda, ki Mers iki gün önceki konuşmasında onun altını çizerek söyledi. Geçmişten günümüze göçmen toplumun bu ülkeye sağladığı sosyoekonomik çok ciddi bir katma değer var, katkı var. Biz bunları yok sayamayız. Ve şu anda sizin ifadenizle, AfD'ye dönerek sizin ifadenizle iktidara gelmek istediğinizde, iktidara geldiğinizde göçmen toplumu, sığınmacıları, mültecileri hepsini geri göndereceğiniz dediğinizde ülkenizdeki birçok sektörde çalışacak kişiyi bulamayacaksınız gibi bir ifade de kullandı. Yani bugün 21. yüzyıl Almanya'sında evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerleri kendi yasalarında müktesebata dönüştürmüş ve birçok alanda örnek teşkil etmiş Almanya'da bugün, ki 21. yüzyılda hala etnik kimliğin de ötesinde yalnızca ırkından söylemler ve politikaları onun üzerinden geliştirmek, bundan 95 yıl önce Nazi döneminde yapıldığı gibi böyle bir sürece götürür ki bu Alman demokrasisi açısından, Alman demokrasisi gibi Avrupa coğrafyasının sahip olduğu değerler açısından tehdit unsuru olarak görebiliriz.
0: Evet, yok, bu çok ilginç, ben bilmiyordum. Yani ben direkt kurucu ulus olarak algılamıştım. Yani İngiltere'de yani Anglo-Saksonlar, işte Fransa'da Fransızlar, tabii ki başka kimlik, Türkiye'de de Türklük, hani kurucu ulus bakımından ırkçılık vurgusunu doğrusu ilk defa duydum. O yüzden onu bilmiyordum doğrusu. Peki yani şunu soracağım. Bu Almanya'daki Türklerin bir şimdi kimi kaynaklar Türklerin bile AfD'ye ilgi duyduklarını aktarıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama koşullar böyle olunca endişelerin öne çıkıyor olması lazım. Var mı Almanya'daki Türklerde böyle bir AfD'den bir kaygı ortada?
3: Ceyda Hanım, şimdi bu kamuoyu nezdinde de konuşulan bir konu. Ama bu tabii ki teyide muhtaç bir durum. Yani elimizde bu konuda resmi olarak yani bir unsur yok. Yani sonuçta evet, Almanya'da yaşayan Türkiye orijinli toplumda homojen bir toplum değil. Yani heterojen bir toplum. Her türlü siyasi harekete ve eğilimlere şey olabilir, ilgisi olabilir ama aşırı sağcı, ideolojik olarak sağcı. Yani kendi kimliğini, kendi varlığını bir tehdit olarak gören, bu ülkede tehdit olarak gören ve bunu reddeden bir siyasi partiye de çok böyle eğilimli olacak bir Türkiye orijinli toplumun olduğu kanaatinde tam olarak değilim. Ama bu konuşuluyor, Alman kamuoyunda da konuşuluyor. Yani Almanya'daki Türkiye orijinli toplum çerçevesinde de AfD'ye ilginin olduğunu, oy verildiğini ifade ediliyor ama biraz önce ifade ettiğim
0: oran gibi falan biliniyor mu acaba, çok merak ettim. Gerçi şimdi yeni herhalde Eylül sonundaki seçimlerde daha bir göreceğiz. Çünkü Saksonya-Anhalt daha bir kırsal, daha Doğu Almanya ya da öyle tanımlanıyor bir şekilde, hani orada ne kadar Türk var bilmiyorum ama belki batıda
3: çok
0: daha fazla
3: çok fazla bir nüfus yok orada.
0: Evet. Belki bunu sormak için belki bu konuda anket yaparlar yani o seçimlerde, hani ne
3: evet,
0: olacak.
3: Olabilir, evet.
0: Çünkü AfD'ye ilgi gösteren Türkler bile, yani anladığım kadarıyla ekonomik sebepler tabii. Almanya'da onu da soracağım birazdan ama hani o yüzden Türk bu göçmen düşmanlığı meselesi açıldığı için Türklere özel olarak soruyorum. Videolar da gördüm bu arada Türklerle ilgili, çok şaşırdım doğrusu yani, çünkü genelde galiba sosyal demokratları tercih ediyor Almanya'daki Türk toplumu. Tabii arada Hristiyan demokratlar da olsa. Peki şeye katılır mısınız? Yani Hristiyan demokrat tabanda da, daha doğrusu Hristiyan demokrat partinin içerisinde de ırkçılık olduğu görüşü AfD'dekinden çok da farklı, yani ırkçı bir kanadının olduğu diyelim. Tabii ki tek başına bu bir önemi yok. Yani ana direksiyon nasıl yönetiyor ona bakmak lazım da. Aslında hibrit ve hibrit bir parti olduğu ve tıpkı AfD gibi CDU'da da Hristiyan Demokrat olduğu onların da falan. Yani bu tanımlar size uzak galiba biraz. Siz böyle yorumlamıyorsunuz anladığım kadarıyla.
3: Ceyda Hanım, bugün Almanya'daki demokratik tüm siyasi partileri göz önünde bulundurduğumuzda, yani merkez siyasetin tamamında bir ırkçı düşünce yapısının olduğunu ifade edebiliriz. Yani bunu yalnızca bir Hristiyan Birlik Partisi, CDU veya bunu yalnızca bir işte diğer X partiler, Y partiler olarak ayırt ettiğimizde doğru, sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Ama esas itibariyle bakıldığında Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin içinde de siz de çok iyi hatırlarsınız. Bundan yıllar önce kitabını da yazdı Sarazide. Bu da bir ırkçı bir yaklaşımdı. Bu çerçevede bakıldığında yani bu aslında yalnızca bu ırkçı yaklaşım, bu ırkçı düşünce, bu ırkçı düşünce yapısının yalnızca toplumun içinde değil, siyasi partilerde, siyaset kurumunda, daha doğrusu tırnak içinde söylüyorum, kurumsallaşmış bir ırkçılıktan da bahsedilebilir. Yani bu aslında çok ciddi bir sorun. Bu Almanya'nın geleceği açısından da çok ciddi bir sorun. Ama şunu ifade etmem gerekiyor. Almanya çok son yıllarda çok ciddi, bilhassa Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa coğrafyasında en çok etkilenen ülke olan Almanya çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ve bu ciddi sorunların da, yani ekonomik olarak bu ciddi sorunların hem siyasal hem de politik olarak yansımalarından olumsuz olarak olduğunu görebiliyoruz. Şunu demek istiyorum, yani bu 1930'lu yıllarda da aynı manzarayla karşı karşıyaydı Alman toplumu. Ve bu çerçevede siyasal söylemler birbiriyle çok yakın. O zamanın batılı sermaye sınıfı ve elitleri kendi Frankensteinları yaratmışlardı Ceyda Hanım. Şimdi Almanya böyle bir tehditle karşı karşıya ve bunu ciddiye almak gerekiyor. Yani söylemlerine bakıldığında çok farklı bir noktaya doğru götürüyor Almanya'yı. Evet, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istiyor. Ve Avrupa Birliği dahil olmak kaydıyla Avrupa coğrafyasında Rusya-Ukrayna savaşına yönelik alınan kararlarının doğru olmadığını ifade ediyor. Avrupa coğrafyasında ve Almanya'daki insanların bundan çok sert bir şekilde etkilendiğini söylüyor. Buraya kadar katılabilirsiniz. Bu savaşı bitirmek için elinden gelecek gayreti göstereceklerini politik olarak söylüyor. Rusya ile eskisi gibi tekrar görüşmelere başlayacaklarını ifade ediyor. Ama diğer taraftan, yani savaşan devlet yapısını ortadan kaldırmak için gerekli politikaları hayata geçireceğini söyleyen AfD, aşırı sağ parti, aynı zamanda bu ülkenin temeli yasası olan ve anayasanın vazgeçilmez, anayasanın değiştirilemez maddelerinden birisi olan ve o maddeyle de uluslararası topluma örnek teşkil eden sosyal devlet yapısını ortadan kaldıracağını ifade ediyor Ceyda. Evet. Şimdi bu da çok önemli bir husus. Bundan dolayı yani Türklerin, yalnızca Almanya'da yaşayan Türkiye orijinli toplumun endişelenmesi, kaygılanmasının da ötesinde Almanya toplumunun çok ciddi bir şekilde endişe ve kaygı içinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Ama siyaset niçin vardır? Siyaset toplumun endişelerini, kaygılarını ortadan kaldırabilmek ve sağlıklı ortamı yaratabilme kabiliyetini, yönetebilme kabiliyetini ortaya koymaktır. Maalesef ki Almanya siyasetini esir almış, gündem belirleyen AfD'ye karşı öncelikle hükümet, dolayısıyla diğer siyasi partilerin bir masterlı veya bir politik reçete sunamamaları ve yalnızca AfD'nin belirlediği söylemler veya gündemin peşinde gidip kendi siyasetlerine, siyasi gündemlerine dönmemeleri AfD'yi de güçlendiren diğer bir sütun olarak ifade edebilirim.
0: Evet, beni açıkçası, yani vaktimiz kalmadı ama sürekli olarak bir militarizm gazı, sürekli bir savaş, yani SPD politikacılara bakıyorum. Hiçbirinde ne diplomasi var, ne müzakere var. Her şey savaş ve savaş sanayi olunca Açıkçası insan endişeleniyor. O yüzden yani hakikaten farklı bir şey. Yani Almanya'da yaşamak çok ızdıraba dönüşecek gibi gözüküyor. İnsanların sözünü ettiğiniz sosyal devleti sanki biz AfD'yi konuşuyoruz ama bu merkezde kendilerini tanımlayanlar sosyal devlet bırakmayacaklar gibi bir hisse kapılıyorum. Bu kadar çok savunma sanayiyle 140 milyar euro en son Boris Pistorius açıklamış.
3: Ben onu söyleyecektim.
0: Tabii,
3: 2027 bütçesini bakın evet. 2027 bütçesi federal mecliste görüşülmeye başlandı.
0: Evet.
3: Savunma sanayisine ayırdığı para 141 milyar euro.
0: Evet.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ama bir şey daha yaptı. 141 milyar euronun yanına 23 milyar euro da opsiyon koydurttu. Yani 23 milyar euroyu da gerekirse kullanacağını ifade etti. Peki Ceyda Hanım, sormak gerekir. Kiminle savaşacak Avrupa? Kiminle savaşacak? Yani şimdi transatlantik bir düşman yarattı Rusya. İyi ama Rusya bir Avrupa ülkesi zaten. Rusya'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliği Rusya'nın güvenliği. Avrupa kiminle savaşacak? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diplomasi, siyaset, ticaret anlamında çok güçlü bir ittifak olan Rusya nasıl olur da Avrupa coğrafyasını karşısına alabilir? Veya Avrupa enerji alanındaki ihtiyacı başta olmak, tahıl alanındaki ihtiyaçları başta olmak kaydıyla o coğrafyadan giderirken nasıl olur da Avrupa coğrafyası Rusya'yı karşısına alabilir?
0: Evet.
3: Nasıl oldu da 1950'li yıllardan sonra barış, bir humanist ve barışçıl bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan Avrupa Birliği, evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerleri kendisinde müktesebat etmiş Avrupa Birliği, 21. yüzyıl dünyada insanlığa bırakılmış en önemli eserdir denilen Avrupa Birliği nasıl oluyor da humanist ve barışçıl bir düşünceden kendini sıyırıp savaş politikalarına dönüştürülebiliyor. Avrupa halkları bunu sorgulatması gerekiyor siyaset kurumuna.
0: Evet.
3: Bizim konuşmamız gereken AfD'den önce AfD'nin siyasal ideolojisinin toplumda normalleşmesinin önüne geçmek kadar Avrupa'da yaşanılan sosyal, evet, siyasal ve ekonomik ve sosyokültürel değişime bir göz atmamız ve o konuda değerlendirme yapmamız lazım. Yoksa AfD denen aşırı sağ parti Ceyda Hanım aslında Almanya'da kökten bir değişim vaat ediyor.
0: Evet.
3: Ama o değişim evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerler üzerinden değil, aşırı sağ ideolojinin üzerinden kurgulamaya çalışıyor.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Erdal Bey, çok sağ olun. Hakikaten yani anlamaya çalışıyoruz oradaki dönüşümü. Çok sağ olun. Yani benim de kafamda başka yani tartışmalara büyük katkı yaptınız. Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sağ olun.
3: Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Evet, Almanya'ya bağlandık ve hakikaten Alman kamuoyunun nabzını tutan her zaman barışı, demokratik insan hakları değerlerini savunan bir isimler Erdal Tekin'le konuştuk. Hem AfD değerlendirmeleri hem ana akım sistem değerlendirmelerini aldık efendim. Yarın ekonomiye bakacağız. Küresel ekonomi, Amerikan ekonomisine bakacağız. Arda Tunca epeydir almıyorduk, konuğum olacak. Yarın dünyadan gelişmelerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
2: Bunu biliyor muydunuz? Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcı 1,9 Kelvinlik sıcaklığıyla dış uzaydan bile soğuktur. Büyük Hadron Çarpıştırıcı çarpıştırıcıda protonlar 27 kilometre uzunluğa sahip halka şeklindeki tünellerde saniyede 11 bin kez döner. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte müziğin sesini kısma nedenimiz belli oldu. Araba sürmenin zorlaştığı yollarda ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Bilim ve Teknik Dergisi'nden Özlem Akın haberine göre bilimsel araştırmalar, müziğin yüksek sesle dinlendiği sırada çevresel uyaranları algılamanın zorlaştığı ve odağı dağıttığı yönündeki algıyı doğruladı. Araştırmalar, sürüş esnasında beynin yüksek bir bilişsel yük altında çalıştığını ve yüksek sesli müziğin bu yükü artırarak dikkat düzeyini azalttığını gösteriyor. Bu nedenle sürücülerin böyle durumlarda sesi kısmaya yönelmesi, bilişsel yük yönetimine yönelik otomatik bir düzenleme tepkisi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan araştırmacılar, sürücülerin büyük çoğunluğunun yolculuklarının en az 3'te 2'sinin bir şeyler dinleyerek geçirdiğini de ortaya koydu. Farklı müzik türlerinin etkisinin de farklı olduğu, ses seviyesi yükseldikçe sürüş hızının da arttığı, yüksek tempolu veya duygusal yüklü şarkıların zihinsel uyarılmayı artırarak dikkatin daha kolay dağılmasına yol açtığı biliniyor. Hızlı ve tempolu müziğin kaza ve hata riskini artırdığı, sakin tonlu müziklerin ise sürüş performansını belirgin ölçüde iyileştirdiği ifade ediliyor. Bu farklılığın temelinde ise müzik türünden çok bilişsel kapasitenin sınırlılığı bulunuyor. Son araştırmalar zorlu bir trafik ortamında müziğin sesini kısmanın bir tür zihinsel rahatlama hissettirmesinin doğal olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalarda araba sürmenin zorlaştığı sırada ya da park ederken müziğin sesini kısmanın bilimsel temelli olduğu ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 90 yıldır matematikçilerin çözmeye çalıştığı Navier-Stokes problemi yapay zeka ile yeniden gündeme geldi. Yapay zeka ajanlarının uzun süren çalışması sonucunda probleme ilişkin bir ispat üretildiği açıklanırken, ortaya konulan çözümün henüz matematik camiası tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Akışkanların ve gazların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleri, matematiğin çözülmemiş en önemli problemleri arasında yer alıyor. Yapay zeka sistemlerinin 10 bin ajanla 88 saat çalışarak bir çözüm ortaya koyduğu duyuruldu. Ancak çalışmanın kesin bir matematiksel çözüm olarak kabul edilmesi için ispatın alan uzmanları tarafından bağımsız biçimde incelenmesi gerekiyor. Navier-Stokes problemi, Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasında yer alıyor. Enstitü, problemi koşullarını karşılayan geçerli bir çözüm için 1 milyon dolarlık ödül öngörüyor. Bu nedenle yapay zeka tarafından oluşturulan ispatın doğrulanması halinde gelişme, yalnızca yapay zeka alanında değil, matematik tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Gelişmenin ardından matematikçiler Tristan Buckmaster ve Levent Alpögen'in daha önce yürüttüğü çalışmalarda yeniden gündeme geldi. NIU'dan Buckmaster'la matematikçi Alpöge yaklaşık bir yıl önce yapay zeka desteğinden yararlanarak Navier-Stokes probleminin yakın akrabası olarak değerlendirilen Euler denklemleri üzerinde çalışmış ve bu alanda sonuç elde etmişti. Yapay zeka ajanlarının Navier-Stokes probleminin benzer bir yaklaşım izlemesi, iki çalışmanın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Buckmaster'ın dikkatini çeken noktalardan biri, yapay zeka sisteminin çözüm sırasında kendisi ve Alpögen'in üzerinde çalıştığı yaklaşıma benzer bir yol izlemesiydi. Buckmaster bunun üzerine OpenAI'ya e-posta göndererek daha önce yaptıkları araştırmadan söz etti ve yeni çalışmada bu araştırmadan yararlanılıp yararlanılmadığını sordu. Böylece tartışmanın merkezine şu soru yerleşti. Yapay zeka aynı matematiksel fikre bağımsız olarak mı ulaştı, yoksa daha önce ortaya konulan çalışmalardan dolaylı biçimde mi yararlandı? OpenAI sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Navier-Stokes Millennium problemi için bir çözüm bulunduğunu ve ispatın bir grup yapay zeka ajanı tarafından üretildiğini açıkladı. Şirket daha sonra Alpögen ve Buckmaster'ı matematiksel çalışmalarından dolayı tebrik eden ayrı bir paylaşım yaptı. OpenAI ayrıca çözüm sürecinde kullanıcı verilerine erişilmediğini savundu ve 1 milyon dolarlık Millennium ödülüne başvurmayacağını duyurdu. Çalışmanın matematik dünyasında kabul görmesi için öncelikle ortaya konulan ispatın doğrulanması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Say'da problemin çözüldüğünün kesin biçimde söylenebilmesi için çalışmanın alan uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Say, yapay zeka tarafından geliştirilen çözümün bilgisayar destekli yöntemlerle formalize edilmesini önemli bir aşama olarak değerlendirirken, nihai kararın matematik camiasının incelemesiyle verileceğini belirtti. Gelişme, yapay zekanın matematikteki rolüne ilişkin daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir problemi çözmekle yeni bir matematiksel kavram veya yöntem ortaya koymanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Say, büyük matematiksel keşiflerin çoğunlukla yeni kavramların ortaya çıkması veya daha önce bağlantısız görülen alanlar arasında ilişki kurulmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca karmaşık hesaplamalar yapmakla kalmayıp fikir geliştirmeye ve matematiksel ispatlar oluşturmaya başlaması ise araştırmacıların çalışma biçiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Navier-Stokes tartışmasının ortaya çıkardığı temel sorulardan biri de matematiksel keşfin sahibinin nasıl belirleneceği oldu. Bir araştırmacının henüz yayınlanmamış bir fikri yapay zeka sistemine aktarması ve bu bilginin daha sonra başka bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlaması halinde akademik önceliğin kime ait olacağı belirsizleşiyor. Bunun aksine yapay zekanın aynı yönteme herhangi bir dış katkı olmadan bağımsız biçimde ulaşması da mümkün olabilir. Ancak mevcut sistemlerde bu iki senaryoyu kesin biçimde birbirinden ayırmak kolay değil. Navier-Stokes ispatının doğrulanması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Gelişme aynı zamanda yapay zeka çağında bilimsel keşfin, yazarlığın ve akademik önceliğin nasıl tanımlanacağı konusunda yeni bir tartışmanın da başlangıcı olabilir. Yapay zeka ajanlarının 88 saatlik çalışması sonucunda matematiğin en büyük açık problemlerinden Navier-Stokes denklemleri için bir çözüm üretildiği duyuruldu. Ancak ispatın henüz bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanmamış olması, çözümün geçerliliğinin yanı sıra akademik öncelik ve keşif kime ait tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni konu başlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. NATO niye Türkiye için önemli? Çünkü Türkiye 38'den sonra kendisine himaye olarak NATO'yu, Amerika'yı seçti. O günden bugüne gelen bir durum bu. NATO için şu söylenmez. Dünyanın en kanlı örgütlerinden bir tanesidir. Bu söylenmez, bu konuşmaz. Bu NATO'nun ne olduğu, kim olduğu, ne yaptığı, Avrupa'da, dünyada ne yaptı ama asıl bizim ülkemizde ne yaptığını uzun uzun konuşacağız Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı. Verilere göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı geçen ay 16,96 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalaması 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 16,95 derece ile Temmuz 2023'te kaydedilen önceki rekorda geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın 1,65 derece üzerine çıktı. Böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024 ile birlikte küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak yazı oldu. Avrupa'da ise Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20,26 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 Avrupa genelinde kaydedilen en sıcak 4. Ağustos oldu. Kıta genelinde yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı da normalin 1,17 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 yazı Avrupa'da 2024 ve 2022'nin ardından kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak kayda geçti. Batı Avrupa'da ise 2003 yılında ölçülen sıcaklık rekoru aşıldı ve bölge kayıtların en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Ağustos ayları için ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı oldu. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño koşulları da küresel sıcaklıkların yükselmesinde etkili oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, Ağustos 2026'nın küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir ay olduğunu belirtti. Burgess, Ağustos'un hem kayıtlardaki en sıcak Ağustos hem de şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay olduğunu ifade ederek, küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığına dikkat çekti. Rekor düzeydeki deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla Batı Avrupa'da yaşanan en sıcak yaz mevsiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Burgess, bu verilerin iklim değişikliğinin atmosfer ve okyanuslarda aşırı hava olaylarını nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi. Burgess, bu koşulların etkilerinin dünya genelinde toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedildiğini kaydetti. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığı Ağustos 2026'da 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerin baş dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Geçen ay sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı yılın ilk 8 ayında 167.552.966'ya ulaştı. Ağustos ayında ise havalimanlarında direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Yolları Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait havayolu, uçak, yolcu ve yük verilerini açıkladı. Ağustos'ta havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda 106.231 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 255.970'e ulaştı. Ağustos'ta dış hatlarda hizmet verilen uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. İç hat yol trafiği 11.144.749, dış hat yolcu trafiği ise 17.643.496 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişiye hizmet verildi. Yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %2,7 arttı. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış ise %4,1 oldu. Ağustos ayında yük trafiği de iç hatlarda 111.397 ton, dış hatlarda 456.124 ton olmak üzere toplam 567.521 tona ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667.653, dış hatlarda 611.588 olarak kayıtlara geçti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1.619.476 oldu. Yılın ilk 8 ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 71.625.767, dış hatlarda 95.858.691 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu sayı 2025'in aynı dönemine göre %2,8 artış anlamına geliyor. 8 aylık dönemde yük trafiği ise iç hatlarda 654.295 ton, dış hatlarda 2.940.674 ton olmak üzere toplam 3.594.969 tona çıktı. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 8 ayında iç hatlarda 11.934.652, dış hatlarda 44.714.313 olmak üzere toplam 56.648.965 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği toplam 365.487 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 8 ayda iç hatlarda 15.261.922, dış hatlarda 17.894.688 olmak üzere toplam 33.156.610 yolcu ağırlandı. Uçak trafiği de toplam 188.833 oldu. Turizm merkezlerindeki havalimanları da 8 ayda toplam 41.611.938 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Havalimanı yıllık 90 milyon, Antalya Havalimanı ise yıllık 82 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasiteli iki havalimanı konumunda bulunuyor. Bu iki havalimanı yılın ilk 8 ayında toplam 81,7 milyon yolcu ağırladı. 2002 yılında ise Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 34,5 milyon yolcuya hizmet verilmişti. Türkiye'de yılın ilk 8 ayında hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 167.552.966'ya ulaştı. İstanbul Havalimanı 56.648.965, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 33.156.610 yolcuya hizmet verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta, çok seslilik bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 arttı. Çalışmada kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen partikül madde verileri incelendi. Sonuçlar hava kalitesindeki değişimin meteorolojik koşullarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde verileri değerlendirildi. Buna göre İstanbul Sos ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi 1 oldu. Onu Sultan Gazi 2 ve Tuzla istasyonları izledi. En düşük değer ise Alibeyköy'de kaydedildi. Kandilli 1 istasyonu ve Ümraniye istasyonu da en düşük istasyonlar arasında yer aldı. Kent genelinde 9 istasyonda hava kirliliği azalırken 17 istasyonda artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış %120,05 ile Sarıyer'de, %95,29 ile Kumköy'de kaydedildi. Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonsa %30,89 ile Yenibosna oldu. Yenibosna'yı %23,77 ile Bağcılar ve %21,82 ile Maslak takip etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Araştırmada artışın en önemli nedenleri arasında uzun süreli sıcak hava, yağışsız geçen dönem ve atmosferik koşullar gösterildi. Uzmanlar özellikle bu tür meteorolojik şartlarda hava kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artırı yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soya fasulyesi %8,5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13,9 yükselirken kahve fiyatı %1 geriledi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden artması, Karadeniz'deki tahıl ticaretine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Saldırılar nedeniyle tahıl yükleme faaliyetlerinin büyük ölçüde aksaması ve bazı limanların kapanması küresel

0: Buğday arzına ilişkin kaygıları artarak fiyatlarda sert yükselişe yol açtı. Mısır fiyatlarında da El Niño'nun etkileri, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı jeopolitik riskler etkili oldu. Brezilya'da üretimin, ABD'de ise rekoltenin düşeceğine yönelik beklentiler fiyatları destekledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de Mısır piyasasını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Petrolün değer kazanması, biyodizel üretiminde kullanılan mısıra yönelik talebi artırabiliyor. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ı endüstriyel alanlarda kullanılıyor. Çin'den gelen güçlü soya fasulyesi talebi de fiyatları yukarı çekerken, Güney Amerika'daki üretimin azalacağına yönelik tahminler yükselişi destekledi. Asya'nın başlıca pirinç üreticilerinde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları ise verimlilik endişelerini artırarak gelecekteki arz beklentilerini aşağı çekti. Brezilya'da yağışların artacağı yönündeki beklentiler kahve fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarında ise 2026'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 6.771 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yılsa Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte odaki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklıkların önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analistlerin 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank emtia analisti Orhan Van Dort da geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryosu ve zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton başına 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaklaşık 90 yıldır matematikçilerin çözmeye çalıştığı Navier-Stokes problemi yapay zeka ile yeniden gündeme geldi. Yapay zeka ajanlarının uzun süren çalışması sonucunda probleme ilişkin bir ispat üretildiği açıklanırken, ortaya konulan çözümün henüz matematik camiası tarafından doğrulanmadığı belirtildi. Akışkanların ve gazların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleri, matematiğin çözülmemiş en önemli problemleri arasında yer alıyor. Yapay zeka sistemlerinin 10 bin ajanla 88 saat çalışarak bir çözüm ortaya koyduğu duyuruldu. Ancak çalışmanın kesin bir matematiksel çözüm olarak kabul edilmesi için ispatın alan uzmanları tarafından bağımsız incelenmesi gerekiyor. Navier-Stokes problemi, Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen 7 milenyum problemi arasında yer alıyor. Enstitü, problemin koşullarını karşılayan geçerli bir çözüm için 1 milyon dolarlık ödül öngörüyor. Bu nedenle yapay zeka tarafından oluşturulan ispatın doğrulanması halinde gelişme, yalnızca yapay zeka alanında değil, matematik tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Gelişmenin ardından matematikçiler Tristan Buckmaster ve Levent Alpögen'in daha önce yürüttüğü çalışmalarda yeniden gündeme geldi. NIU'dan Buckmaster'la matematikçi Alpöge yaklaşık bir yıl önce yapay zeka desteğinden yararlanarak Navier-Stokes probleminin yakın akrabası olarak değerlendirilen Euler denklemleri üzerinde çalışmış ve bu alanda sonuç elde etmişti. Yapay zeka ajanlarının Navier-Stokes probleminde benzer bir yaklaşım izlemesi, iki çalışmanın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Buckmaster'ın dikkatini çeken noktalardan biri, yapay zeka sisteminin çözüm sırasında kendisi ve Alpögen'in üzerinde çalıştığı yaklaşıma benzer bir yol izlemesiydi. Buckmaster bunun üzerine OpenAI'ya e-posta göndererek daha önce yaptıkları araştırmadan söz etti ve yeni çalışmada bu araştırmadan yararlanıp yararlanılmadığını sordu. Böylece tartışmanın merkezine şu soru yerleşti. Yapay zeka aynı matematiksel fikre bağımsız olarak mı ulaştı, yoksa daha önce ortaya konulan çalışmalardan dolaylı biçimde mi yararlandı? OpenAI sürecin kamuoyuna yansımasının ardından Navier-Stokes Millennium problemi için bir çözüm bulunduğunu ve ispatın bir grup yapay zeka ajanı tarafından üretildiğini açıkladı. Şirket daha sonra Alpögen ve Buckmaster'ı matematiksel çalışmalarından dolayı tebrik eden ayrı bir paylaşım yaptı. OpenAI ayrıca çözüm sürecinde kullanıcı verilerine erişilmediğini savundu ve 1 milyon dolarlık Millennium ödülüne başvurmayacağını duyurdu. Çalışmanın matematik dünyasında kabul görmesi için öncelikle ortaya konulan ispatın doğrulanması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Say'da problemin çözüldüğünün kesin biçimde söylenebilmesi için çalışmanın alan uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Say, yapay zeka tarafından gelen çözümün bilgisayar destekli yöntemlerle formalize edilmesini önemli bir aşama olarak değerlendirirken, nihai kararın matematik camiasının incelemesiyle verileceğini belirtti. Gelişme, yapay zekanın matematikteki rolüne ilişkin daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bir problemi çözmekle yeni bir matematiksel kavram veya yöntem ortaya koymanın birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Say, büyük matematiksel keşiflerin çoğunlukla yeni kavramların ortaya çıkması veya daha önce bağlantısız görülen alanlar arasında ilişki kurulmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca karmaşık hesaplamalar yapmakla kalmayıp fikir geliştirmeye ve matematiksel ispatlar oluşturmaya başlaması ise araştırmacıların çalışma biçiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Navier-Stokes tartışmasının ortaya çıkardığı temel sorulardan biri de matematiksel keşfin sahibinin nasıl belirleneceği oldu. Bir araştırmacının henüz yayınlanmamış bir fikrini yapay zeka sistemine aktarması ve bu bilginin daha sonra başka bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkı sağlaması halinde akademik önceliğin kime ait olacağı belirsizleşiyor. Bunun aksine yapay zekanın aynı yönteme herhangi bir dış katkı olmadan bağımsız biçimde ulaşması da mümkün olabilir. Ancak mevcut sistemlerde bu iki senaryoyu kesin biçimde birbirinden ayırmak kolay değil. Navier-Stokes ispatının doğrulanması halinde ortaya çıkacak sonuç yalnızca yaklaşık 90 yıllık bir matematik probleminin çözülmesi anlamına gelmeyecek. Gelişme aynı zamanda yapay zeka çağında bilimsel keşfin, yazarlığın ve akademik önceliğin nasıl tanımlanacağı konusunda yeni bir tartışmanın da başlangıcı olabilir. Yapay zeka ajanlarının 88 saatlik çalışması sonucunda matematiğin en büyük açık problemlerinden Navier-Stokes denklemleri için bir çözüm üretildiği duyuruldu. Ancak ispatın henüz bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanmamış olması, çözümün geçerliliğinin yanı sıra akademik öncelik ve keşif kime ait tartışmasını da beraberinde getirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 10 Eylül 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, dahası anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçmeden önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeceğim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de eğer canlı yayınları kaçırırsanız program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden bunu yapabilirsiniz. Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan. Görüşleriniz, önerileriniz, dahası eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydedin. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri zamanında gündemden başlıklar.
2: Son birkaç gündür siyasetin gündeminden başlamak istedim. Bugün de Üsküdar'daki seçimler. Bakın, mesele dün de konuştuk detaylı bir şekilde. Çok fazla girmeyeceğim o yorumlara tekrar, ama tekrara düşmeyeyim ve sizi de sıkmayayım diye elbette, ama şu bir gerçek. Bundan yıllar sonra da benim görebildiğim kadarıyla, hani nasıl siz okuyorsunuz bilmiyorum ama yıllar sonra da özellikle Üsküdar özelinde, daha doğrusu yaşananlar, son 2 yıl itibariyle yaşananlar da siyasi tarihimize bir şekilde geçecek ve yıllar sonra da biz bu günleri, bu süreçleri konuşurken, tartışırken bir de böyle bir olay vardı diye konuşacağız, düşüneceğiz. Şimdi benim okuyabildiğim önümüze gelen haberler, yapılan açıklamalara da şöyle bir bakınca bu işin mahkemeye taşınacağı belliydi zaten. Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği tartışmasından bahsediyorum elbette. Bu meselenin mahkemeye taşınacağı ya da yeni soruşturmalara konu olacağı belliydi. Zaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Yeni Parti orada belediye meclisinde yapılan seçimin kaybeden tarafı. Yeni Parti'den açıklamalar var. Kim konuştu? Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Şöyle söyleyeyim. Üsküdar'ı anlattı. Üsküdar'da yaşananları kendi penceresinden elbette anlattı ama bir başka konuya daha dikkat çekti Günaydın. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
3: Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar.
2: İşte tam olarak bunu anlatmaya, bunu söylemeye çalışıyordum. Hani Gökhan Günaydın'ın dikkat çektiği mesele. Tabii şöyle okumak, şöyle görmek gerekiyor. Son yerel seçimlerden bugüne kadar İstanbul'da kaç belediye el değiştirdi? Ya da şu an kayyumda 9. 9 ilçenin dün işte evvelsi önceki gün Üsküdar'da yaşananlardan sonra da 9 toplamda 9 belediyenin el değiştirdiğini görüyoruz. Tabii burada mesele şu. İşte var mıdır bir hesap, bir siyasi hesap, yok mudur? Bunu zaten yakın zaman itibariyle göreceğiz hep beraber. Şöyle bir durum var. Tabii bu belediye başkanlıklarındaki seçimler, belediyelerdeki değişimler, daha doğrusu belediye meclislerindeki değişimler aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi açısından da bazı değişikliklere, sayısal açıdan söylüyorum bunu, değişikliklere neden oluyor. İşte Gökhan Günaydın'ın da iddiası bu yönde. Asıl hazırlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için olduğu, benzer bir tablonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ortaya çıkabileceği yönünde bir endişesi, ya da şöyle söyleyebiliriz, bir iddiası var. Hangi partinin? Yeni partinin. Şöyle devam edelim. Tabii bu olayla ilgili dedim ya size, bu iş soruşturmalara, davalara konu olacak belli ki. Mesela Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir iddiası vardı hatırlayınız. Bazı belediye meclis üyelerinin tehdit edildiğine yönelik iddialar vardı. İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin Ağustos ayında, yani geçtiğimiz günlerde yaptığı, o belediye meclis üyelerinin yaptığı şikayet üzerine, kimle ilgili olarak? Özgür Çelik İl Başkanı, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'le ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Hatta benim öğrenebildiğim kadarıyla bugün gidip Cumhuriyet Savcılığına ifade verecek Özgür Çelik. Bu arada o iddialardan bahsetmiştik, siz hatırlayınız işte Özgür Çelik'in iddiaları. Ayhan Aydın savcı tarafından tehdit edildiği iddiasını yine Özgür Çelik gündeme getirmişti. Ayhan Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biz dün Özgür Çelik'in bütün iddialarını teker teker burada sıraladık. Ne söyledi acaba diye tabii ki merak ediyoruz. İşte ona yanıt da söylediğim gibi sosyal medya hesabı üzerinden Ayhan Aydın'dan geldi. Ayhan Aydın da başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Onu da söyleyeceğim size. İddiaların asılsız olduğunu belirterek, hiçbir kurum ya da kuruluş tarafından ben şikayet edilmedim ifadesini kullandı, cümlesini kullandı. Dediğim gibi Ayhan Aydın da bu tehdit iddiaları sonrasında savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu, bunu dün söylemiştik zaten. Hemen Özgür Çelik'in açıklamalarının hemen sonrasında bu ifade daveti gelmişti. Orada işte yine aynı şekilde tıpkı sosyal medya hesabında yaptığı gibi savcılıkta da Ayhan Aydın meclis üyesi, CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen 4 meclis üyesinden birisiydi kendisi. Orada da yine aynı şekilde savcılıkta da böyle bir tehdit olmadığını söyledi. Tabii bunlar, o açıklamalar tamam geliyor arka arkaya. Bir yandan da bakıyoruz Özgür Çelik de iddialarının arkasında. O soruşturma haberinin gelmesinden sonra, kendisiyle ilgili soruşturma başlatıldığı haberinin gelmesinden sonra bu kez o da aynı şekilde 6 isim hakkında, yani o direkt bir dilekçe verdi savcılığa ve o bahsettiğimiz isimlerle ilgili olarak o da suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu iş bakalım mahkemeye taşınacak, Üsküdar seçimleri başka bir boyutuyla, yani seçimlerin iptali vesaire söz konusu değil. Her ne kadar Yeni Parti biz itiraz edeceğiz buna dese de, bu seçimlere itiraz edeceğiz dese de, en azından şu an itibariyle o seçimlerin tekrarlanması gibi bir ihtimalde, doğrusunu söylemek gerekirse ben görmüyorum. Ama bu iddialar bakalım mesela Özgür Çelik nasıl delillendirecek bu iddialarını, doğrusu gerçekten bir gazeteci olarak da bunları merak ediyorum. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Yani siyaseti konuşuruz, siyasete dair başlıkları aktaracağım size, ama dün benim dikkatimi çeken bir haber, benim bilmiyorum aslı astarı. Şimdi Apple'dan bir iddia, Apple'dan yapılan bir açıklama. Türkiye'de en az 3 bakanın, işte Apple'ın biliyorsunuz işte o telefon markasını biliyorsunuz, cihazlarına, o telefon cihazlarına gönderdiği bir bildirimde telefonlarının casus yazılımlarla hedef alınmış olabileceğini bildirdi. Bakın Middle East A'ye bir açıklama geldi. Ankara'daki kaynaklara değerlendiriliyor ya da oraya gönderme yapılıyor oradaki yazıda. Bu saldırının arkasında çok çeşitli siyasi ya da ekonomik çıkar grupları olabilir ifadesi Ankara'dan gelen açıklamalarda dikkat çekici. Bakın, Ragıp Soylu Middle East Aid'den Ragıp Soylu'ya bu konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Apple kaynaklarından bahsediyorum. Geçen ay 110 ülkedeki bazı telefon kullanıcılarına gönderilen bildirimlerin aynı grubu içinde yer alan, o gruplar için, grup içinde yer alan 3 bakandan bahsediliyor. Telefonlarının ele geçirilmesi girişimlerinin başarısız olduğuna da inanıyor. Yapılan açıklamalar bu yönde. Yani Türkiye'deki bu saldırıların ardından söz konusu telefonların değiştirildiği, ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya koyulduğu da belirtiliyor. Bu Türkiye'deki üst düzey yetkililerin daha önce de hemen bunu hatırlıyoruz tabii, benzer saldırıların hedefi olduğuna ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Mesela 2021 yılında İsrail yapımı Pegasus casus yazılımının kullanıldığı, yine benzer saldırılarda yine şüpheli saldırıların hedefi olduğu iddiası 2021 yılında da gündeme gelmişti. Mesela aynı yıl, yine 2021 yılında Paris merkezli ve 16 medya kuruluşuyla birlikte çalışan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş, o kuruluşta hükümet müşterilerinin 2016'dan bu yana 50 binden fazla telefon numarasını olası bilgisayar korsanlığı hedefi olarak seçtiğini yine açıklamıştı. Yani bakalım bu casus yazılım saldırısı iddialarıyla ilgili neler söylenecek. Ama dedim ya, Middle East'e konuşan yetkililer de var, Ankara'dan gelen açıklamalar da var. Bakanların telefonlarına yönelik bu bilgisayar korsanlığı girişimlerinin başarısız olduğu yönünde bir açıklama da. Kimlikler belli değil, hangi bakanlar olduğu belli değil ama o bakanların bilgilerini korumak amacıyla gelişmiş güvenlik önlemleri bulunan telefonlar kullandığı, yine özel olarak şifrelenmiş uygulamalardan yararlandığı da yine gelen bilgiler arasında. Şunun için söylüyorum bunu, şunun için anlatıyorum. Yani hepimiz kullanıyoruz bu tip cihazları elbette. Yani sonuçta devlet kademelerinde görev yapan kişilerin gizlilik meselesi üzerinden daha riskli olduklarını söylemek mümkün ama yani daha küçük boyutuyla hepimizin başına gelebilecek olaylar. Peki mesela kim var bu saldırıların arkasında? Buna dair de bazı iddialar, ya da hangi ülkeler var mesela bunun arkasında? Buna dair iddialar da var. Siyasi ya da ekonomik çıkar grupları gösteriliyor o haberde, haberin ayrıntılarında. Mesela bazı kişiler İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüpheleniyor. Bu da var. Bununla birlikte Pegasus'tan bahsettim az önce. Pegasus'ta dahil olmak üzere benzer casus yazılımlar bölgedeki çok sayıda hükümete satılmış olması yine dikkat çekiyor. Bu nedenle de işte kullanılan o casus yazılımın ya da tespit edilen bir izinin tek başına saldırının hangi ülkeden kaynaklandığını kesin biçimde ortaya koyması elbette mümkün değil bu şartlar dahilinde ama görüyorsunuz bakanlar bile bu anlamda iddia o yönde, bu tip casus yazılımların hedefi olabiliyor. Hani bu kadar karmaşa varken bölgede bu benim en çok dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi oldu. Hepimiz de benzer risklerle de karşı karşıya kalabiliriz bu süreç içerisinde. Bir not yine, bugün neyi bekliyoruz? Gün içerisinde takip edeceğimiz verilerden bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Saat kaçta? Saat 14'te açıklayacak Merkez Bankası. Şöyle bir baktım, hani uzmanlar ne söylüyorlar, tabii hani bizim buna net bir şey söylememize imkan yok, bu işin uzmanlarına kulak vermek gerekiyor. Yani bir indirime başlamaması bekleniyor. Yani yeni bir indirim beklenmiyor Merkez Bankası'ndan, onu da hatırlatmış olalım. Simge, biz devam edelim mi?
4: Siyasetse, partisizlikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyasette Ankara'da enteresan gelişmeler oluyor. Ne oluyor diye sorduran temaslar, ne oluyor diye sorduran ziyaretler oluyor. Mesela onlardan bir tanesi, gerçi taraflardan açıklamalar da geldi. Elbette onları da aktaracağız. Hani Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı yoksa yeni partiye mi geçecek sorusu gündemdeyken dün bir görüşme. Kiminle görüştü Mansur Yavaş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Tabii tam bu tartışmalar yapılırken, hani Mansur, çünkü bu da konuşuluyor. AK Parti'ye geçecek diyenler var. CHP'de kalmıyor. 3 senaryoyu da, yani CHP'de kalacak, yeni partiye geçecek ya da AK Parti'ye geçecek. Bütün bu senaryolar inanın böyle her yerde konuşuluyor. Bilmiyoruz tabii bunu, Mansur Yavaş'ın ninni olduğunu şu an itibariyle kestirmenin imkanı yok, ama bu görüşme işte tam bu tartışmalar yapılırken bu görüşmenin zamanlaması dikkat çekiciydi. Mansur Yavaş açıklama, Mansur Yavaş'tan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Ankara'mızın, dedi Mansur Yavaş, ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında görüştük. Hani bu açıklama, böyle teknik detaylar var açıklamanın, böyle çok tamamını aktarmayayım size, ama şöyle, hani farklı senaryolara kapıyı kapatacak bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Hani bunun üzerine fazla tartışmayın dercesine Mansur Yavaş bu sosyal medya paylaşımını yaptı. Tabii dün akşam Özgür Özel bir televizyon kanalındaydı. İlk sorulardan, kendisine yöneltilen ilk sorulardan bir tanesi de bu oldu. Tam bu tartışmalar yapılırken haberiniz var mıydı şeklinde bir soru Özgür Özel'e, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e yöneltti, bu soruyu yöneltti gazeteci arkadaşlarımız. Dedi ki benim Mansur Yavaş'la ilgili en ufak bir şüphem yok ve Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğinden, daha önce randevu talep ettiğinden ve işte bugün görüşeceğinden de haberim vardı şeklinde bir açıklaması var. Kimin? Özgür Özel'in. Tabii işte bu Üsküdar meselesini konuştuk programın girişinde. Bu konularla Özgür Özel'e soruldu. Bunu da yapamazlar dediğimiz iktidarı kastetti, AK Parti cenahını kastetti, bunu da yapamazlar dediğimiz her şeyi yapıyorlar şeklinde de bir açıklaması oldu. Yine başsavcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına, işte az önce aktarmıştım Özgür Çelik'in ile ilgili gelişmeleri. Özgür Özel de, Özgürler çok olunca biraz karışıyor, kusura bakmayın. Özgür Özel de benzer şekilde o seçimlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını yineledi. O bilgiyi de tekrar etti. Şöyle bakıyorum, bir başka gelişme. Şimdi Davutoğlu ile ilgili soruşturmayı hatırlıyorsunuz. Onu çok konuştuk. Kendi yaptığı açıklamaları da aktarmıştık. Ben o eleştirilerin arkasındayım demişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bakanlıklar, başbakanlık görevi yapmış. Son olarak Gelecek Partisi genel başkanıydı partiyi feshetmeden önce. O soruşturmayla ilgili tartışmalar yapılırken bir parantez açmış, hatırlar mısınız bilmiyorum, demiştim ki son dönem özellikle tabii siyaseti bırakacağını açıkladıktan sonra Davutoğlu, devlet içerisinde tartışmalar da vardı, bu çözüm sürecine dair yeni bir görevlendirme olabilir mi olamaz mı şeklinde tartışmalar yapılıyor demiştim. Hatta bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir yakınlaşma böyle yoluna doğru mu giriyor Davutoğlu gibi gelişmeler, ya daha doğrusu söylentiler de vardı. İşte bu soruşturmanın kendisiyle ilgili başlatılan, hatırlayınız 2021 yılında yaptığı bir açıklama gündeme getirilmişti ve o açıklama sonrasında kendisiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Acaba bu Erdoğan Davutoğlu ilişkisinin yeniden, nasıl söyleyelim, başlaması, öyle tanımlamak gerekiyor herhalde, başlamasının engellenmesi için mi o görüntüler bir şekilde işte kamuoyuyla paylaşıldı ya da sosyal medyaya, tekrar sosyal medya gündemine geldi, yorumları yapılmıştı. O zaman da aktarmıştık size, hatta Erdoğan Davutoğlu yakınlaşması için bir de tarih vermiştik, o da neydi, Davutoğlu'nun oğlunun düğünü. Davutoğlu'nun oğlunun düğünü var bu ay içerisinde, hatta şöyle söyleyeyim, cumartesi günü o bir düğünü var. O düğüne, nikah törenine Erdoğan'ı da davet edip etmeyeceği tartışması vardı tam bu dönemde. Biz öğreniyoruz ki dünkü gelen açıklamalarla, evet, Ahmet Davutoğlu soruşturmadan önce aslında bakılırsa davet etmiş, ama Erdoğan'dan henüz bir davet, bir yanıt, Davutoğlu'na bir yanıt gitmemiş. İşte söylüyoruz ya, acaba Davutoğlu ile Erdoğan arasında tekrar pozitif ilişkiler kurulması için bir bahane mi olacaktı, bir neden mi olacaktı bu düğün diye bir tartışmalar yaşanırken, tam o dönemde de işte bu soruşturma gündeme gelmişti. Ama Davutoğlu'nun zannediyorum ki çizgisinde bir değişiklik olmaz, o davet devam ediyordur bir şekilde, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bakalım cumartesi günü o düğüne gidecek mi, hep beraber göreceğiz. Hani siyaset ve magazin nasıl iç içe giriveriyor bazen, değil mi, aklımızı da karıştırıyor. Devam edelim. İmamoğlu'nun Tuzla davası, hatırlıyor musunuz o davayı? Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. O dava aslına bakılırsa Silivri'de görülmeyecekti. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecekti. Ama ne karar verildi? O davanın da Silivri'de görülmesine karar verildi. 3 yıl önce Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya yönelik bazı sözleri vardı. Yargılanmış, 2 kere beraat etmişti. Ama istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu. İşte bunun üzerine İmamoğlu yeniden hakim karşısına çıkarılacaktı. Ne zaman? 5 Haziran 2025'te tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara cezaevinden Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne yola çıkarılmıştı. Hatırlayınız, aracı arızalandığı gerekçesiyle daha Anadolu Adliyesi'ne varmadan Silivri'ye geri götürülmüştü Ekrem İmamoğlu. Yolculuk boyunca da iddiası bu yöndeydi. Kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmişti. Şimdi işte gördüğünüz gibi İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır bulundurulmasına karar vermişti. Duruşma ne zamana? 11 Eylül'e, yani yarına ertelenmişti ama şimdi öğreniyoruz ki bu kararı veren hakim başka bir mahkemede görevlendiriliyor. Bütün bu süreçte yerine yeni bir hakim görevli atanıyor ve o yeni hakim de duruşmanın Silivri'deki Marmara cezaevinin içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar veriyor. Yani İmamoğlu Silivri'de kalmaya devam edecek. O beklenti vardı, acaba Anadolu Adalet Sarayı'na gider mi gitmez mi diye, bunu da hatırlatalım. Bir tartışma, bir iddia duydunuz mu bilmiyorum ama o iddiaya karşılık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama, yazılı bir açıklama geldi. Silivri'deki şimdi maç yayınları var. Cezaevinde bulunanlar bazı maçları seyredebiliyorlar. Süper Lig maçlarından bahsediyorum. Silivri'deki bazı tutukluların ya da mahkumların bu maç izleme haklarının elinden alındığına dair bir iddia gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çok detaylı bir açıklama yapmış. İşte ceza infaz kurumlarında 50 televizyon kanalı ücretsiz olarak izlenebiliyordu. İşte Bein Sport yayıncı kuruluştan bahsediyorum, ceza infaz kurumlarına yönelik aboneliği ticari statüye dönüştürmüş. Bu kadar detay var savcılığın açıklamasında. Dolayısıyla yeni abonelik yönünde talep de gelmemiştir bize bu ticari. Çünkü abonelikler çok daha pahalı oluyor biliyorsunuz. Velhasıl diyor ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir kişi veya gruba yönelik özel bir uygulama yok. Abonelik statüsündeki değişiklik ve çoğunluk talebi bulunmamasından dolayı Silivri'de ya da bazı cezaevlerinde bu maçlar seyredilemeyecek şeklinde de bir açıklaması var. Hani çok tartışıldı. İddialar ortadaydı. Bir yandan da o iddialara gelen yanıtı da sizlere aktarmak gerekiyordu elbette. İşte ben de bunu sizlerle paylaştım. Bir not daha, hazır İmamoğlu demişken bir not daha. Biliyorsunuz Dilek Kaya, İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutukluydu. 7 aydır cezaevindeydi ki işte uyuşturucu testleriyle, bu iddialarla gözaltına alınmıştı ki testler de negatif çıkmıştı ama ona rağmen 7 aydır cezaevindeydi. Dün mahkeme kendisiyle ilgili bir karar verdi. Ne dedi? Yeterli şüphe bulunmadığına karar verdi kendisiyle ilgili olarak ve tahliye kararı çıktı. Dilek Kaya, İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile ilgili olarak da hani bu ayrıntıyı, bu detayı da vermiş olalım. Şimdi müzeye gideceğiz ama tabii ki Oze'nin notları var. Bu bizim için hangi listeleri, hangi şarkıları seçti acaba diye düşünürken zaten girişte de dinlediniz. Hemen programın hemen öncesinde dinlediniz. Beata Palya'dan Çiki şarkısını dinlemiştiniz. Neden bu şarkıları biz seçtik biliyor musunuz? Çünkü roman kültürünü ve müziğini beyaz perdeye taşıdığı yapımlarla tanınan büyük Fransız yönetmen, gerçekten sanatına saygı duyulan Fransız yönetmen Tony Gardif geçtiğimiz günlerde 2 Eylül'de hayatını kaybetti. Biz de dedik ki işte o konuşurken 77 yaşında hayatını kaybetti. Hani hatta Fransa'da yeni bir film projesi üzerinde de çalışıyordu 77 yaşında olmasına rağmen. Tam o çalışmalar sırasında hayatını kaybetti usta sinemacı, ki şöyle söyleyelim, Cannes Film Festivali'nde de pek çok kez prestijli organizasyonlarda ödüle layık görüldü. Sadece Cannes'da değil elbette. İşte biz de bugün Tony Gardif'e bir saygı duruşu yapalım dedik. Kendi filmlerinden bazı parçaları, bazı müzikleri seçtik. Şöyle 10 Eylül 1948'de dünyaya gelmişti. İşte söylediği Cezayir'de dünyaya gelmişti. Söylediğimiz gibi gibi Gaddafi 2 Eylül'de hayatını kaybetti. Fransa'ya ilk geldiğinde, Cezayir'den Fransa'ya ilk geldiğinde yine bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz size elbette. Beş parasız olan Gaddafi sokaklarda yaşamış, hırsızlık suçlamasıyla bir süre ıslah evinde ya da hapishanelerde yatıyor. Sonrasında hayatı bambaşka bir boyuta doğru ilerliyor. Programın ilerleyen dakikalarında kendisiyle ilgili daha fazla detay da vereceğim. Ama söylediğim gibi kendi filmleri, o filmlerde kullanılan müziklerden biz Ozzy sağ olsun örnekler bizimle paylaşıyor. Mesela şimdi de Adrian Simionescu'nun Tutti Frutti şarkısını dinleyeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izleri takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Örneğin WhatsApp hattını hatırlatayım. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 171-66-56. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum. Çaldığımız şarkılarla ilgili, sizlerle paylaştığımız şarkılarla ilgili olarak güzel mesajlar da geliyor. Özgür Bey, ben diyor Cezayirli Sanatçı'nın filmini izlemiştim 90'lı yıllarda, 99 yılında ve çok güzel bir filmdi. Godio Dilo filminden bahsediyor ki az önce sizlerle paylaştığımız şarkıda, yani roman kültürünü ve müziğini gerçekten sinemaya taşıdığı yapımlarıyla tanınan o 2 Eylül'de kaybettiğimiz Fransız yönetmen Tony Gaddif anısına bu şarkıları paylaşıyoruz. İşte onun yönettiği, Gaddif'in yönettiği filmlerden bir tanesiydi. Az önce paylaştığımız, sizlerle dinlediğimiz şarkıda yine o sizin söylediğiniz Özgür Bey, filmde kullanılan şarkılardan bir tanesi. Diğer şarkılarımızla ilgili de bilgileri program, diğer parçalarla ilgili bilgileri de programın ilerleyen yani dakikalarında elbette vereceğim. Tabii ki bu listeler kim tarafından hazırlanıyor? Ozi tarafından hazırlanıyor. Ona da selamlar olsun buradan. Şimdi geçelim biz diğer konulara. Bugün, o gün, haftalardır burada konuşuyoruz. Aslında bakılırsa 75 gündür konuşuyoruz. Sevgili Ali Çağatay programcımız, Radyo Sputnik programcısı, meslektaşımız, aynı mikrofonu, aynı stüdyoyu kullandığımız büyüğümüz Ali Çağatay. Bugün hakim karşısına çıkacak. 75. gün bugün, biliyorsunuz 5 yıl savcılık, 5 yıl hapis cezası talep etmişti Ali Çağatay'a ilgili olarak. Bugün İstanbul'da Çağlayan'da 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek. Saat kaçta? Yani resmi açıklama gelen, işte avukatların bize verdiği açıklama 11.40. 11.40'da sevgili Ali Çağatay hakim karşısına çıkacak. Ben daha önce de söyledim, hani bu duruşma zaten 75 gündür Silivri'de Ali abi, Ali Çağatay, ve ben bugün bir serbest bırakılacağını düşünüyorum. Aramızda olacağını da düşünüyorum. Görebildiğim kadarıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla, tabii ki de ben de orada olacağım. Diğer arkadaşlarımla beraber Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Şu ana kadar olduğumuz gibi ilk günden beri hem ailesiyle hem kendisiyle de temas halindeyiz elbette. 75 gündür de bu konuyu gündemde tutmak, hatırlatmak için elimizden gelen her şeyi de yaptık. Tabii sadece Ali Çağatay değil, başka isimler de var cezaevlerinde. Her gün konuşuyoruz, her gün hatırlatıyoruz. Komedyen Deniz Göktaş 68, Merdan Yanardağ 318, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1602. Ali Çağatay'ı söyledim, 75 gündür cezaevindeler. Ama diğer isimleri de şöyle bir sıralayayım. Oya Lale Arslan gazeteci mesela, Nasuh Maruki, Türker Ertürk, Amiral Türker Ertürk ve Can Atalay. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay da cezaevinde. Can Atalay deyince neyi hatırlıyoruz biz? Hak mücadelelerini hatırlıyoruz değil mi? Hatay'da yaşananlar, ülkenin başka noktalarında yaşananlar hep oralarda en önde yer alan hukukçulardan, o adalet mücadelesinde önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Çocuk işçiliğe karşı olan mücadelesiyle de hatırlıyoruz. Hatay milletvekili, seçilmiş Hatay milletvekili Can Atalay. Gerçi milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz. O da ayda bir tartışma konusu, Anayasa Mahkemesi kararları vesaire. Ama Hatay demişken ve Can Atalay demişken şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ülkede artan çocuk işçilerle ilgili sorunlar, daha doğrusu artmaya devam devam ediyor. Mesela işte Hatay dedik. Hatay'da Samandağ'da 14 yaşındaki Tunç Çam çırak olarak çalıştığı nerede? Oto klima bakım atölyesinde araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde bir patlama meydana geliyor ve bu patlama sonrasında maalesef hayatını kaybediyor. Eğitim Sen'den bir açıklama var. Eğitim Sen Samandağ şubesinden bir açıklama var. Deniyor ki çocuk işçiliği

0: anıyoruz. Ne demişti? Hani çocuklar okullarda diğer derslere motive oluyorlar, dikkatleri dağılıyor. Asıl bu iş meselesine odaklanacakken bir şekilde okula odaklanmak, okuldaki o diğer derslere odaklanmak zorunda kalıyor. Bunu, bu sistemin değişmesi gerekiyor. Buna mealen, buna karşılık gelen bir açıklaması olmuştu. O yüzden hiç unutmuyorum ben de bunu. Unutmadığımız, takip ettiğimiz davalardan bir tanesi Dilovası. Bakın enteresan, Dilovası'nda biliyorsunuz 7 işçi hayatını kaybetmişti. 4. duruşma görülüyor. 4. duruşmanın 2. celsesiydi dün, ki ilk günden beri takip ediyoruz. Son güne kadar da elbette takip edeceğiz. Karar, bir ara karar var. Dönemin belediye yöneticileri serbest bırakıldı ve 2 zabıta müdürü tutuklandı. Tabii aileler sorumluların tümünden, Çalışma Bakanlığı, İşkur, diğer belediye çalışanları, sadece zabıtalar değil, onlardan da şikayetçi olduklarını söylüyorlar ama işte bu kararlarda arka arkaya geliyor. Bir enteresan bir iddia benim dikkatimi çekti. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir'in savunmasında benim dikkatimi çeken konu. Diyor ki orada, ki tutuksuz olarak yargılanıyordu Cengiz Taşdemir, savunmasında mahkeme başkanının denetimlere ilişkin bazı soruları vardı. Mesela iş yerinin üst katını tespit etmedik gibi yanıtları var. Ya da başka iddialar, mesela denetim tutanağı o iş yeriyle ilgili, 7 işçi hayatını kaybetti yanarak, denetim tutanağının yangından sonra oluşturulduğu yönünde iddialar yine dava sırasında, mahkeme sırasında konuşulan. İşte zabıta müdürleri kendilerine ruhsatın verilmesiyle ilgili benim ilgim yoktur bununla, ya da ruhsat adresini ben teyit etmedim gibi, gerçekten hiç kimsenin işini doğru dürüst yapmadığını gösteren bazı savunmalar görüyoruz. Yine aynı şekilde mahkeme başkanının sorularını mesela yanıtlayan bazı isimler, mesela Nizamettin Balcı, tutuksuz sanıklardan zabıta müdür vekili, tutuksuz sanıklar işte o söylüyor, ruhsat adresini teyit etmedim. Üst kat, iş yerinin üst katında faaliyet olduğunu dışarıdan tespit edemezsiniz ki gibi savunmalar yaptıklarını görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi, söylediğiniz gibi, böyle anlattığımız gibi başka davalarla da bu meseleyi sıkça gündemimize alıyoruz. Bu ve benzeri konuları sıkça gündemimize alıyoruz ama aynı boş vermiştik, işte aynı işte görevi ihmal tartışmalarını tekrar başlatacak savunmalara da tanıklık ediyoruz. Hiç kimse sorumlu değil. Benim görebildiğim kadarıyla, bakın daha önce de Kartalkaya'yı da konuşurken, değil mi, belediye mi, işte il özel idaresi mi, Turizm Bakanlığı mı, Çalışma Bakanlığı mı, hangi bakanlığın neden, hangi kurumun neden, ne boyutta sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim size, böyle yüzlerce sayfalık bir meclis raporu hazırlanmıştı. Kartalkaya'dan bahsediyorum. Diğer olaylarda da benzer durumlar var. O raporu gerçekten hani İnceleyince, bakınca o kafa karışıklığının aslında sadece bizde olmadığını, kamu kurumlarında da benzer karışıkların olduğunu da görüyoruz biz, ki meclis raporu da onunla ilgili, işte yüzlerce sayfalık bir meclis raporundan bahsediyoruz ki çoğu işte sistem nasıl işler vesaire, onun detayların yer aldığı, hukuki düzenlemeler nedir ne değildir, çok da fazla bir şey söylemeyen meclis raporuydu, onu da hatırlatmak istedim. Simge, hadi biz devam edelim.
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Çok konuşacağımızı söylemiştim. Neden bahsediyorum? Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsediyorum. 2011 yılında Ergenekon davasında tutukluyken bir kalp krizi, resmi veriler, yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyordu. Bir kalp krizi sonrası nedeniyle, daha doğrusu hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile ilgili tartışmalar. Şimdi işte ortaya çıkan gerçekler, ki anlatıyoruz işte o gerçekleri, o detayları, o dönemde cezaevinde görevli olan pek çok isimle ilgili tutuklama kararı olduğunu söylemiştik. 11 isimle ilgili olarak, ki o 11 isimden biri FETÖ'den dolayı,

0: FETÖ üyeliğinden dolayı kırmızı bültenle aranıyor. Bu dava yüzünden değil, Diyarbakır'da daha önce görülen başka bir dava yüzünden o kişiyle ilgili bir kırmızı bülten çıkarılmıştı. İşte bu süreçle ilgili yeni bir gelişme var. O da ne? Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak ve başsavcılığın bir fethi kabir talebi var. O talep de kabul edildi ve 11 Eylül'de yani Kozinoğlu'nun mezarında bu işlem uygulanacak, onu da söyleyelim. 11 Eylül'de tabi detaylar var. Fethi Kabir'in 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleşeceğini öğreniyoruz biz. İşte diğer örnekler bir şekilde alınacak. Ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle beraber karşılaştırılacak, bahsettiğimiz alınacak o örnekler. Tabii toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacağını öğreniyoruz biz buradan. Ki bu da aslında bakılırsa ölümünün gerçekten savcılık tarafından ölümüyle ilgili şüphelerin çok güçlü olduğunu, savcılığın gündeme getirdiği o şüphelerin de çok güçlü olduğunu gösteren bir ayrıntı. Tabii yani Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili tartışmalar, biliyorsunuz oğlunun açıklamalarını da daha önce sizlere aktarmıştık. Bu Fethi Kabir kararından sonra bir tabii ilaç ismi veremiyorum da, nasıl söyleyeyim, bunu nasıl tanımlayabilirim, kan sulandırıcı böyle tanımlayabiliriz, ölümünden kısa bir süre önce kan bir kan sulandırıcı ve vitamin hapı talep ettiği, bu söz konusu vitamin ilacına ilişkin otopsi ayrıntısında ayrıntılı işte o toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılması, o ilaçla ilgili olarak o yapılmasına karar verildi. Bu önemli. Tabii bir daha önce de suç duyurusunda bulunulmuştu bu konuyla ilgili olarak savcılıklara, jandarma ile ilgili, cezaevi ile ilgili, sağlık personeli ile ilgili ya da bazı yine o yakınında olan isimlerle ilgili olarak ki ölümünden yaklaşık bir sene sonra, yani 2011'de hayatını kaybetmişti Kozinoğlu, yaklaşık bir sene sonra 10 Nisan 2012'de yine savcılık bir kovuşturmaya yer yoktur. Ölümüyle ilgili olarak, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak herhangi bir sorun görülmüyor açıklamasını çok böyle hızlı bir şekilde yapmıştı. Neyse, şimdi işte 10 kişi şu an itibariyle gözaltında, bir kişi aranıyor yurt dışında. Hangi ülkede olduğunu bilmiyoruz tabii, nerede olduğunu, ama o isimlerle ilgili süreçte ilerlemeye devam ediyor. Biz de takip edeceğiz. Çok detay var, işte Zekeriya Öz detayları var, yine kendisinin el yazısıyla yazdığı, kaleme aldığı savunması var. Şu Fethi Kabir meselesi bir netleşsin, ortaya çıksın sonuçlar. Dedim ya, önümüzdeki günler itibariyle çokça konuşacağız biz bu meseleyi, bu konuyu, ve o dönemde de onları da daha ayrıntılı şekilde sizlere aktarırım. Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni kim? Mehmet Akif Ersoy. Bugün ki çok tartışılmıştı, hatırlayınız, gözaltına alınması, tutuklanması ile ilgili gerekçeler oldukça yoğun şekilde tartışılmıştı. Şunu da söyleyelim, o davada bugün 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkemesinde yargılaması başlayacak. Ersoy'un nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma gibi oldukça ağır suçlamalar yöneltiliyor kendisine. 11 kez nitelikli cinsel saldırı, işte uyuşturucu ticareti yapma, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi, söylediğim gibi yani çok sayıda suçlama var kendisiyle ilgili. İstenen ceza da yüksek, 11 yıldan 286 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tabii burada bakalım, göreceğiz bugün. Tabii kendisinin muhtemeldir ki bir hani serbest bırakılmasına yine bir talebi olacaktır. İşte Veys Ateş örneği, Rasim Ozan Kütahyalı örneği çok konuşuluyor. Böyle bu isimler beraber anılıyor, hep beraber anılıyor. Bakalım mahkemenin bugün Mehmet Akif Ersoy'la nasıl bir karar verecek mahkeme. Hep beraber göreceğiz, hep beraber tartışacağız, okuyacağız daha doğrusu bu kararı. Peki Ezgi Apartmanı takip ettiğimiz konulardan bir tanesi, daha doğrusu şöyle, deprem davalarını biliyorsunuz takip ediyoruz, takip etmeye çaba gösteriyoruz ve her seferinde diyorum ki herhangi bir dava dosyasını çekin aradan ve o dosyaya odaklanın sadece. yüzlerce dava var deprem 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak. O davalardan herhangi birine bile baktığınızda, izlediğinizde aslında birbirine yakın sorunların yaşandığını ya da gidişatın birbirine çok yakın olduğunda görüyoruz ki bir apartmanı da yine 35 kişinin Maraş'ta yıkılmıştı Ezgi apartmanı, 35 kişinin hayatını kaybetmişti ve bugün bu davanın karar duruşması görülecek. Yani tabii savunmalar, son sözler de alınacak. Hani bugün gelir mi, başka bir gün ertelenir mi, ama hukukçularla da dün görüştüğümüz zaman mesela ya da o apartmanda torununu, gelinini ve oğlunu kaybeden Nurgül Hanım, ki sık sık programa konuk alırız, Nurgül Göksu'dan bahsediyorum. Onunla da dün konuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bir karar, net bir karar çıkarsa kendisinden bir de söz aldım. Yarın konuğum da olacak ve konuşacağız kendisiyle de hem davayı bir değerlendirilmesini, dava nasıl bir sonuç çıkacak elbette bilemeyiz ama sonuçları değerlendirmesini de rica ettim kendisinden. Bakalım yarın dediğim gibi bugün daha doğrusu saat 9.30'da yapılacak duruşma ve bir karar çıkarsa yarın da işte Nurgül Göksu'yu da konuk alıp tüm detayları da konuşuruz. Tüm ayrıntıları da, davanın gidişatı ile ilgili ne sorunlar yaşandı, ne talep ettiler, ne oldu, ne olmadı. Ki savcılığa yönelik olarak, savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik olarak oldukça hani... sıcak açıklamalar yapmıştı Nurgül Hanım, onu hatırlayınız. O dönemin savcısıyla ilgili olarak çok böyle olumlu yorumlar yapmıştı. İşte bütün bu süreçleri kendisiyle konuşuruz ama hani Ezgi apartmanı demişken son 3-4 dakikam bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bu duruşmada biz neleri konuştuk? Mesela İsmail Arı, gazeteci arkadaşımız İsmail Arı'nın yaptığı bir haberi mesela hatırlıyorum ben. 12 Şubat ilçesinde biliyorsunuz 10 katlı bir apartmandı. O apartmanda altında bir pastane. O pastaneyle ilgili zaten binanın yıkılması da o pastanedeki tadilata bağlanmıştı. O pastanenin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel. Şu an tutuklu yargılanıyorlar mesela. 700 gün firar etmişlerdi. Kendileriyle ilgili tutuklama kararı alındıktan sonra nerede yakalanmışlardı biliyor musunuz? Başkent Ankara'da yakalanmışlardı. 14 Ağustos'ta yapılan operasyonda yine gözaltına alınmıştı. Sonra da tutuklanmışlardı. Biz İsmail Arı'dan neyi öğrenmiştik? İsmail Arı'nın haberinden neyi öğrenmiştik? Şöyle söyleyeyim ki o işte kirişler, kolonların kesilmesi, o alttaki dükkanın kesilmesi vesaire, bu kişilere ait bir dondurma şirketi var. O dondurma şirketi aracılığıyla çok sayıda belediyeye ya da çok sayıda kamu kurumuna, kamu kuruluşuna yargılanırken de, ya daha doğrusu işte bu süreçler devam ederken, firardayken ya da bu tutuklama kararından sonra da o şirketin çok sayıda belediyeye, ki İsmail Arı'nın haberinde çok sayıda AK Partili belediyede diye geçiyor ama onun bir listesini göremedim ben. Dolayısıyla çok sayıda belediyeye de dondurma sattıklarını, böyle yüz binlerce liralık, işte mesela Darıca Belediyesi'ne 667 bin liralık, Fatsa Belediyesi'ne 35 bin liralık gibi dondurma satışının da yapıldığını o şirket tarafından öğrenmiştik. Emeğe saygı, kimin hazırladığı haber? İsmail Arı'nın hazırladığı haberle birlikte biz bu detayları, bu ayrıntıları öğrenmiştik. Söylediğim gibi bakalım Ezgi Apartmanı davasında, ki söylediğim gibi o pastanenin tadilatı sırasında kolonların kesildiği önceden çekilen fotoğraflarla da tespit edilmişti. İşte yıkım da bu nedenle gerçekleştiği yönünde de bilirkişi raporları vardı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak Ezgi Apartmanı, Maraş'taki Ezgi Apartmanı ile ilgili olarak. Bu arada böyle birkaç dava daha var bu aralar. Böyle bu Eylül-Ekim ayı içerisinde karar çıkmasını beklediğimiz davalar. Onları da elbette sizlere aktaracağız. Ama şimdi ne yapalım? İlk bölümü bitirelim. İkinci bölümde biraz daha ekonomi ağırlıklı konuşmayı planlıyorum. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek. 14 Trafik.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'te yeri ve zamanının ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Şöyle hatırlatmalarımı yapayım izniniz olursa. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da bana doğrudan ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımı hatırlattım. Çok mesajınız geliyor Ali Çağatay ile ilgili olarak. Söylediğim gibi bugün saat 11.40 gibi Çağlayan'da duruşması var. Biz de orada olacağız. 75 günün ardından Ali Çağatay hakim karşısına çıkacak. 5 yıl talep edilmişti. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti savcılık tarafından. Göreceğiz, orada olacağız ve o kararı da beraber izleyeceğiz. Umarım elbette hem bir an önce aramızda olur sevgili Ali Çağatay. Müziklerle ilgili çaldığımız şarkılarla, sizlerle paylaştığımız şarkılarla ilgili de çok mesajınız geliyor. Şöyle söyleyeyim, yine roman kültürü deyince akla ya da roman müziği deyince ya da bu kültürün beyaz perdeye taşınması deyince akla gelen isimlerden bir tanesi Fransız yönetmen Tommy Gottlieb. Ayın ikisinde 2 Eylül günü aramızdan ayrılmıştı. Ona bir saygı duruşu, ona bir selam için bugün Gaddif'in filmlerinde kullandığı müzikleri tercih ettik. Tabii ki Ozzy hazırladı bu listeleri. Çok sayıda notu da var konuyla ilgili. 77 yaşındaydı. Erken bir yaş denilebilir ve çalışırken, yani yeni bir film üzerine çalışırken Fransa'da bu çalışmalarını devam ederken hayatını kaybetti. Cezayir doğumlu bir yönetmen. Yoksulluk içinde tabii bütün hayatı geçiyor. Pek çok sanatçı gibi onun da hayatı, Gaddif'in de hayatı yoksulluk içerisinde geçiyor. Bağımsızlık savaşı sırasında 60'lı yıllarda, o 60'lı yılların başında ailesinin onu zorla evlendirmek istemesi üzerine çok enteresan bir hayat hikayesi. Aslında kendi hayatı da bir film hikayesi, bir senaryo gibi bu büyük yönetmenin. Ailesi kendisini zorla evlendirmek istiyor ve o da ne yapıyor? Bir gemiye kaçak olarak biniyor, kaçak yolcu olarak biniyor ve Fransa'ya, ülkesinden Fransa'ya firar ediyor. Dediğim gibi çok yoksulluklar yaşamış. Hatta hırsızlık suçlamalarıyla işte cezaevlerinde, ıslah evlerinde yatmış. Şöyle bir tırnak içinde kullanıyorum. Yani tutunma hikayesi olarak görülebilir. Tony Gaddif'in de öyküsü. Sokaklarda yaşadığı dönemde Michael Simon, ünlü Fransız oyuncu Michael Simon'un sahne aldığı tiyatro kulisine gizlice sızıyor. Simon da onun durumuna üzülüyor ve ona kalacak bir yer ayarlıyor. Arkasından oyunculuk yapabilmesi için de bir referans mektubu yazıyor kendisi için, Tony Gaddif için. Sonrasında işte bir sinema kariyeri, elbette çok başarılı bir sinema kariyeri var. Orada dikkat çeken konu ne? Bizim kendisini sevmemizin nedenlerinden bir tanesi yapaylıktan uzak durmuş olması. Yani kariyeri boyunca filmlerin büyük bir da gerçek hayatta da aynı şekilde o kültürü yaşayan yerel halk ya da amatör insanları, gerçek göçebeleri örneğin oynatmıştır, onlara rol vermiştir. İşte az önce de yine Çılgın Yabancı Godyo Dilo filminden bir müzik, bir parça sizlerle paylaşmıştım mesela. Orada roman şarkıcı Rona Hartner'ı keşfetmiş, dünyaya ya da daha doğrusu onu tanıtmıştır. Enteresan bir yönetmen dedim ya, hani gerçek hayatla ilgiliydi ve o gerçek hayatı çok net, çok böyle keyifli bir şekilde beyaz perdeye taşıyan bir yönetmen. Az önce dinlediğiniz şarkı, programın girişinde ikinci bölümünün başında dinlediğiniz şarkı Flamenco Pacifico'dan Arrinco Namela, The Rumba filminde kullanılan, dediğim gibi, söylediğim gibi Tony Gardif'in Rumba filminde kullanılan bir şarkıydı. Orada dinlediğimiz, o filmde dinlediğimiz bir şarkıydı. Bundan sonraki bölümde de yine programın ilerleyen dakikalarında da bu büyük yönetmeni Tony Gardif'e bir saygı duruşu nedeniyle ya da bu gerekçeyle kendi filmlerinden de müzikler kullanacağız. Bunları da şimdiden hatırlatmış olayım. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Uzun zamandır, uzun yıllardır enflasyon gündemimizde. Tabii sadece bizim gündemimizde değil, hükümetin de gündeminde. Orta vadeli program açıklandı, biliyorsunuz. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz detayları açıkladı. Şöyle, tabii yeni veriler de tabii ortaya çıkıyor. Sadece kendisinin yaptığı açıklamalar üzerinden değil, bir de açıklanan bir belge var elbette. İşte uzmanlar da o belgelere bakıyorlar. Hükümetin yayınladığı o belgelere bakıyorlar ve bazı çıkarımlar yapıyorlar. İşte o çıkarımları sizlerle paylaşacağım. Bu arada tabii eleştiriler de var orta vadeli programa yönelik olarak. Mehmet Şimşek de, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu eleştirilere bir yanıt verdi. Tabii ki de o yanıtı da sizlere aktaracağım. Ama mesela Biyanet takip ediyor musunuz? Biyanet.org. O enteresan bir çalışma hazırlamış. Şöyle bir geriye doğru gitmiş. Geride kalan, yani 2018'den 2026 yılına kadar yayınlanan OVP orta vadeli programlara bir bakmış. Grafik, bir de çok böyle başarılı bir grafik hazırlamış Biyanet. 9 programda yer alan 18 enflasyon tahminini incelemiş. Şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız maalesef. Bu 18 enflasyon tahmininden 2019'da, sadece 2019'daki tahminin tuttuğunu öğreniyoruz biz. Biyanet'in bu hazırladığı grafikten 18 tahminin 17'sinde siz de bunu tahmin edebilirsiniz ki enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş. İşte şimdi bu yılda aynı şekilde o veriler açıklandı. Ozan Bingöl diyor ki, takip ediyorsunuzdur eminim, yaptığı, verdiği bilgiler gerçekten çok kıymetli. Ozan Bingöl'ün emeğe saygı Sözcü gazetesindeki köşe yazısında ilginç ayrıntılar var. Orta vadeli programa tabii bir profesyonel gözüyle bakıyor ve şöyle söylüyor: kişi başına ne kadar vergi ödeyeceğimizi mesela hesaplamış. Ne kadar efendim? Kişi başına önümüzdeki yıl 817 bin lira vergi ödeyecekmişiz. Söylediğim gibi Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamadan bunu öğreniyoruz. Programa göre 2027-28 yıllarında, mesela 2027'de 3 trilyon 865 milyar, 2028'de 4 trilyon 170 milyar olmak üzere, yine 2029'da 4 trilyon 360 milyar lira olmak üzere, toplamda 3 yılda 12 trilyon lira açık vermesi öngörülüyor. Bütçenin, orta vadeli programın bizim önümüze koyduğu detaylardan bir tanesi. Şimdi bir yandan da başka detaylar, faiz meselesi. Bakın, diyor ki Ozan Bingöl, 13 trilyon önümüzdeki 3 yıl itibariyle 13 trilyon, yaklaşık 14 trilyon lira faize harcanacak, faize gidecek para. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Vergilerimizi ödüyoruz ya, 3 yıl boyunca ödeyeceğimiz her 100 liralık verginin 19 lira 43 kuruşunun nereye, faize gideceğini biz öğreniyoruz. Mesela 19 liramız faize giderken yatırıma, onun yanıtı da var Ozan Bingöl'ün yazısında, her 100 liranın sadece 9 lira 95 kuruşu yatırıma dönüşecek. Mesela buradan görebildiğimiz kadarıyla şöyle bir saptaması var. Diyor ki, faizleri ödemek için yatırımları kısmak yetmeyecek. Peki ne olacak? Kötü haber bu. Daha çok vergi alınması gerekecek. Olacak şey budur şeklinde, yani vergi yükümüzün bir şekilde artacağı yönünde bir öngörüsü var. Kimin? Ozan Bingöl'ün. Ben de hani onun aklına, fikrine, düşüncelerine önem verdiğimde bu yazısını sizlerle paylaşmak istedim. Geçeceğim Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Oradan önce dün Yeni Şafak gazetesinde bir haber. Ben sabah değilim maalesef, programdan sonra o haberi, haber benim dikkatimi çekti. Tamam dedim, bunu alayım ben, yarın sabah dinleyicilerle paylaşırım. Kim imza? Özgür Bayram Soylu imzalı bir yazı. Yine bu orta vadeli program OVP ile ilgili bazı bilgiler, bazı saptamalar var. Ama şöyle bir ironi var. Çünkü neden? Bu ironi olması bizi hiç şaşırtmıyor. Mehmet Şimşek politikalarına uzun zamandır Yeni Şafak gazetesi bir karşı duruş sergiliyor. Bazen açık, bazen örtülü eleştirileri Mehmet Şimşek'e yöneltmekten de çekinmiyor. Özellikle bu faiz politikaları konusunda Mehmet Şimşek'i ağır şekilde eleştiriyor. Yazıda ne deniyor biliyor musunuz? Yeni Şafak'ta dikkatinizi çekiyorum. Geçmiş hedefleri böylesine milimetrik tutturan, attığı her adımda sokağa şaha kaldıran bir ekonomi yönetiminin geleceğe dair çizdiği pembe tablolara inanmayıp da kime inanacağız gibi kinayeli, ironik öyle de biliriz bir dil kullanıldığını bu haberde ben gördüm. Benim dikkatimi çekti. Ben de sizlerle bu detayı, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. OVP demişken, hani şu çok övülerek anlatılmıştı, tamamlayıcı emeklilik sistemi, hani maaşlardan yeni kesintiler olur mu olmaz mı tartışmalarıyla beraber gelmişti o. Hani ikinci bir emekli maaşı öngörülüyordu. Değil mi? Bu sistemle birlikte nasıl olacak? Orada para nasıl birikecek? Maaşlardan ekstra kesintilerle tabii birikmek durumunda. Başka şansı yok. Odur onun. Şöyle söyleyeyim. OVP'de önümüzdeki 3 yıllık bir projeksiyon öngörülüyor tabii o OVP'de 2029 yılına kadar. Enteresandır. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin yer almadığını görüyoruz. İşte otomatik katılım sistemi, işte işveren katkısının da dahil olduğu ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanıyordu ama mesela bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmaması dikkat çekici. Neden? Şöyle söyleyeyim size, hiç hani çok detaya bakmaya gerek yok benim anlayabildiğim kadarıyla. Bazı tepkilerden çekiniyor hükümette. Özellikle bu şimdi seçim sattım haline girersek, hep ne diyorum, seçim meşalesi yakılırsa. Mesela bu konuda maaşlardan olası kesintiler elbette tepkiye neden olacaktır. Benim görebildiğim kadarıyla bu tepkilerin önüne geçmek için şimdilik bu projeden, şimdilik diyorum, bu projeden vazgeçilmiş durumda benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek, tabii işte bu eleştiriler, bu söylediğim eleştiriler orta programa getiriliyor. Şöyle bir açıklama yaptı. 2027 enflasyon tahmininin para politikasını gevşetmek amacıyla yukarı yönlü revize edildiği şeklinde iddialar var. Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Biz bu programları hazırlarken elimizde sihirli bir küre yok. Küresel dinamikleri de tek başımıza kontrol edemiyoruz şeklinde de bir bu eleştirilere böyle bir savunma getirdi. Kim? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Doğru, bir iki haklı, ona da söylenecek bir şey yok ama yani bir de gerçekliğimiz var. Hani sizin bizim hayatta, hayatın içerisinde yaşadığımız, sofrada, manavda, pazarda yaşadığımız gerçeklik var. Şu gıda enflasyonu meselesi. Gıda enflasyonu. Yani şu konuda haklı Mehmet Şimşek. Küresel dinamikleri de tek başımıza kontrol edemiyoruz. Bakın şimdi birazdan konuşuruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Programa girerken baktım. Brent petrolün 100 doların üzerine çıktığını gördüm. Bugün itibariyle, evet tamam, bu ne anlama geliyor onu da hepiniz biliyorsunuz tabii. Profesyonel birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Brent petroldeki bu yükselişin bize nasıl yansıyacağını da biliyorsunuz. Evet, ama yani dünyadaki mesela gıda enflasyonuyla ülkemizdeki gıda enflasyonu arasındaki uçurumu nasıl açıklayacağız? Bu sorunun yanıtı yok. Alamıyoruz bu yanıtları maalesef. Peki şöyle birkaç başlığım daha var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Yani şu kamu ihaleleriyle ilgili pazarlık yöntemiyle alımlar tartışması var ya. Bir gün gazetesinde tam da bu konuyla ilgili bir haber gördüm. Hani biz hazır bu işte köprülerin, otoyolların özelleştirilmesi meselesini vesaire tartışırken benim aklıma gelen haber oldu bu. Birkaç gündür listemdeydi. Hazır bunlar varken bir aktarayım size istedim. Pazarlık yöntemiyle alımların, kamu ihaleleri açısından bakıldığı zaman ki çok eleştiriliyor biliyorsunuz, 2026'nın ilk yarısında 500 milyar lirayı aştığını öğreniyoruz ki biraz daha geriye gidersek mesela 2018'e, 2018'de 37 milyar lira olan kamuya pazarlık yöntemiyle alınan mal ve hizmetlerin faturası Ocak-Haziran 2026 döneminde 525 milyar liraya kadar çıkmış. İşte hani kamu bir şekilde konuşuyoruz ya, kamu giderleri kısılacak kısılmayacak, işte tablo ortada. Köprüleri konuşuyoruz, köprüleri. Şimdi Deniz Yavuz Yılmaz, hatırlayınız, Yeni Parti Zonguldak milletvekili konuğumuz olduğunda ne demişti geçtiğimiz günlerde? Ya eğer özelleştirilirse, işte hükümette diyor ki satmıyoruz, 30 yıllığına özelleştiriyoruz, satma diye bir şey yok. Peki tamam, özelleştiriliyor. Deniz Yavuz Yılmaz da ne demişti? Zamlar kaçınılmaz. Hatta yine dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Tam burada konuştuğu, bizle paylaştığı bilgileri orada yinelemiş Yavuz Yılmaz. Hani İstanbul'da yaşayanlar için kamuya ait iki köprü var. İşte 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri. Diğerleri işte alt geçitler, tüp geçitler, işte ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü değil mi? Bunların hepsi, diğerleri de özel şirketlere ait. Eğer diğer kamuya ait köprüler, 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri de özelleştirilirse, yurttaş açısından bir kıyıdan bir kıyıya geçmek için artık kamuya ait olan hiçbir yol kullanılamayacak. Dolayısıyla yurttaş özel sektörün inisiyatifine bırakılacak. Yurttaşın ekonomik durumu ya da yani İstanbul içinde dolaşma özgürlüğü, öyle de söyleyebiliriz. İşte bunu da eleştiren bir sosyal medya paylaşımı. Şu benim dikkatimi çekti. Emeğe Saygı Mahir Bağış Nefes gazetesinde bu haberi hazırlamış. Mesela geçiş ücretleri ya da köprüler, otobanlardaki geçiş ücretleri üzerinden bir hesaplama yapılmış haberde. O benim dikkatimi çekti. Yap işlet devlet projesi olan köprülere son 3 yılda ne kadar zam gelmiş biliyor musunuz? %520'den bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, maaşlar yetiyor mu köprüden geçmeye? Haberin başlığı da buna denk geliyor. 2023'te asgari ücretle Osman Gazi Köprüsü'nden 60 kez geçilebilirken bugün ne oluyor? Bugün aynı maaşla sadece 24 geçiş yapabiliyorsunuz. Hani nasıl yoksullaşıyoruz sorusu var ya. İşte mesela bunu bize anlatan, bunu bize gösteren detaylardan bir tanesi. Bir konu daha var, onu da paylaşayım izninizle. Hani bunlar hep enflasyon. Geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz öyle bir mesaj atmıştı. 200 liranın alım gücü yıllar itibariyle nasıl düştü, bunu da bir anlatır mısınız demişti. Vallahi şöyle söyleyeyim, yine Bir Gün gazetesinden Meral Dan Yıldız o haberi yapmış, sağ olsun. Ben de oradan sizlerle elbette paylaşacağım, ama oradan önce Şeref Oğuz, takip ediyor musunuz bilmiyorum, ekonomi yazarı, böyle gerçekten çok keyifli, ekonomiyi böyle o asık suratlı halinden kurtarıp doğru net şekilde bizim de anlayabileceğimiz şekilde anlatan, çok sevdiğim bir isim. Şöyle söylüyor: bir yol restoranında tane zeytin 3 lira 20 kuruş. Kiloda 365 zeytin var. Bu fiyatla kilosu 1168 liraya çıkıyor diyor. Cebimdeki 20 lira tadımlık zeytine yetmiyor. Şöyle tanımlamış, yazısının başlığı da şöyle: 20 lira görünümlü 200 liralık banknot şeklinde tanımlamış. Şimdi şöyle bakalım Meral Dan Yıldız'ın haberi üzerinden birkaç ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii yıllık enflasyon TÜİ'ye bakılırsa %31,51'e gerilemişti. Şöyle söylüyor Meral'in haberinde, şöyle söyleniyor: Haziran 2023'te 40 ekmek ya da 9.4 litre benzin alınabilen 200 lirayla bugün 11 ekmek ve sadece 2.7 litre benzin alınabiliyor. Çok daha detay, çok daha farklı başlıklar var tabii, ama kısaca özetleyince mesela şöyle karşılaştırmalar var. 200 lira 3 yılda ne kaybetti? Yumurta. 3 yıl önce 73 tane yumurta alınırken bugün 29 adet yumurta alınabiliyor. %60'lık bir azalmadan bahsediyoruz. Tavuk eti 3 kilo 60 gram tavuk eti alınabilirken 200 lirayla 3 yıl önce bugün 1 kilo 600 gram alınabiliyor. Ya da şöyle bir bakıyorum, toz şeker 7 kilo 55 gram toz şeker alınabilirken bundan 3 yıl önce 200 lirayla bugün geldiğimizde tam yarı yarıya azalmış. 3 kilo 516 gram toz şeker alabiliyorsunuz sadece. Buradan Meral'den Yıldız'a da selamlarımızı yollayalım. Bir not daha, hep bunlar hep ekonomi dedim ya. Darphane Ocak Temmuz verileri açıklanmış. 1 ve 5 kuruş artık tedavülde yok. Toplam madeni para arzı da yıllık bazda %52,9 oranında gerilemiş. İşte bunun hepsi enflasyon. Hani başka nasıl açıklayacağız ki? Gerçekliğimiz de bu. Sevgili Simbi, hadi haber, bir müziğe gidelim, bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: asgari ücretlerde bir artış düşünüyor musunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu Merkez Bankası yöneticilerine. Tırnak içinde aktarıyorum. Akla gelebilecek en kötü fikir şeklinde bir yanıt geldi.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Az önce de dinlediniz. Kimi anmak için bu parçaları, bu şarkıları paylaşıyoruz. Sevgili Ozi bu listeleri hazırlıyor. Roman kültürünü beyaz pardeye taşıma konusunda en başarılı isimlerden bir tanesi, yönetmenlerden bir tanesi Fransız yönetmen Tony Gaddiff'i 2 Eylül günü kaybettik. Biz de bugünkü şarkılarımızı, bugünkü parçaları kendisinin yönettiği filmlerde kullanılan müziklerden seçtik. Oldukça keyifli müziklerden seçtik. Çok detay verdim program içerisinde. Gaddiff'in hayatıyla ilgili olarak Cezayir asıllı bir isim. İşte ailesi zorla evlendirmek isteyince kendisi Fransa'ya kaçak bir gemiye kaçak binerek kaçıyor. Sonra işte dramatik bir hayat hikayesi. Son bir not daha aktarayım sizlere. 2004 yılında Sürgündekiler filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü de kazanmıştı Tony Gaddiff. Onu andık, ona bir saygı. Bugünkü şarkılarımız seçtiğimiz şarkılarda Ozzy'nin seçtiği şarkılar elbette. Biz şöyle devam edelim. Neyle? Dünyada neler olup bitiyor? Sadece kendi içimize kapanmayalım ama her gelişme de bizi bir şekilde takip ediyor. Onu da söyleyelim. Hiçbirimiz bağımsız yaşayamıyoruz dünyadan. Bir kelebek etkisi de söz konusu. Bir Ankara'dan bir haber önce onu vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Kendisinden bir açıklama var. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tom Barak, işte bu yıl Amerika'nın 250. yıl dönümü, ona bir vurgu var. İşte Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin ne kadar sağlam olduğunu da dile getirdi ve bir ortaklığa yönelik ortak taahhüdümüz, karşılıklı taahhüdümüz bir kez daha teyit edildi. Bu görüşmeyle birlikte ifadeleri yine Birleşik Devletler Büyükelçisi Barak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaki ayrıntılar. Amerika demişken işte az önce ekonomi konuşurken de söyledim. İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Bir yandan Trump diyor ki uzlaşmak istiyoruz, masada kalmak istiyoruz. Bir yandan saldırılar devam ediyor. Şöyle bir açıklama da yapmış Trump. İşte biliyorsunuz Kasım ayında ara seçimler var. Ara seçimlere kadar çatışmalar bitmezse, yani İran'ı tırnak içinde kullanıyorum bunu, pes ettiremezse, neyi işaret etmiş biliyor musunuz? Seçimlerden sonra İran kesin masaya oturacak, kesin bir uzlaşı sağlanacak. Belli ki bu savaşın ya da bu saldırıların, daha doğrusu öyle söyleyelim, kendisine nasıl bir siyasi bedeli olduğunun da farkında. O da bu bedelin mümkün olduğu kadar azaltmak için ya da bu faturayı biraz inceltmek için, öyle söyleyelim, elinden gelen her şeyi de yapıyor. Amerika ve İran arasındaki son günlerde tırmanan bu çatışmalar, İran'ın güneyinden de dün itibariyle yeni patlama sesleri geldi. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamalar şu yönde. Keşm Adası, Sirik ve Minap kentlerinin de hedef alındığı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alındığını da söyledi İran Devlet Televizyonu. Yine Hürmüzcan eyaletindeki o Sirik ve Minap kentlerinin, dediğim gibi, hedef alındığını dile getirdi. Daha önceki günlerde de aynı şekilde benzer saldırılar gerçekleşmişti. Amerika 5 İran petrol tankerini bu kez hedef almıştı. Hani onu da hatırlatıyorum. Hani Hürmüz'ü açacağız, Hürmüz'ün açılması gerekiyor. Ya Hürmüz zaten açıktı. Yani İsrail ve Birleşik Devletler 28 Şubat mıydı? 28 Şubat'ta İran'a saldırana kadar zaten bir sorun yoktu ki. Neyse, işte o sorun hala devam ediyor. Amerika'nın bu petrol tankerlerine, İran'ın petrol tankerlerini hedef almasından sonra İran'da Ürdün'deki Amerikan üssüne yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Böyle bu karşılıklı Amerika'nın İran'a, İran topraklarına saldırıları, İran'ın da bölgedeki Amerikan üslerine, o ülkeler hangi ülkeler işte verdiğini, Amerikan üssü verildiğini biliyorsunuz hangi ülkelerde, o ülkelere işte Ürdün'de onlardan bir tanesi mesela, o ülkelere yönelik saldırılarına, misillemelerine daha doğrusu devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. İran füzelerinden korkan Bulgar köyünde endişe hakim. Haberin başlığı bu. Benim çok dikkatimi çekti. Sizlerle bu haberi paylaşmak istedim. Diyeceksiniz ki İran-Amerika gerilimine, Bulgaristan'daki gerilimi nedeniyle Bulgaristan'daki bir köy halkı neden böyle endişeli bakıyor? Bakın, Bezmer köyü, Bulgaristan'ın Bezmer köyü. Şöyle söyleyeyim, o köy yakınında bir hava üssü var. Ve o hava üssüne Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçakları konuşlandırılıyor. Tabii köy halkı da, bölge halkı da İran'ın olası saldırılarına, İran'ın misillemelerine kadar endişe duymaya başlıyor. Amerikan uçakları, tanker uçakları, yakıt ikmal uçakları bölgeye gelince ve ne yapıyorlar? Protestolar başlıyor. Yani iki uçak o bölgede bu protestolar sonrasında da ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne ait, hava kuvvetlerine ait iki uçak bölgeden ayrılıyor. Ama ülkede bu güvenlik tartışmaları, yani Amerika'ya verdiğimiz bu destek yüzünden biz İran'ın hedefi haline gelebilir miyiz endişesiyle bu tartışmalarda bitmiyor. 3000'den fazla mesela Bezmer köyünde o hava üssünün kaldırılması için ya da Amerikan uçaklarının köyden, daha doğrusu o havaalanından ayrılması için 3000'den fazla imza toplanmış. Tabii Bulgar hükümeti, Bulgaristan hükümeti Temmuz ayı sonunda üsse, bu bahsettiğimiz üsse 8 yakıt ikmal, Amerika'ya ait yakıt ikmal uçağı ve 250 personel konuşlandırılmasını onaylamıştı. İşte bölge halkı da, Bezmer köyü ve çevre köylerde yaşayanlar Bulgaristan'da da hükümetin bu kararına ve Amerikan uçaklarının kendi topraklarında olmasına tepki göstermişler. O tepki sonrasında dediğim gibi, ki yani aslına bakılırsa İran'dan da Bulgaristan'a da tam bu yönde bir uyarı da gitmişti. Yani şöyle söyleyeyim, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den bu uyarı gitmişti. Tahran'ın kendisine yönelik Amerika ve İsrail saldırılarını desteklediğini değerlendirdiği her türlü eyleme karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söylemişti Bekai ve İran'ın Bulgar halkıyla bir sorunu olmadığını, ancak Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'dan ayrılmasının ülkenin İran'a yönelik askeri saldırıyı desteklediği anlamına geldiğini de iddia etmişti. İşte Bekai'nin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın bu açıklamalarından sonra Bulgaristan'da halkın tepkisi ve o tepki sonrasında da Amerikan uçaklarının bölgeden ayrılması. Enteresan değil mi? Dikkat çekici bir gelişme. Trump dedik az önce. Trump'ın hani biliyorsunuz böyle sosyal medya paylaşımları yapıyor. İşte Meksika'yı, bütün Kuzey Amerika bölgesini daha doğrusu kendi ülkesine aitmiş gibi gösteren haritalar paylaşıyor sosyal medya hesabı üzerinden. Gerçekten böyle bir rüyası da var. Yani Grönland'la ilgili de var. Sadece işte biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin adı Meksika olmasın ya da işte Amerika olsun dedi. Gerçekten de öyle oldu. Haritalara bakınca değil mi? Böyle değişiklikler de yapıldı. Göllerin adlarını değiştiriyor. Amerika Gölü yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yapmaya da devam edecek belli ki. Gerekirse de satın alırım mı diyor acaba? Yani yaptığı yaklaşımı en azından benim görebildiğim kadarıyla bu. Amerikan tarihine baktığımız zaman da, Amerika Birleşik Devletleri tarihine baktığımız zaman da hani bunun böyle nasıl söyleyeyim, gündeme gelmesinin, bu şekilde gelmesinin hiç de şaşırtıcı olmadığını görüyorum ben. Mesela Grönland örneğinde de aynı durum geçerli. İşte Amerikan sınırları içerisine almaya çalıştığını ya da alma niyeti olduğunu açık açık söylüyor Trump. Kanada gibi, Meksika'nın bazı bölgeleri gibi değil mi? Mexico City'nin adı değişsin, Amerika City olsun gibi. Son açıklaması buydu. Neden isimlere de bu kadar takılıyor onu da anlamak mümkün değil, ama şöyle bakalım Amerika'nın içinde, bakalım neler oldu, neler bitti. Mesela 1800-1840'larda Amerikan halkının büyük kısmı, nasıl tanımlayalım, kaderlerinin batıya ya da büyük okyanus kıyılarına doğru genişlemekte yaptığına oldukça ikna olmuştu Meksika ile yaşanan savaş sonrasında. Tabii bunu Meksika'nın, tabii bu durum Meksika'nın aleyhine bir durum ortaya çıkardı bu tablo. Genişlemenin o en büyük destekçilerinden biri 1845'te Beyaz Saray'a geldikten sonra Texas'ın kontrolü konusunda Meksika ile anlaşmazlığı önünde bulan kim? Başkan James Polk olmuştu. Ertesi yıl, yani bu göreve geldikten 1845'te göreve gelmişti. 1846'da sınırda Amerika ve Meksika askerleri arasında bir çatışma çıkıyor. Sonrasında Başkan Polk Kongre'yi Meksika ile savaşa ikna ediyor ama savaşın nedenleri çok daha farklı. Ne gibi nedenleri var? O dönemde Meksika'ya ait ve kıtanın ekonomik açıdan en canlı bölgelerinden biri olan Kaliforniya mesela. Orada, burası o dönemde Asya ile ticaret yapmak için çok cazip derin su limanlarına mesela sahipti. O dönemde bir şekilde savaş, Amerika Meksika Savaşı, Amerika'nın zaferi ve Şubat 1848'de bir Hidalgo anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla birlikte Amerika mesela Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas gibi bazı bölgeleri elinde tutuyor. Sonrasında Amerika ne yapıyor? $15 milyon ödüyor. Meksikalılar savaşı kaybetmiş olsalardı Meksika'ya bu para ödeniyor, toprak karşılığı. Bu toprakları asla mesela devretmezdi şeklinde yorumlar da yapıyor tarihçiler. Hatta şöyle bir yorum okudum: Meksika o savaşı kaybettiği için bu toprakları para karşılığı vermek durumunda kaldı. Bu silahla yapılan bir satıştı. Meksika savaş öncesi topraklarının yarısından fazlasını da o dönemde kaybetti. Yenilgi ve toprak kaybı ülkede de, Amerika deyince tabii, Meksika'da da çok kalıcı travmalara neden oldu. Sadece orası mı? Hayır. Yine Louisiana'nın aynı şekilde Jefferson, Başkan Jefferson döneminde mesela satın alınması, değil mi? Napolyon Fransa'sından satın alınması aynı şekilde. Şöyle bakıyorum, Alaska'nın Rusya'dan satın alınması, Virgin Adaları'nın Danimarka'dan mesela satın alınmış olması, ki şimdi Grönland'ı satmak istemiyor Danimarka ama daha öncesinde mesela yani 19. yüzyılın ortalarında Batı Hint Adaları olarak da biliniyor bu adalar. Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlardı 1867 mesela, o dönem itibariyle. Üstelik ne kadara? $25 milyon karşılığında o adaları Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlardı. Hatta o anlaşma, yapılan anlaşma, Danimarka ile Amerika arasında yapılan anlaşma, daha doğrusu anlaşmanın bir parçası olarak Amerika, Danimarka'nın tüm Grönland üzerinde siyasi ve ekonomik çıkarlarını genişletmesine karşı çıkmayacağını da taahhüt ediyordu. Ama işte nereden nereye, aradan 100 yıldan fazla zaman geçtikten sonra bu kez Danimarka'nın başı o anlaşma yaptığı, 1800'lerin ortasında anlaşma yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ile, yani nasıl tanımlayalım, gerçek anlamda belada. Bakalım hani gerçekten, hani gerçi Grönland'ı biz vermeyiz vesaire diyorlar da, Trump'ın tabii biliyorsunuz ne yapacağı belli olmuyor. Yani hele böyle seçim kaybetme ihtimali vesaire ortaya çıkarsa dan hangi sürprizler gelir, doğrusu bunu da tahmin etmek, bilmiyorum, çok kolay değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz bu süreci? Şöyle programın sonuna doğru da yavaş yavaş yaklaşırken biraz spordan da bahsetmek istiyorum. Galatasaray taraftarını üzdü, bizleri üzdü. Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Gerçi 1-0 öne geçmesine rağmen Sporting Lisbon Portekiz temsilcisine 3 gol yedi. 3-1 sonuçlandı. Tabii bu sezonun ilk resmi maçı Galatasaray'ın, bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Hani şu çok konuşuluyor: takımların bu kadar geç, çünkü birçok takım daha bir ay öncesinden, değil mi, daha önce hatta resmi maçlarına başlıyor. Bir takım için avantaj mıdır değil midir, bu tartışma spor dünyasında hep yapılır. Ama işte Galatasaray mesela bu aldığı mağlubiyet çok da iyi bir başlangıç, ki yenebileceği bir takımdı grubu açısından. Daha doğrusu fikstüre bakılırsa, Galatasaray'ın fikstürüne bakılırsa, hani yenmesi muhtemel olan takımlardan bir tanesiydi. Ama dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvası bu, biliyorsunuz. 19. sezonuna başladı Sarı Kırmızılı ekip. Gerçekten bu alanda da çok tecrübeli, Türkiye'nin en tecrübeli takımı ama Lizbon'daki karşılaşmayı kaybetti ve dediğimiz gibi bu sezon Avrupa'daki ilk resmi maçı, tabii onu söylemem gerekiyor, Avrupa'daki ilk resmi maçında mağlup oldu. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Süper Lig'de çıkmıştı. Trendyol Süper Lig'de çıktı Galatasaray. O karşılaşmalarda ne olmuştu? 4 maç oynamıştı. 3 galibiyet ve 1 beraberliği vardı. İşte ilk kez bu sene yenilmiş oldu resmi karşılaşmalar açısından bakılırsa. Ama ben Galatasaray'ın bu turnuvada başarılı olacağına da inanıyorum. Ama bir yandan da bir deplasman, bakın bir deplasman riski var Galatasaray için. Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasından sadece ve sadece birini kazanmış olması, yani eğer Avrupa'da şampiyon olmak istiyorsanız, Avrupa'da başarı istiyorsanız, değil mi? Ülke içindeki sahanızdaki maçlarda da kazanacaksınız. Yurt dışındaki deplasmandaki maçlarınızda da bu karşılaşmaları da kazanmak mecburiyetindesiniz. Başka yolu da yok. Bu arada gollü geçiyor Galatasaray'ın hep bütün maçları. Son 40 müsabakada, Avrupa kupalarından bahsediyorum elbette, hep gol olmuş. En az bir gol atılmış Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında. Bu da yani bir not, bir dipnot olarak aklınızın bir kenarında kalsın. Galatasaray dün mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra mücadele etme hakkı kazanan bir diğer takımımız da Fenerbahçe. Onun Fenerbahçe'nin de Sarı Lacivertli ekibinde bugünkü, bu akşamki İtalya'dan Roma. Çok zorlu bir karşılaşma bekliyor Fenerbahçe'yi. Saati sevindirici bizler açısından. Sevindirici neden bizler açısından diyorum? Sabahın böyle 4'ünde 5'inde uyananlar açısından iyi bir saat, makul bir saat efendim. 19.45'te oynanacak Fenerbahçe Roma karşılaşması. TRT1 kanal aramayın. TRT1'den yayınlanacak ama TRT1, şunu da bir not düşmek gerekiyor. Diğer karşılaşmaları, diğer şampiyonlar

67 beraberlik, 117'de yenilgisi var Fenerbahçe'nin. 417 gol atmış, 426 gol yemiş. Bu arada hani bir hoş bir rekabet de olacak demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın 121 galibiyeti var Avrupa kupalarında. Fenerbahçe'nin 122. Böyle bu rekabet güzel. Keşke rekabet bu konularda olsa. Şimdi iki takımımızın galibiyetler konusunda da, galibiyet sayıları konusunda da yarıştığını görmek doğrusu sevindirici. Dediğim gibi biz rekabeti bu alanlarda bekliyoruz. Yoksa kulüp yöneticilerinin yaptığı tuhaf, garip açıklamalar doğrusu bir futbol sever olarak mesela beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Programın son bir 3 dakikası, iyi haber yok mu, güzel haber yok mu? Hani biliyorsunuz böyle güzel haberler vermeyi severim. Bir kere daha Simge söyler misin? Kaç dakikamız kaldı? Tamam, teşekkürler. Güzel haberler vermeyi de severim. Yapay zekayla görme engellilere biyonik görüş sağlayan bir teknolojinin geliştirildiğini öğreniyoruz. Yani onay alan biyolojik göz implantları ve yapay zeka destekli görsel işleme kameraları sayesinde mesela tavuk karası ya da ileri seviye o sarı nokta hastalarının yeniden en azından silüetleri ya da nesneleri ayırt edebildiği klinik sonuçlar ortada ve benim bunlar dikkatimi çekti. Şöyle söyleyeyim, teknoloji ve tabii tıp bir şekilde kesişiyor, bir yerden sonra kesişiyor ve bu bizler için de çok iyi haberlerin gelmesi anlamına geliyor. Bu çalışmalar hani Science Corporation ya da Prima gibi implant sistemleri gibi kurumların hazırladığı ve işte tıp dünyasının en saygın hakemli dergilerinden mesela New England Journal of Medicine'da bünyesinde yayınlanmış makalelerde de bu çalışmanın sonuçları yer aldığı için rahat rahat böyle aktarabiliyorum sizlere. Şöyle söyleyeyim, gözde entegre küçük bir kamera çevreyi yapay zeka ile tarayıp doğrudan retinadaki mikroçipe sinyal gönderiyor. Bu sayede yıllardır hiç göremeyen hastalar yeniden dediğim gibi silüetleri seçebilme, kendi başlarına hareket edebilmeye başlıyor. Hani bilimin insan hayatına nasıl dokunabileceğinin en somut örneklerinden bir tanesi bu. Ben de bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bir hatırlatma da, bugün Ali Çağatay saat 11.40'da mahkeme karşısına çıkacak. İlk duruşması var. Çağlayan'da görülecek duruşma. Hani bu başlığı da günlerdir, 75 gündür hatırlatıyoruz. Bugün de hatırlatalım. Tabii ki onun yanında olacağım. Ben de programdan çıkınca hemen onun yanına gideceğim. Bitiriyoruz. Ne yaptık? 10 Eylül 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simge Erten, editörlerim İknur Karadeniz'e, İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 7'de bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
2: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
1: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
2: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
1: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
2: Evet.
1: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her sabah Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, okullar açılıyor. Yani hem veliler açısından ciddi bir sorun, hem öğrenciler açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Eğitim tartışılıyor. Eğitimde akran zorbalığı, okullardaki diğer sorunlar, eğitim meselesinin çözümü. Yani bir sürü sorunla karşı karşıyayız. Yani yeni bir eğitim öğretim yılına daha birikmiş, neredeyse devasa denilebilecek sorunlarla başlıyoruz. Şimdi bu konuyu konuşacağız bugün esas olarak. Türk Eğitim Sen, öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddet ve suça karışan çocuklar konulu bir araştırma yaptı. Bununla ilgili Türk Eğitim Sen Genel Başkanı'yla bunu konuşacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz. Bunların başında çok önemli Kaşif Kozunoğlu, eski MİT Daire Başkanı. Biliyorsunuz Nekon kumpasları sırasında tutuklanmıştı. Silivri'de yatarken şüpheli bir şekilde öldü. Yani o olayla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Kozunoğlu neden hedefteydi? O gün Beşiktaş Adliyesi'ne giderken yanındaki arkadaşı da tesadüfen ortak bir dostumuzdu. Ondan dinledim. Yani oraya hiç tutuklanacakmış gibi gitmemiş. Yani öyle bir şey ihtimal dahi vermiyor. Hatta arkadaşı diyor ki sen ifadeni ver, ben seni bekleyeyim yan taraflarda bir yerde, yakında bir yerde, sonra beraber tekrar Ankara'ya döneriz diyor. Fakat süre geçiyor, zaman geçiyor, bir türlü haber yok. Bir süre sonra işte televizyon var oturduğu kafede, televizyonu izlerken birden Kaşif Kozunoğlu'nun tutuklandığı haberi geliyor. O günlerde bunlar oluyor. Nedir günahı Kaşif Kozunoğlu'nun? Özellikle Orta Asya'da CIA-FETÖ işbirliğinde bölgede yapılan işleri engellemek. Ve bu nedenle de ciddi bir şey oluyor, hedef haline geliyor. Bu nedenle işte yaşadığımız süreç başlıyor. Kaşif Kozunoğlu gözaltına alındıktan sonra, orada işte tutuklandıktan sonra Silivri'de işte yanında kalan arkadaşları var. Benim de çok yakın tanıdığım isimler. Onlarla beraber kalıyor. Tabii oradaki geçmişteki yapılan bazı olayları falan da konuşuyorlar. Tabii ne yapacaklar orada 24 saat küçücük bir odanın içerisinde yaşam devam ediyor. İnsanlar tabii oradakiler de devlet görevlileri. Hatta birisi işte Hasan Atilla Uğur, emekli jandarma albay. Bir başkası yine bir askeri yüzbaşı. Yani bu nedenle epey olayı konuşuyorlar. Bu arada Kaşif Kozunoğlu dışarıya, yani endişeleniyor durumundan, başına bir şey gelebileceği endişesiyle dışarıya bazı bilgileri yazılı el yazısıyla göndermeye başlıyor. Yaklaşık 1500 sayfa deniyor. 1500 sayfa not gönderiyor. Kimle gönderdiğini bilmiyoruz. avukatlar aracılığıyla mı gönderdi, başka bir yolla mı gönderdi? Fakat o 1500 sayfalık not kayıp. Daha sonra 150 sayfalık bir notu da aynı cezaevinde kalan işte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'ye ulaştırıyor. 150 sayfalık not var. Onlar Kuzinoğlu'nun ölümünden hemen sonra bu notları kitap haline getirdiler ve yayınladılar. Yani kitapta sayfanın bir tarafında el yazısı notları var. Hemen yanında da normal tarih harflerle yazılmış olan, yani matbaa harfleriyle yazılmış olan bölüm var. Yani bu şekilde bu kitabı yaptılar. Şimdi Adalet Bakanlığı bu dosyayı da açtı. Şüpheli bir ölümdür. Burada yine karşımıza çıkan ilginç isimler var. Mezarının açılmasına karar verildi. Neden mezarı açılıyor? Acaba bir zehirlenme hadisesi var mı diye mezarından örnekler alıp bunu inceleyecekler. Burada kalp krizi denmişti. Ancak biliyorsunuz uluslararası istihbarat örgütleri bu tür cinayetlerde bir sürü yöntem kullanıyorlar. O çerçevede yani mesela bir zehir sizin yiyeceğinize katılıyor. Fakat bir şey olmuyor. 20-25 gün sonra birdenbire kalbiniz duruyor. Yani buna benzer bir türlü teknik kimyasallar geliştirmişler. Zaten Kaşif Kuzunoğlu tabii tecrübeli bir adam ve şey yapmıyor. Bu cezaevinden gelen yemekleri mümkün olduğu kadar kendisine verilen yemekleri yemiyor. Kendi imkanlarıyla yemek yapıyor ve karnını öyle doyuruyor. Fakat tabii bunu ne kadar yapabilirsiniz? Bunun suyu var, şeyi var, her türlü yöntem olabilir. Şimdi bu soruşturma yeniden açılınca karşımıza ilginç bir manzara çıktı. O gün, öldüğü gün koğuşundan sorumlu olan gardiyan, o 15 Temmuz'dan hemen sonra Avrupa'ya kaçmış, yurt dışına kaçmış. Ya bu da çarpıcı bir şey. Yani bir gardiyan 15 Temmuz'dan sonra niye kaçar? Ha demek ki bu olayın aydınlanıp başının belaya girmesi endişesiyle kaçar. Öyle görünüyor ki bu durumu göreceğiz ve neler olduğunu muhtemelen açığa çıkaracağız. Yani çıkacak ve herkes de bunu görecek. Bakalım. Yani biz gazeteci olarak da zamanında bunlarla ilgili çok yayın yaptık bu olayla ilgili. Burada bir kalp krizi değil, bir cinayet olduğunu vurguladık. Ancak bugüne kadar üzerine gidilmedi. Dosya bir anlamda kapatıldı. Şimdi bu faili meçhul cinayetler tek tek açılıyor ve her açılan dosyada da çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İşte Suncel'de yaşanan cinayet, valinin ve oğlunun karıştığı cinayet, en sonunda Amerika'ya kaçan valinin oğlunun arkadaşı her şeyi itiraf etti. Nasıl öldürdüklerini, neler yaptıklarını bunları anlattı ve olay giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte vali tutuklandı, eşi tutuklandı. Yani bir sürü oğlu tutuklandı. Göreceğiz. Dediğimiz gibi yani bu olayda da karşımıza çıkan isim Enver Altay'dı. Şimdi burada Enver Altay'la gündeme geliyor yine. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi bunlar da dosyaya girmiş. Kuzinoğlu dosyasına girmiş. Enver Altay'la Kuzinoğlu'nun MİT müsteşarı olmasından, MİT başkanı olmasından ciddi bir endişe duyuyor. Bununla ilgili Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor ve mektubunda şöyle diyor, özetle bunları aktarıyorum. Eğer Kuzinoğlu MİT başkanı olursa Allah memleketi, devleti, Fethullah Hoca Efendi'yi, cemaati, cemaatin önde gelenlerini korusun. Felaket olur diyor. Çünkü Kuzinoğlu FETÖ'nün CIA ile beraber Orta Asya'da yaptıklarını engelleyen bir rol üstlenmişti. Hatta işte birçok yine Pensilvanya'da FETÖ'nün merkezine yazdığı mektuplarda çok sayıda FETÖ'cü ismin vizesinin iptal edilmesini de Kuzinoğlu sağladığını söylemişti. Bu nedenle bu ilginç bir durum, daha doğrusu bu. Enver Altay neredeyse Türkiye'nin bütün kritik işlerinde çıkıyor. Şimdi ben mesela gazetelere bakıyorum. İşte FETÖ'den yargılandığı için FETÖ'cü falan diyorlar. Ama Enver Altaylı bence FETÖ'cü falan değil. FETÖ'nün de üstünde bir görevi var. Yani CIA'nin çok kritik bir adamı. Ya ben 92 yılında Özbekistan'a gitmiştim. Orada Türkiye'den bakanlarla birlikte gitmiştik ve Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmişlerdi bakanlar. Orada dışarıda dolaşırken birisi bana burada bir Türk var danışmanı dedi. Nerede dedim, hemen Cumhurbaşkanı'nın yan odasında. Bir baktım Enver Altaylı. Yani o Yeşil Kuşak projesinde Sovyetlerin dağılma süreci ve Orta Asya'yı CIA'nin kontrol altına alma sürecinde Enver Altaylı orada başrol oynuyor ve Cumhurbaşkanı'nın hemen yan odasında danışman olarak görev yapıyordu. Sonra Türkiye'ye geldi, biliyorsunuz neredeyse her partiden isimlerle teması var. Her partinin içine adam yerleştirmiş ve bunlarla hem haberdar oluyor hem yani CIA'nin çok önemli bir elemanı olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da onun için ajan ifadesini kullanmıştı. Bu da dikkat çekici bir olay. Yani davayı yakından takip ediyoruz. Belki Türkiye'deki birçok olayı açığa çıkaracak. CIA'nin Orta Asya faaliyetlerini de bir anlamda deşifre edecek bir süreç başlayabilir, eğer üzerine sonuna kadar gidilirse. Evet, Hürmüz Boğazı gerilim bütün şiddetiyle devam ediyor. Burada işte Amerika İran tankerlerini vurdu. İran çok sert karşılık verdi. Ürdün'deki Amerikan üslerini vurdu. Amerikan tankerlerini hedef aldı ve Amerika'nın deniz kuvvetlerindeki savaş gemilerini hedef aldı. Ve bu yani savaş yeniden mi başladı tartışmalarını beraberinde getirdi. Ama daha da önemli bir noktaya doğru gidiyor. Bakacağız tabii, Trump savaşı bitirecek mi? Etrafındaki hemen hemen herkes bir an önce savaşı bitirmesini istiyor. Çünkü oylarımız hızlı bir şekilde aşağı doğru gidiyor. Kasım'da büyük bir yenilgi alacağız. Bu nedenle bir an önce savaşı bitirip bu erimeyi durduralım diyenler var. Fakat Trump'ın ne yaptığında şu ana kadar fazla bir bilen yok. Bu arada İran önemli bir olay daha gerçekleştirdi. Amerika'nın en gelişmiş deniz insansız araçlarından birisini yakaladı ve bunun fotoğraflarını falan da paylaştı. Yani şimdi bu niye önemli? Biliyorsunuz Amerika İran'ın İHA'larını ele geçirdi. Çok etkili İHA'lar. Bunların aynısını yapıp İran'a karşı saldırdı. Şimdi peki İran niye Amerika'nın en gelişmiş deniz insansız deniz araçlarının aynısını yapıp saldırmasın? Bu aynı zamanda bir şeydir, istihbarattır. Bunu Ruslar da ilgilenirler, bu deniz aracıyla. Çinliler de ilgilenirler. Herkes ilgilenirler ve bunun aynısını yapıp yani Amerikan gemilerine saldırabilirler mi? Yani niye olmasın? Bu da son derece kritik gelişmelerden birisi. Evet, Hürmüz'deki kriz devam ediyor, tıkanıklık devam ediyor. Petrol sevkiyatının normalleşmesi, Amerika'nın hamleleri yüzünden anlaşmalara uymaması nedeniyle durmuş vaziyette. Bu bizim tarımımızı etkiliyor. Niye etkiliyor? Yani petrolü etkiliyor, tamam. Yani petrole düşünün, geçtiğimiz günlerde mazota 7 lira zam yapıldı. 7 liranın üstünde bir zam yapıldı. Çiftçi bu fiyatlara nasıl ekecek, nasıl biçecek, nasıl tarlasını sürecek bilmiyorum. Yani 100 liraya dayanmış bir mazotla nereye kadar gidersiniz? Hele ithalat da açılınca nasıl üretimi devam ettirebilirsiniz? Gerçekten zor. Türkiye'de ekili alanların giderek azalması da yani insanların çiftçilikten uzaklaştığını gösteriyor. Demek ki kar etmiyorlar. Kar etse niye uzaklaşsınlar? Şimdi buna bir de işte Hürmüz'de eklendi. Bu sadece petrol değil, gübre açısından da sıkıntı var. Biliyorsunuz bazı gübreli çeşitleri işte Hürmüz Boğazı üzerinden, yani Körfez ülkelerinde üretim yapılıyor. Oradan işte İran üretiyor. İşte mesela ürenin çok önemli bir kısmı bölgeden sevk ediliyor. Yani petrole dayalı üretimler bunlar da. Şimdi bunun Hürmüz'ün kapanması nedeniyle gübre fiyatlarında da bir artış söz konusu. Hatta tedarikinde sıkıntılar var. Yani gübre öyle bir şeydir ki eğer zamanında ekmezsiniz, şey atmazsanız tarlaya, diyelim ki taban gübresi, ekim zamanında atmazsanız sonra o gübrenin hiçbir anlamı kalmaz. Yani bir ay 15 gün içinde kullanacağınız şeyler bunlar. O 15 günde tedarik yapamazsanız Ondan sonra 11 ay bekleyeceksiniz. Öbür sezonu bekleyeceksiniz. Yani bu nedenle mesela gübre tedarikinde de sıkıntı var. Umarız bu gıda fiyatlarını ve tarımsal diye ürün fiyatlarını da olumsuz yönde etkilemez. Öyle sanıyorum. Tarım Bakanlığı da bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyor. Fakat tabii yani sürekli bir sıkıntı var. Sürekli bir şey var. Piyasaya arz mal sürülmeyince fiyatların artması da gayet normal. Bir başka konu orman yangınları. Antalya, Adana'da ciddi yangınlar var. İşte günlerdir devam ediyor. Söndürülmeye çalışılıyor. Belli ölçüde kontrol altına alınıyor ama birden başka yerden daha patlak veriyor. Gerçekten de son birkaç gündür Antalya bölgesinde, yani Akdeniz bölgesinde esen çok şiddetli rüzgar vardı. Bu rüzgar da hem orman yangınlarının yayılmasını hem de yangının tetiklenmesine yol açıyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Belli oranda kontrol alındı ama yani düşünün, birçok yerde evler boşaltıldı Antalya bölgesinde. Mesela Aksu'da başladı, Kepez'e gitti, Selik tarafına yayıldı. Yani buralarda çıkan, şimdi Adana'da benzer bir şekilde devam ediyor. Umarız yani zarar fazla olmadan bu yangınlar söndürülür. Evet, iç politikaya gelince, iç politikada da hareketli günler yaşanıyor. İşte belediyelerdeki belediye meclisi üyesi transferleri, yani futbolcu transferlerini geçmiş durumda neredeyse. Yani seçimler bitiyor ama seçimlerden sonra kazananı transfer ediyorsunuz. Belki bu daha mı kolay oluyor? Onca milyonlarca insanı ikna edip oy alacağınıza, seçilsin birisilerden, onu ikna et, kendi partine geçir. Ondan sonra, yani tabii siyaset açısından hoş bir şey değil. Fakat CHP'de bir sıkıntı var. İmamoğlu sıkıntısı. Hem Özgür Özel'de hem yani yeni partide hem de CHP'de bu sıkıntı devam ediyor. Tabii biz ağzımız alıştığı için hep CHP'de İmamoğlu sıkıntısı falan diyoruz ama CHP'de İmamoğlu'nun pek bir farkı kalmadı. Ama Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, bir yabancı yayın organına yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun siyasi bir tutuklu olmadığını söylemesi, Cumhurbaşkanı adaylığıyla bunun karıştırılmaması gerektiğini ifade etmiş olması tabii çok tartışılıyor. İmamoğlu zaman zaman beni betona gömecekler serzenişlerinde bulunuyordu. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu bir anlamda, yani hesap verebilirlik noktasında hareket et, hesabını ver, çık. Değilse olayı tamamen bir siyasi davadır şeklinde üründürmenin doğru olmadığını söyledi. Ama bu normaldir. CHP'yi bölmüşsünüz. CHP'nin yeni eski genel başkanı yeniden göreve başlamış. Onların böyle bir şey söylemesi normal. Ama yeni partinin esas yani fikir babası ve bu partinin bir an önce kurulmasına ısrar eden Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi Özgür Özel'le arasında bir sorunlar olduğu ifade ediliyor. Yani Özgür Özel her hafta Silivri'ye gidiyordu. İmamoğlu'nu ziyaret ediyordu. Bu ara bu ziyaretlerde bir aksama söz konusu. Mesela 3 hafta görüşmedikleri ifade ediliyor. Hatta Özgür Özel'in kendisine yönelik bazı tavsiyatta İktidar Partisi'nden bazı ya işte bu vesayetten kurtul falan önerilerine karşı, yani bunlar kulislerde konuşulduğu için söylüyorum, ne kadar doğru bilemem ama o zaman görüşmemi engelleyin tarzında ifadeler kullandığı söylentisi yayıldı. Hani ne kadar doğru bilemiyorum ama bu meclis kulislerinde sıkça konuşulan konulardan birisi. Şimdi örgütler kuruluyor, il örgütleri kuruluyor, iç örgütleri kuruluyor ve kongreye gidiyor. Evet, yeni parti şeye geçecek, kongrelere geçecek. Şimdi burada İmamoğlu kanadıyla kendisi arasında bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Şimdi bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde belki görebileceğiz. Ama yani kongrelere girilirken illerde İmamoğlu kanadı mı etkili olacak yoksa Özgür Özel kanadı mı etkili olacak, bunları yaşayıp göreceğiz. Şimdi yani sıkıntılı durum dediğimiz, yani yeni parti açısından ve İmamoğlu açısından da böyle. Yani bir anlamda hem Özgür Özel hem de CHP kanadı İmamoğlu'dan kurtulmak istiyor gibi bir algı oluşmuş durumda siyasi çevrelerde. Bu arada AK Parti'de de bazı gelişmeler var. AK Parti'de alttan alta görülen bir mücadele var. Liderler güçlü olduğu için hep söylüyoruz, AK Parti'deki mücadele biraz sessiz yürüyor. Kapalı kapılar arkasında yürüyor. Bu belediyelerin transfer edip, belediye meclis üyelerinin transfer edilmesi, belediyelerin ele geçirmesi meselesi var. Bunlarla ilgili AK Parti içerisinde de bazı rahatsızlıklar oluşmaya başladığını görüyoruz. Bazı AK Partililerin ya bu işi çok zorlamamak lazım. Yani belediye meclis üyeleri mesela en son Üsküdar olayı var. İşte 4 üye törenle AK Parti'ye geçti. 3 üyeyi gözaltına alıp tutukladınız. Şimdi peki ondan sonra da seçime gittiniz. Tam seçim öncesinde bunları yapıyorsunuz ve bütün dengeler değişiyor. Oysa ki arada çok büyük fark vardı yerel seçimler yapıldığı günlerde. Şu anda AK Parti öne geçti. Şimdi buradaki hani biraz da siyasete pek hoş olmayan yöntemler en azından kullanıldı. Bu da ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Yani hatta AK Parti'de birileri rant peşinde partiyi yakacaklar ifadeleri bile duymaya başladık. O da ilginç bir durum. Hatta şeyi hatırlıyorlar, İmamoğlu ilk seçildiğinde biliyorsunuz az bir fark vardı, seçimi iptal edildi. Daha büyük bir farkla geldi. Yani artık biraz ders alalım bu işlerden. Bırakalım, zaten bir iş yapamıyorlar. Onlar kendi kendilerini bitirsinler. Şimdi en zor zamanda biz bunların elinden belediyeler alıyoruz. Şimdi İstanbul'u almaya çalışıyoruz. Tamam, İstanbul'u alırsak birileri buralardan rantından faydalanabilir. Ama orada bir şey olmayınca belediyenin yükü de AK Parti'nin oylarını düşürecektir. Bakın geçmişte bunları yaşadık diyen bir kesimle karşı karşıyayız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler böyle. Dediğimiz gibi şimdi biraz sonra kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra Türk Eğitim Sen'in öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddet ve suça karışan çocuklar araştırması sonuçlarını ve yeni eğitim yılına başlarken ki manzarayı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı'ndan dinleyeceğiz. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Okullar açılıyor ve eğitimdeki durum ne? Bunları konuşacağız. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Tayyipçe Geylan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Asit Bey. Yayına duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız. Yoldasınız. Sizi yolda yakaladık.
2: Evet. Evet.
1: Peki hocam yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum evet. Nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Evet, zaten evet. Çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
2: Abi öncelikle ben bir okul öncesi, birinci ve beşinci sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Ve evet, okul başı evet. Yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla öğretmenlerle buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize evet. Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerimle teşekkür ediyorum Müsef Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenme bir alan. İşte backup ederseniz Türkiye sanırım ilk orta öğreniminde 18 milyon öğrenciyle herhalde dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla sorunlar da var.
1: Evet, evet.
2: Sorunlar da var. En büyük sorunlar işte sizin de girişte duyurusunu yaptığınız gibi okullarda yaşanan işte akran zorbalığıdır, efendim madde bağımlılığıdır, suça karışan çocuklar meselesi gibi problemimiz var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında Maraş'ta çok acı bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. İsmet Bey hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
2: Körpecik yavrularımızı kaybettik yani. Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Bu çok üzücü. İçimizi acıtıyor. Biz de Türkiye'de olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor? Durum nedir? Tablo nedir? Onun bir fotoğrafını çekelim. İşte öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirin alınmasını öngörüyorlar. Bunları ya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket gerçekleştirdik. İsmet Bey. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve iyi tedbirlerin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor İsmet Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankete katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir şekilde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimizin oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle, tabii ki bu çok ciddi problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
1: Hocam akran zorbalığı evet. Derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
2: Tabii
1: yani akran zorbalığından neyi kastettiniz?
2: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirler üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını
1: evet.
2: İsmet Bey. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimiz yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik servisiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresinin öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
1: Korkudan peki, mı yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
2: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı, ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisini doğru sürebileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da ciddi problemdir.
1: Evet.
2: Şunu sorduk öğretmenlerimize. Peki bu akran zorbalığı daha ziyade genelde nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyor. Yani ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
1: Okul bahçesi bunu,
2: evet, evet, okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5'la sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf öğretmenlerimiz, çocuklarımızın. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize. Peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir durum. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı, biliyorsunuz ismi de konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilere yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %53.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Çünkü buradaki temel problem de şu İsmet Bey, okullarımızdaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımının yetersizliğinin nedeni sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz, ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz, ki zaten anketin diğer bölümden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerini, biz rehberlik hizmetini etkin ve verimli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencilerimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz vesilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. İsmet Bey, bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Yine de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
1: Asıl önemli olan bu galiba, o çok
2: tabii
1: önemli.
2: Tabii ki de burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanmanın yeterince denetlenmemesi diyor. İşte de çok önemli.
1: Evet, sosyal ebeveyn medya kullanmanın denetlenmemesi ve dediği
2: Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi, hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Evet,
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul kat

0: %85.9 oranda öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak uyguluyorlar. Tabii
1: çok önemli.
0: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit noktaya koymuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın, biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuz da sorunlu. Yani son yıllarda çok arttı, evet, biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi, biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
1: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelik faktörlerin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar işleri diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımı dile getirmiş öğretmenlerimiz. Biraz önce ifade ettim, yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey, ben çoğun basın aşamasında, okulunda çoğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamyonet evet. olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalı diye bir çağrıda bulunmuştum. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillendiriyor. Bu noktada öğretmenlerimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenlerimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz.
1: Evet,
0: biz
1: evet.
0: Zaman
1: o da
0: zaman
1: çok önemli.
0: Çağrı
1: evet.
0: yaparız. Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben evet sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet, sorunum bitti. Hayır, bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, doğru gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çocuğun takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenli vurgu yapıyor İsmet Bey. Demin dediğim gibi dijital içerikler çok önemli.
1: Peki hocam, bir şey sorsam. Şimdi ben de öğretmen okulu mezunuyum. Ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
0: Hayır, bunu öğretmenler zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
1: Evet. Evet.
0: Ama ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanması nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapamamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu. Gerekirse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan RSEM kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerimiz zaten üstüne dönüşe yapıyoruz. Tabii ki. Dijital içerikler çok önemli.
1: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
0: Bunun da altında yatan neden nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygı. Evet.

0: Bunun itibarını rencide edilmiş olmaktadır. Bey. Bakın önceden
1: Evet,
0: bizim
1: evet.
0: toplumumuz biraz belki biraz rigid ifade olarak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın parçası. Bundan sonra eti senin, kendi benim derdi. Şimdi bu
1: Evet.
0: okul arkadaş güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda
1: Evet,
0: maalesef
1: evet,
0: ellerimizde bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladın? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme
1: evet.
0: sürecinde
1: Evet.
0: öğretmenin etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sınıfta sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da velilerimiz tarafından kabul görmediği müddetçe biz sorunun üstesinden gelemeyiz. İsmet Bey, benim de sorun bu. Biz anketimizde onu da
1: Evet.
0: söyledim, madde kullanımı da sorguladık. İsmet Bey, bakın bu da çok acıdır.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimiz, ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun,
1: Evet.
0: gençlerimizin, hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı,
1: Önemli bir durum.
0: biliyorsunuz, en önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13,1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici alete geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah, 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi, bu tedbirler de önem arz ediyor. Bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akran zorbalığının önüne yönelik destek mekanizmalarını dile getirmişler. Size de onunla da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasını mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önleme yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının, yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırmasını %80,2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim. Şu an 300 öğrenci biz bir rehber öğretmen normunda diyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmeni dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli, bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, kötü alışkanlıkları, madde bağımlılığı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılması noktasında soru sormuşuz. Diyor ki öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %86'sı spor faaliyetlerinin, %81,4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklar engellemesi noktasında etkin bir unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki bu sosyal etkinliğe yanı sıra bireysel destek, biraz ifade ettiğim gibi psikoloji danışmanları ve hizmetlerinin de mutlaka etkin şekilde efendim hizmete sunulmasına öğretmenlerimiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleyici bir destek mekanizması olarak gözünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi
1: Evet.
0: okul güvenliği. Okul güvenliği mutlaka sağlanmalı. Her okulumuzda
1: Peki
0: mutlaka
1: hocam, o
0: kadrolu.
1: güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı, işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma. Yani bu
0: Şöyle,
1: mudur? Yani bununla çözülebilir
0: şöyle,
1: mi?
0: şöyle,
1: Yani
0: şöyle İsmet Bey, İçişleri Bakanlığı bahçe görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personel tahsis etti. Şimdi ben önce şunu bir ilkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her tür tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum, doğru biliyorum. Ama bunlar paliatif çözümlerdir. Kötü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi, riskli bölgelerde, riskli okullarımızda şu an bir kısım büyük şehirlerimizde uygulama konu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması. Okul çevresinin kontrol için tabii ki. Okul polisi uygulamasının bir bölgede mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önemli husus, öğretmenlerimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellemesi masaya atılması. sınıf geçme öğretmeninin mutlaka nasihatımız. Şu an öğrenci ben ne yaparsa efendim kardeşim biraz okulu sınıfımı geçiyorum, okulu bitiriyorum algısına, anlayışına sahip. Disiplin yönetmenleri önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme öğretmeni mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenci sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İsmet Bey, ifade ettiğim gibi bu tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bu çocuklar, bir de şöyle bir durum var İsmet Bey. Bu çocuklar biz sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirmezsek, bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet. Bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız tablonun çok daha ötesinde acı durumlarla toplum olarak karşılaşacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ebeveynlerimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için, diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Ben şundan emin olun, şundan şüphe etmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı kaygısını aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplum meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyor İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum.
1: Evet. Şimdi hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle bir mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
0: Tartışılmaz efendim. Tabii
1: onların etkisi var mı?
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları o çağın nüfusunda çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Buna asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
1: Evet, bir de Siverek olayı vardı. Urfa Siverek'te.
0: Bir öğrenci, 13 yaşında öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisinin de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın.
1: Evet, şekli.
0: Yani bunlar birbirine renk alıyor. Adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında kontrolü alınması lazım.
1: Evet. Hocam, yayınımızın da süremizin sonuna geldik. Son 5 dakika içerisindeyiz. Bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek çocuğun eğitimine.
0: Aynen efendim, maalesef.
1: Bu nasıl çözülecek?
0: Yani tabii şu an hayat
1: pahalı. Öğretmen yetiştiren kurumları yeniden hayata geçirmek gerekmiyor mu? Yani mutlaka
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiri ise ticarileşti İsmet Bey. Ticaretleşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz, taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Fahiş fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bunlar mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım, takip edilmesi lazım. Gerçi limitler belirleniyor ama bu limitler bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi. Ama dediğim gibi yani hayat pahalı şu anda ciddi problem. Bakın bugün Türk İş'in yaptığı en son araştırmaya göre biliyorsun 4 kişi bir ailenin asgari geçim haddi 109.000 TL olarak belirlendi İsmet Bey. Bugün bizim ülkemizde
1: Evet.
0: yüzde kaç memurumuz 109.000 TL'nin üzerinde maaş alıyor değil mi? Yani
1: Ya
0: bu bir
1: yoksulluk
0: var.
1: sınırı,
0: Tabii ki bu da bir
1: zenginlik
0: var.
1: memur açısından.
0: Tabii ki bu da bir var kadir yani. Bu da kadir. Zaten bundan dolayı biz sık sık hükümete çağrıda bulunuyoruz malum. Şimdi bize enflasyonu yapıyoruz. Bakın enflasyon toplu sözleşme yapıldıktan sonra üçüncü kez güncelledi biliyorsunuz değil mi?
1: Evet,
0: Toplu
1: evet.
0: sözleşme
1: Peki zamlar güncellendi mi?
0: yapıldı. Geçen yıl toplu sözleşme yapıldı tarihte 2026'nın yıl sonu itibariyle enflasyon hedefi %16 idi. 2 gün önce biliyorsunuz yeniden güncellendi orta vadeli programda %28.4
1: 28'in
0: yükseldi.
1: üstüne çıktı.
0: Tabii 28.4 yükseldi. Peki siz şimdi hükümet olarak orta vadeli planda 2026'nın enflasyon hedefini güncelliyorsunuz. O zaman gelin maaşları da güncelleyelim değil mi? Maaşları da
1: Tabii
0: güncelleyelim.
1: onları da
0: Bakın
1: yapmak lazım.
0: Temmuz ayında 2. 6 ayda memuruna kadar maaş almadı. 107 maaş almadı değil mi? O zaman bunu da güncelleyelim.
1: Evet.
0: Bu da ciddi tenakuzdur yani. Bu ciddi
1: Yani
0: tenakuzdur.
1: enflasyon oranında memur maaşları da güncellenmeli. Zaten sizin başından beri
0: Kaldı
1: savunduğunuz
0: ki efendim
1: benzer
0: efendim
1: görüşler vardı. Alo. Evet sayın dinleyiciler. Tayyip Bey yolda yakalamıştık Tayyip Bey'i. Sayın Tayyip Ceylan, Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı. Eğitimdeki durumu konuşuyorduk. Özellikle Türkiye Eğitim Sen'in öğretmenlerin gözünden okullarda akran zorbalığı, okullarda şiddet ve suça karışan çocuklar konusundaki araştırmasını konuştuk. Tabii kalan kısa bir süremizde de eğitimin pahalı hale gelmesi ve velilerin artık ekonomik olarak eğitim masraflarına dayanacak gücünün kalıp kalmadığı konusunu görüşüyorduk. O da yani Türk İş'in yolluk sınırını değindi. Artık Türk İş'in yoksulluk sınırı memur açısından bir zenginlik, yani yoksulluk zenginlik
0: Alo.
1: noktasında kesildi galiba,
0: Ha,
1: tekrar
0: İsmet Bey'le
1: geldiniz
0: kardeş,
1: Tayyip Bey.
0: şunu söylüyorum İsmet Bey. Kaldı ki enflasyon oranında zam yapmak zam değildir zaten. Biz şunu söyleriz senlik olarak.
1: Tabii canım.
0: Enflasyon oranında zam
1: Evet.
0: yapmak demek aslında sıfır zam demektir. Yani
1: Kaybın telafisi, kaybın telafisi.
0: tabii ki ülkenin artan milliyelerinden, büyüyen ekonomisinden çalışan ve emeklilerin hak ettiğini alması demek enflasyon üzerinde bir refah payı uygulamasıyla gerçekleşecektir. Ki zaten Türkiye kamuoyuna yıllardır biliyorsunuz her pazar masasında bunu gündeme getiririz. Enflasyon farkı
1: Evet.
0: artı refah payı. Refah payı. Yoksa enflasyon kadar zam demek zam değil ki bir de şu durum var biliyorsunuz hükümet enflasyon farklarını 6 aylık zaman dilimi halinde verir. Ocak ayında ve Temmuz ayında. Tamam 6 ay
1: Evet.
0: sonunda bir zaman enflasyon farkı veririz ama ben 6 ay boyunca enflasyon altında efendim ezilmeye devam ediyorum değil mi? Dolayısıyla enflasyon farklarını da maaşlarımıza aylık olarak yansıtmak talebimiz de bizim bir diğer önemli talebimizdir. Yani hükümetin ben memurumu ve emeklimi enflasyona ezdirmiyorum, ezdirmeyeceğim söyleminin altını gerçek anlamda doldurmak istiyorsak yapacağımız iki şey var. Bir, enflasyon farklarını aylık olarak maaşa yansıtacağız. İki, enflasyon farkı üzerine efendim refah payı uygulamasını hayata geçireceğiz. Buyurun. İşte bir.
1: Ama Tayyip Bey zaten tartışacak bir konu değil. Orta vadeli programı açıklamışsın. 2026 gerçekleşmesi konusunda yeni bir hedef koymuşsunuz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: %16'dan %28'i aşmış.
0: Tabii ki.
1: Peki yani aynı zamanda eş zamanlı olarak bu farkın telafi etmeniz lazım.
0: Tabii
1: Ya
0: ki, tabii
1: bu
0: ki.
1: kadar basit.
0: Tabii ki.
1: Ezdirmeyecekseniz bu farkı telafi etmeniz lazım.
0: Tabii ki, aynen öyle efendim. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet.
1: Evet. Ne yazık ki eğitime yine sorunlarla başlıyoruz. Yani bunu öğretmenlerden değil, esas olarak toplumun genelinden çözmek gerekiyor. Öğretmenler buna elinden gelen her türlü katkıyı veriyor ama
0: Kesinlikle.
1: onların sorunlarının da çözülmesi gerekiyor. Onların
0: Kesinlikle.
1: sorunları çözülmezse tabii bu iş bir bütün nasıl diyelim? Yani olan çocuklarımıza oluyor.
0: Tabii ki.
1: Gelecek
0: Bunun geleceği söz
1: kuşaklar
0: konusu.
1: oluyor.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Geleceğimizi garanti altına almak için de bu çocukların doğru düzgün bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Tayyip Bey çok
0: Estağfurullah.
1: teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna
0: Ben
1: geldik.
0: teşekkür ediyorum. İzzet Bey, iyi yayınlar
1: Size
0: diliyorum.
1: de iyi yolculuklar diliyoruz. Sizi yolda
0: Çok sağ
1: yakaladık.
0: olun.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun
1: Yolunuzu
0: efendim.
1: kestiniz.
0: Sağ olun.
1: Sorularımızı yanıtladınız.
0: Teşekkür
1: Evet
0: ederim. İyi
1: sayın
0: yayınlar, iyi
1: dinleyiciler.
0: çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sayın dinleyiciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: I've got you.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.